0: Reklam.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başlayalım.

0: başka bir seviyede yaşa.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
3: Radyo

0: Reklam. Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
1: Radyo Spor.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Radyo Spor!
4: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
2: Hangi kredi?
3: Radyo Spor.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
3: Radyo

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
0: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam. Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
1: Radyo Spor.
2: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere

0: göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider. Şansa kalmaz işiniz, Umran
1: Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz.

0: İçerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
1: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. 6. Adam'a hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle beraber her pazar olduğu gibi hafta sonunun son gününü Radyo Spor'da birlikte açıyoruz. Herkese mutlu pazarlar diliyorum, ümit ediyorum. Bol bol dinlendiğiniz, ailenizle keyifli vakit geçirdiğiniz güzel bir pazar olur sizler için de. Evet, gündemimiz haftanın son günündeyiz, artık iyice yavaşlamış durumda. Fenerbahçe'de bugün bir başkanlık seçimi var. Orada konuşmalar, adayların konuşmaları olduğunda tekrardan canlı olarak Radyo Spor'dan oraya geçiş yapacağız. Herkese günaydınlar. Evet, basketboldan bahsedeceğiz ama biliyorsunuz pazar günleri genel itibariyle programımız interaktif oluyor. Sizlerin katılımı da pazar günleri özelinde çok kıymetli. Zamansız basketbol sohbeti yapıyoruz genelde. Gündem dışında, geçmiş zamana da çok fazla dalıp çıktığımız oluyor. O yüzden mesajlarınızı bekliyorum. Biraz sohbet edelim. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 nolu. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajlar bizler için kıymetli. Burada süremiz yettikçe de mesajlarınızı değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Dilerseniz Basketbol Süper Ligi'nden başlayalım. Dün Beşiktaş Gain deplasmanda Bahçeşehir Koleji'nin konuğu oldu. Biliyorsunuz Bahçeşehir Koleji seride akatlarda bir maç çalmıştı. 1-1'le Sinan Erdem'e gidilmişti. Dün Bahçeşehir Koleji aslında maçın çok büyük bölümünü önde götürdü. Son topta John Matthews'un kaldırdığı üçlükteki dün 4-0 ya da 5-0 atmıştı. O ana kadar Beşiktaş maçı 78-78'e uzatmaya götürdü. Sonrasında kazanan taraf uzatma periyodunda 98-92 ile Bahçeşehir Koleji oldu ve düzeltiyorum 98-95 ile Bahçeşehir Koleji oldu ve adını şu an skor tabelasında 2-1 üstün hale getirmeyi başardı. Pazartesi yani yarın Sinan Erdem'de bir mücadele daha oynanacak. Eğer Bahçeşehir Koleji bu mücadeleden galip ayrılan taraf olursa adını finale yazdıracak. Eğer Beşiktaş kazanırsa

Varsa seri akatlara gidecek. Bakalım, merakla bekliyoruz. Dün sevgili Onur Kıran'la konuşurken Bahçeşehir Koleji'nin hem form durumu hem de Beşiktaş'taki sakatlıkları göz önünde bulundurarak bir adım önde olduğunu söylemiştik. Seride de öne geçmeyi başardılar. Dün maçı Malachi Flynn damga vurdu diyebiliriz. %50'nin üzerinde bir saha içi isabetiyle 27 sayı, 2 rebound, 5 asist, 1 top çalmayla Bahçeşehir Koleji adına etkili isimlerden biriydi. Beşiktaş'ta uzun rotasyonundaki sakatlıklar beraberinde, işte Kamagate uzun zamandır yok. Son olarak Ante Zizic de omzunda meydana gelen bir yırtık nedeniyle seride forma giyemeyecek duruma geldi. Sezonu kapattı eğer devam ederse Beşiktaş. Orada Connor Morgan, Sertaç Şanlı ikilisi oynuyordu. Dün burada Travion Williams etkili oynadı. Beşiktaş'ın nispeten zayıflayan uzun rotasyonuna karşı 10 sayı 10 reboundla double-double yaptı. Yine Furkan Altal'a etkili oynayan isimlerden de 10 sayı 5 rebound. Ki bunlardan iki tanesi hücum reboundu. Dün geneline bakacak olursak Bahçeşehir Koleji zorlansa da maç hak eden taraf diyebiliriz. Maç boyu da öndelerdi, dediğim gibi son topta uzamıştı Beşiktaş'ta Jonah Matthews'un basketiyle. Seride durum 2-1'e geldi. Bakalım pazartesi günü neler olacak. Bu akşam saat 20'de yine bir maçımız var. Fenerbahçe Beko evinde, düzeltiyorum, deplasmanda Anadolu Efes'in konuğu olacak. Anadolu Efes şu anda seride 2-1 geride. Son oynanan maçta Shane Larkin'in 30 küsür sayılık, 31 sayılık bir performansı vardı. Jordan Lloyd'un etkili bir performansı vardı ve ilk iki maçın aksine bol skorlu geçen maçta galip ayrılan taraf Anadolu Efes olmuştu. Bakalım bugün seri Ülker Sports Arena'ya uzayacak mı, yoksa Fenerbahçe deplasmanda kazanıp adını finale yazdıracak mı? Basketbol Süper Ligi'nde finalistler velhasıl yarına kadar ikisi de belli olmuş olabilir. Seriler uzayabilir. Göreceğiz. Bugün hissiyat olarak Fenerbahçe Beko'nun, tahmin diyeyim ya da hissiyat demeyeyim doğru olmaz, Fenerbahçe Beko'nun 3-1'li artık direkt finale adını yazdıracağını düşünüyorum. Çünkü Shane Larkin'in çok ekstra bir performansı olmasaydı ilk iki maçı 18 sayı öne geçip veren Anadolu Efes bu maçta galip gelebilir miydi bilmiyorum. Öteki tarafta da Bahçeşehir Koleji'ni bir adım önde gördüğümü söyleyebilirim. Yani Beşiktaş'ta Euro Cup finalinden sonra oluşan moral tablosu, form düşüşü, koçun ayrılma iddiaları derken orada da Beşiktaş'ın biraz yıprandığını görmek mümkün. Orada da Bahçeşehir Koleji'ni, yani Fenerbahçe Beko Bahçeşehir Koleji finali olursa benim için çok şaşırtıcı olmaz, onu söyleyebilirim. Bakalım, göreceğiz ilerleyen günlerde. Final belli olduktan sonra üzerine de konuşuruz. Şampiyonu da burada hep birlikte değerlendiririz. Kısa bir aramız varmış. Reklama gitmeden WhatsApp hattımızı hatırlatayım. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum, 0538 052 1487 ne olur. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Biz kısa bir araya gidelim.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına

Artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, Spor'un tek adresi. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
2: Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir mesajımız var, ona bakalım. Çayırova'dan Cihan Bey yazmış. Buradan kendisine selamlarımızı, sevgilerimizi ileterek başlayalım. 3 sayı fark varken rakibe faul yapmayıp şut ve uzatma şansı vermek saçmalık değil mi? Orada Jonah Matthews'un peşinde 2-3 tane de oyuncu vardı bu arada. Yani faul yapılabilirdi, evet. Orada şutu kaldırsa belki 3 serbest atış kullanacaktı ama yani %100 atar mıydı atmaz mıydı? Bu kumar oynanabilirdi bence. Ama orada da şey var, maç genelinde o ana kadar Jonah Matthews'un hiç isabeti olmadığı için yani Jonah Matthews'u orada topu bırakmak da belki bu anlamda makul gelmiş olabilir diye düşünüyorum ama faul yapılabilirdi. Buna da katılırım. Yani Matthews o günü kötü geçirse de keskin bir oyuncu. Onu söylemek lazım. Burada faul yapılsaydı belki daha farklı olabilirdi. Ama sonuç itibariyle yine Bahçeşehir Koleji maçı kazanmayı başardı. Fazladan bir 5 dakika yıpranmış oldular. Onu da söyleyelim. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajları süremiz yettiğince değerlendirmeye gayret edeceğiz. Dün Elijah Brank'ın bir takım açıklamalarını okudum. Biliyorsunuz eski bir Anadolu Efesli. Şu anda Hapoel Tel Aviv forması giyiyor. NBA Avrupa ile alakalı bir açıklama yapmış. NBA Avrupa ile Euroleague aslında biraz kıyaslamış olası projeyle. Onlara bir göz gezdirelim. Kendi podcast programı da yapmış bu arada bunu. Elijah Learning in Public. Bakalım neler varmış. NBA Avrupa'yı istiyor. Peki Avrupa'nın NBA'ye ihtiyacı var mı? Euroleague'in gerçek gücü, ürünü, atmosferi, rekabetleri ve taraftarı ama kulüplerin büyük bölümü hala zarar ederek faaliyet gösteriyor ve oyunu seven sahipler tarafından finanse ediliyor. Özellikle Partizan ve Kızıl Yıldız gibi kulüpler açısından ideal senaryo nedir? Bu kulüpler maç başına 19 bin koltuğu dolduruyor. Ciddi maç günü gelirleri elde ediyor. Euroleague lisansı için sezon başına 750 bin euro ödüyorlar ve her gece doldurdukları ligin mülkiyetinden herhangi bir pay almadan yola devam ediyorlar. Ama aslında olan şey bu değil. Onlar Avrupa basketbolunun en büyük sahnesini satın alıyorlar. Kulübü normalde hiç görmeyecek bir taraftar bir anda kulübü tanıyor. Bu gerçek bir değer. Ben bir oyuncuyum, kulüp sahibi değilim ama bir gün olmak isterim. Hem sahada hem de saha dışında neden işlerin çalıştığını anlamaya bayılıyorum. Eğer NBA ile Euroleague arasında bundan sonraki kısmı doğru şekilde yönetilebilirse pastanın tamamı büyür. Kurucu kulüpler için de, sözleşmeli kulüpler için de, ligin kendisi için de faydalı olabilir demiş bu rekabet. Yani Euroleague'in prestij anlamında çok önde olduğunu söylemek lazım olası bir NBA organizasyonundan şu anda. Gerçekten Avrupa'da güçlü bir organizasyon Euroleague. Finansal olarak kulüpleri tatmin ediyor mu? Bence de etmiyor. Yani çok karlı bir müessese değil kulüpler için. Burası aşikar. Ama ben bunun da gelişmesini bekliyorum ilerleyen dönemde. Onu söyleyebilirim. Ben neye istinaden böyle bir düşünce içerisindeyim onu da söyleyeyim. Sponsorluklar arttı. Orta Doğu, Birleşik Arap Emirlikleri açılımıyla birlikte. Geçen sene biliyorsunuz Final Four Abu Dhabi'deydi. 2007 Final Four'un da Abu Dhabi'de yapılması şu an gündemde. Yani o Orta Doğu açılımından elde edecek gelirlerle birlikte işte sponsor değişti biliyorsunuz. Oranın meşhur havayolu şirketi oldu. İşte Türk Hava Yolları'nın verdiğinin yaklaşık 5 katı civarı bir yıllık sponsorluk bedeli ödüyor şirket. Yani gelirler arttı. Yayıncı kuruluş sayısı Avrupa'da sadece Euroleague TV haricinde Esport vardı bundan 2-3 yıl öncesine kadar. Şimdi İspanya'dan, Yunanistan'dan yayıncılar var. Movistar bunlardan biri. İspanya'da büyük televizyonlarından. Yani artık Euroleague'de büyüyor. Avrupa'da da büyüyor. Finansal anlamda da güçleniyor. Kulüplere düşen payda ilerleyen noktada artacaktır diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz ama genel itibariyle ben Elijah Bryant'ın söylemlerine katılıyorum. Yani Eurolig'in prestiji, gücü, paranın da ötesinde Avrupa'da. Bir de şimdi burada takımların gelirleri artarsa NBA'in içi çok kolay olmayacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Bakalım göreceğiz. Dünden ilginç bir sonuç paylaşalım. Euroleague finalisti Real Madrid evinde konuk ettiği La Laguna Tenerife'ye mağlup olarak İspanya Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. Burada sanki şampiyonluk artık Valencia'ya gidecekmiş gibi geliyor bana, onu söyleyeyim. Dün de ilginç bir istatistik vardı. Patty Mills, biliyorsunuz daha önce NBA'de de uzun yıllar izlediğimiz bir oyuncuydu. 37 yaşında sezon ortasında Tenerife'ye imza atmıştı ve 43 yaşındaki Marcelinho Huertas. Dün Patty Mills 29 sayı, Marcelinho Huertas 23 sayıda Real Madrid yıkan isimler oldu. Yani hakikaten bizim ülkemizde bu yaştaki sporcular genelde emekliliğini açıklayıp televizyon programlarına katılıyorlar. Bir tane malum program var, biliyorsunuz. Şimdi galiba reklam olur diye ismini veremiyorum ama bir tane malum program var. Bir adaya kapatıp insanlar yarışıyor. İşte nasıl derler, parkurlar vesaire. Bizim ülkemizde 37-43 gibi yaşlardaki sporcular genelde oraya oraya yönelirken İspanya Ligi'nde, İspanya'da Real Madrid eledi bu iki isim. Biri 37, biri 43 yaşında. Dediğim gibi ilginç. Real Madrid'de de Scariolo'lu ilk sezon Euroleague'de final olması belli ki kabul edilebilir, gözükebilir ama genel hatlarıyla çok iyi geçmiyor, onu söylemek lazım yani. Euroleague'de final yaptın, İspanya Kupası'nda kaybettin. Orada kazanan taraf Baskonya olmuştu bildiğiniz gibi. İspanya Ligi'nde çeyrek finalde veda ettin. Sanki yaz aylarında oluşabilecek fırsatlara göre Scariolo'nun da koltuğu sarsılabilir gibi gözüküyor. 107-95 mağlup etti Real Madrid'i bu arada Tenerife. Milli oyuncumuz Ömer Faruk Gürtseven de karşılaşmada forma giydi. 7 sayılık bir performansı vardı. Yetmedi ama. Ya bakalım bundan sonrası için ne olacak? Ben dediğim gibi orada şampiyonluğun bir numaralı adayının şu saniyeden itibaren Valencia olduğunu düşünüyorum. Zaten çok iyi bir takım. Herhalde bununla alakalı çok söyleyecek bir şey de yok. Benim için şu anda bir numaralı aday Valencia gibi gözüküyor. Mesajlarımız var, onlara bakalım. WhatsApp hattımızı bir daha hatırlatayım. 0538-052-1487 diyelim ve sizlerden mesajlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi pazar günleri interaktif bir program. Sizlerden gelen mesajları burada değerlendirmeye gayret gösteriyoruz. Selamlar altıncı adam, değerli kardeşim. Burak Alaca, ayağına taş değmesin, gülen yüzün solmasın inşallah. Dün akşam için Bahçeşehir'in avantajı dediğin ortaya çıktı. Bu akşam olası Anadolu Efes galibiyetiyle her şey olabilir diye düşünüyorum. Sevgiler, saygılar, keyifli yayınlar dilerim demiş sevgili Yunus abi. Yunus Delfindane. Bizden de selamlar, sevgiler. Bu arada Bayramoğlu Adadan, Şaban Bölme dostumun doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım demiş Yunus abi. Buradan Şaban Bey'in doğum gününü biz de kutlayalım Yunus abi vesilesiyle. Nice mutlu, sağlıklı seneler dileyelim kendisine de. Ya Bahçeşehir Koleji'ni hala önde görüyorum. Bakalım seri biterse de şaşırmam, onu söyleyeyim. Duisburg'dan günaydın. Ben Uğur Budak. Fenerbahçe kadın basketbol takımında Miguel Mendez yerine göreve Ahmet Çakı gelmiş deniyor. Bilginiz var mı? Euroleague'in en kariyerli hocasının yerine daha önce hiç kadın basketbol tecrübesi olmayan birini getirmek, eğer doğruysa tabii, tam bir akıl tutulması demiş. Ya Miguel Mendez Euroleague'le şampiyon yaptıktan sonra neden bir şekilde devam edilmedi onu düşünüyorum. Ahmet Çakı haberini gördüm ama doğruluğunu bilmiyorum Uğur Bey, inanın. Yani hani burada olmuştur diye bir dezenformasyon varsa desteklemeyeyim. Gördüm ama doğruluğunu bilmiyorum, teyit ettirmedim. Ama yani hakikaten koçla devam etmek varken neden bu kadar büyük bütçeye bir takım? Ahmet Çakı bu arada bence çok iyi bir koç. Onu söylemem lazım. Beğendiğim, takdir ettiğim koçlardan biridir ama kadın basketbolunun dinamikleri biraz farklı. Yani o yüzden doğru bir hamle midir, değil midir? Eğer varsa yaşayıp göreceğiz. 7 Haziran Dünya Ne Günü'dür? Dünya Çevre Günü ve Dünya Gıda Güvenliği Günü kapsamında yaptığı

açıklamada ASD Başkanımız Zeki Sarıbekir, güvenli gıdaya erişim ile çevresel sürdürülebilirliğin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayarak ambalajın bu iki alandaki stratejik rolünü değerlendirdi diye de bir dipnot var. Yani Dünya Gıda Günü ve Dünya Çevre Günü'nü kutlayalım bu vesileyle. Bilmiyorum ya, böyle günler olduğunu bilmiyordum. Bacanaklar Günü'dün. Sevgili Onur Kıran'la da konuştuk. Yunus abinin attığı mesajlarda bizi en çok şaşırtan özel gün olmuştu. Geçmiş Bacanaklar Günü'nü kutluyorum buradan herkesin. Dünya Gıda ve Çevre Güvenliği Günü, Gıda Güvenliği ve Çevre Güvenliği Günü'nü de kutlayalım artık. Bilenler vardır illaki. Gıda konusunda bir şey diyemiyorum ama çevre günü önemli yani. Çevreyi iyi bir şekilde muhafaza etmemiz lazım. Ama bu konuda bir hassasiyet oluştuğunu düşünmüyorum. Artık yere çöp atmaktan tut, işte doğayı kirletmek olsun. Her sene maalesef orman yangınları görüyoruz. Bu konuda duyarlılığımız eskiye nazaran çok zayıf gibi geliyor bana. Buradan da bir en azından duyarlılık, farkındalık yaratmış olalım. Dediğim gibi çok kıymetli değerlerimiz, ormanlarımız yanıyor. Çevre kirliliği had safhada. İstanbul Boğazı'nda müsilaj oldu ya bundan bir iki sene evvel. Yani bugün bir turist geldiğinde İstanbul'a dair en çok övdüğümüz, İstanbul'a dair en çok reklamını yaptığımız şey İstanbul Boğazı, o manzarası. Ama İstanbul Boğazı müsilaj oldu mesela bu duyarsızlığımız yüzünden. O yüzden biraz daha hassas olmak lazım. Yunus abi Bacanaklar Günü'ne gülmüş. Kendisi söylemişti, vallahi ben bilmiyordum, bacanağım da yok. Yani önümüzdeki bir 10 senede de olmaz diye temenni ediyorum. Ama yani öyle bir gün varmış, buradan bütün bacanakları sevgiyle kucaklıyorum. Devam edelim. WhatsApp hattımızı bir daha paylaşayım, sonra gündemle devam edelim. Bayramdan sonra pazar günü bir ya da genel birkaç programdır bir düşüş var. Dinleyicilerimiz herhalde tatil modundan çıkamadı. Dediğim gibi elbette her zaman aradıktan sonra gündem bulunur ama pazar sohbeti güzel oluyor. O yüzden size bir çağrıda bulunayım. Çıkın çıkın gelin. Seda Sayan'ın böyle bir şarkısı vardı galiba, yanlış bilmiyorsam. Çıkın çıkın gelin diyorum ve devam ediyorum. Evet. Biliyorsunuz 25 yıl sonra Sırbistan Ligi'nde ilk kez Partizan ve Kızıl Yıldız finale çıkamamıştı. Orada Subotica ve FMP Belgrad finale çıkan taraflar olmuştu. Dün Adriyatik Ligi'nden de Partizan elendi. Bu bilgiyi paylaşalım. Dubai Basket 86-81 mağlup etti Partizan'ı evinde ve 2-0'a getirerek durumu adını finale yazdırdı. İkinci senesinde mücadele ettiği Adriyatik Ligi'nde şampiyonluğa doğru gidiyor bana sorarsanız Dubai Basket. İyi bir yapılanma, Hapoel Tel Aviv gibi büyük maaşlar, büyük kontratlar ortalara atarak oyuncuların aklını çelmiyorlar, lig piyasasını bozmuyorlar. Gayet edepli, oturaklı bir takım. Doğru da planlama yaptıklarını düşünüyorum. Kontrollü büyüme her zaman önemlidir bu arada. Yani kontrolsüz büyümede o yükün altında ezilebilirsin. İşler elinde patlarsa telafi edecek imkanın olmayabilir. Bu anlamda Dubai Basket'in yaptığı bu kontrollü büyümeyi takdir ediyorum. Dün 86-81 mağlup ettiler. Canan Musa ve eski Partizanlı Alex Avramovic 16'şar sayıyla maçın yıldızı oldu. Yani Avramovic tarafında da sezonun çoğunu sakatlıkla geçirdi ama Partizan maçını bu kadar etkili oynaması, ayrılma şeklinde göz önünde bulundurduğumuzda biraz trajik gibi gözüküyor. Dubai Basket de Adriyatik Ligi'nde finale doğru çıktı. Şimdi herhalde şampiyonluk için ciddi bir aday olduklarını söylemek yanlış olmaz. Bakalım. Bu bilgiyi de verelim. Monaco biliyorsunuz finansal olarak ciddi anlamda bir yıkıntı içerisindeler. Oyuncu maaşları ödenemiyor. Euroleague'de devam edecekler mi? Etmeyecekler mi? Bunlar şu an belirsizliğini koruyor. Burada L'Equipe'in haberine göre biliyorsunuz çeyrek finalde de Fransa Ligi playoff'ta Eurocup şampiyonu Brook Brees'i yenmişlerdi. Aslında etkili de bir performansları vardı eksik oyuncularına rağmen. Seneye Euroleague'de devam edecekler mi etmeyecekler mi bilmiyoruz ama bu sezon özelinde L'Equipe'in haberine göre Monaco Prensi kulübe sezon sonuna kadar borçlarını ödemesi için 20 milyon euroluk bir kredi ödeme desteği sağladı. Yani bir şekilde Monaco hayatta tutulmaya çalışıyor. Seneye Euroleague için herhalde bir devir teslim olacak. Takımın Rus başkanını takımı elden çıkartması, satması için bayağı teşvik ediyorlar, bastırıyorlar. Geçenlerde Fransa Basketbol Federasyonu Başkanı da söylemişti. Bakalım, göreceğiz. Yani Monaco seneye olacak mı olmayacak mı? Monaco'dan bir wildcard açılacak mı? Buraya kimler aday olacak? O da çok önemli. Yani Hapoel, Beşiktaş, Bahçeşehir, PAOK, Aris çok ciddi adaylar var. Monaco eğer gardını düşürürse bekliyoruz Monaco'nun orada alacağı nihai kararı. Bizi de aslında yakından etkiliyor ama şu an aldığım sinyaller devam edileceği yönünde, onu söylemek lazım. Dün Fenerbahçe basketbol

0: Şube sorumlusu Cem Ciritçi. Anadolu Efes karşısında Fenerbahçe Beko'nun idari sorumlusu olarak son maçına çıktı. Biliyorsunuz bugün bir seçim var. Fenerbahçe'de adaylar Sayın Hakan Safi ile Aziz Yıldırım bugün yarışacaklar. Bakalım kim günün sonunda sandıktan kazanarak çıkacak. Cem Ciritçi'nin dün Efes maçı sonrası açıklamaları vardı. Ona bir bakmak isterim. Hakemleri ciddi anlamda eleştirmiş. Dün programımıza da hakem eleştirileri gelmişti bu arada. Onu da söyleyelim. Dün oynanan maçta yalnızca skoru değil, oyunun nasıl yönetildiğini de konuşmak zorundayız. Bir basketbol maçında 83 serbest atış, 66 takım faulü ve sürekli duran bir oyun varsa burada mesele artık sadece sert mücadele değildir. Özellikle playoff seviyesinde oynanan kritik bir maçta düdüklerin ritmi, oyuncuların sahada kalma süresini, takım rotasyonlarını ve maçın psikolojisini ve serinin dengesini doğrudan etkiler. Bu nedenle iki tarafa da faul çalındı demek tek başına yeterli bir açıklama olamaz. Bu arada maç 3 saate yakın sürdü, onu da söylemek lazım. Hakikaten yıpratıcı ve uzun bir maç oldu. Aynı temaslarda iki tarafında aynı düdük çalındı mı? Hücumda ve savunmada kriter gerçekten eşit miydi? Kritik alanlarda verilen faul, hücum faul, devam kararı ve sportmenlik dışı faul değerlendirmelerini aynı hassasiyetle hakemler ele aldı mı? Fenerbahçe Beko'nun talebi ayrıcalık değil. Talep edilen şey çok nettir. Aynı temasa, aynı düdük, kritik pozisyonda aynı standart, sertliğe değil adalete izin veren bir yönetim. Dün akşam ortaya çıkan tablo Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından incelenmelidir. Bu seride kazanan düdükler değil alın teri olmalıdır. Çünkü Fenerbahçe Beko'nun emeği hiçbir hakem kararının insafına bırakılamaz. Yani güzel konuşmuş Cem Bey. Final Four'daki organizasyon sonrasında da yaşanan talihsizliklerin ardından yaptığı açıklamada Avrupa basketbolunun namusu kapıda bırakıldı gibi çok da sert bir açıklaması vardı. Bu anlamda Cem Bey'in Fenerbahçe Beko başında bu geride kalan 8,5 aylık periyotta çok iyi işlere imza attığını düşünüyorum. De Colo ve Chris Silva eklemeleri, sezon içindeki tavrı, tarzı, söylemleri, Büyükçekmece'de yaşanan bir krizde orada kendi taraftarlarına çok güzel sahip çıkmıştı, bir gerginlik yaşanmıştı. Ben Cem Ciritçi'nin Fenerbahçe Basketbol Şubesi'nde çok başarılı bir süreç yürüttüğünü düşünüyorum. Çok yakıştığını düşünüyorum oraya. Ayrıca bakalım yeni yönetimlerin kendisiyle alakalı bir tasarrufu olur mu? Bence orada olması gerekiyor. Çok ciddi emek sarf etti. Çok da dediğim gibi orada Fenerbahçe Basketbolu'ndaki seviyenin korunmasında önemli rol oynadı Cem Ciritçi. Devam edelim. Dubai Basket Adriyatik Ligi'ndeki ev sahibi maçları nerede oynuyor? Diğer takımlar Dubai'ye maç için seyahat etmiyorlar sanırım demiş sevgili Uğur Budak. Euroleague maçları galiba Coca-Cola Arena'da oynanıyor ama Adriyatik Ligi maçları bildiğim kadarıyla şeyde oynanmıyor. Bosna'da oynanıyor diye tahmin ediyorum. Yanlış bilmiyorsam onu da bir kontrol sağlayacağım. Coca-Cola Arena, evet, Dubai'de oynanmış dünkü maç. Onların bir şeyi vardı biliyorsunuz, bu savaş durumundan ötürü, daha doğrusu Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan saldırılarla bu saldırılardan kaynaklı olarak Bosna Hersek'te maçlarını oynuyorlardı. Geri dönmüşler göründüğü üzere. Karşılaşma Coca-Cola Arena'da oynanmış. Bu bilgiyi de verelim. Hazır konusu açılmışken. Günaydın, iyi yayınlar Burak Bey. Ben Sefaköy'den, satılmış saat. İki sorum var. Beşiktaş Basket peş peşe iki maç kaybetti. Bu düşüşü neye bağlıyorsun? Bahçeşehir'i geçebilir mi? İlkinden başlayalım. Euro Cup finalinden sonra takımda oyuncuların gardı iyice düşmüş gibi gözüküyor. Buna katılıyorum. Çok iyi bir görüntü yok. Daha iyi olabilir Beşiktaş ilerleyen serilerde ama bilmiyorum. Bahçeşehir Koleji'ni şu an bir adım önde görüyorum. Yani dönebilir mi? Sinan Erdem'de oynayan sıradaki maçı Bahçeşehir Koleji kazanabilir. Beşiktaş 5. maça götürürse evinde kazanır. Onu söyleyebilirim taraftarıyla birlikte ama Beşiktaş'ta işleri iyi gitmiyor. Dušan Alimpijević'in ayrılık iddiaları olsun. Yine takımdan ayrılması muhtemel oyuncular olduğu söyleniyor. İşte bunun haricinde genel bir form düşüklüğü de var. Beşiktaş'ın dediğim gibi mevcut durumunu çok iç açıcı bulmuyorum. Sanki buradan finale çıkan taraf Bahçeşehir Koleji olabilir gibi düşünüyorum. Emin olmamakla birlikte. Düşüşü bağladığım sebepler bunlar. Dediğim gibi yani final maçına, Euro Cup final maçına bağlıyorum. Oradan sonra takımın biraz mental olarak dağıldığını düşünüyorum. Bazı rahatsız olduğum şeyler de vardı. Cuma günü yayında da söyledim. Yani Bazı oyuncuların işte seriden bir hafta sonra TikTok çekmesi vesaire, hiçbir şey olmamış gibi gündelik hayatlarına devam etmeleri bana çok hitap etmedi açıkçası. Onu da söyleyeyim. Bir de Beşiktaş futbol takımımızın yeni hocasının maliyeti, aldığı yıllık para çok bana göre. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu gibi hocaları ikna etmek kolay değil. Bunu biraz değiniriz. Kısa bir aramız varmış. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Bir çağrımızı yapalım. 0538-052-1487 ne olur. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir araya gidelim. Ardından tekrardan sizlerleyiz.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Baba, bu ne bayramı?
6: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
7: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
8: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Bu arada şu anda televizyonda da önümde olduğu için dün A milli takımımız hazırlık maçında. Amerika'da Miami'de oynandı mücadele. 2-1 mağlup etmeyi başardı Venezuela'yı geriden geldiği karşılaşmanın. 1-0 geriden geldiği karşılaşmada Yunus Akgün'ün golü şu an ekranda önümde. Hakikaten çok şık bir gole imza atmış Yunus Akgün. Milli takımın moral depolaması açısından biraz daha Latin Amerika kıtasındaki bu grupta Paraguay, Amerika gibi yine Güney Yarımküre'den Avustralya gibi 3 takımın da o iklime bizden daha vakıf olduğunu düşününce oraya alışkın o futbol kültürünü taşıyan bir takımla hazırlık maçı yapmak bence faydalıydı. Venezuela sert de bir takım bu arada. Orada Mendoza diye bir oyuncudan çok bahsedildi yayın esnasında. Ben de beğendim hakikaten. O da seneye Arda Turan'la birlikte Shakhtar'da çalışacakmış. O da güzel bir detay oldu. En azından bizim için de biraz daha oyuncunun bu niteliklerini anlamlı kılan bir haber oldu. Bu dediğim gibi milli takım maç boyu baskın oynadı. Burada bu bir provaydı. Özellikle Paraguay maçı için. Ümit ediyorum Dünya Kupası'nda da. Gruptan rahat bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. İnşallah yolumuz uzun olur. İnşallah güzel bir mesafe kat ederiz. Heyecanlıyız yani. Sabah erken saatte de olsa kalkıp izleyeceğiz. Uzun yıllar sonra milli takım bize bu heyecanı yaşatıyor. Ve gerçekten umut veren de bir jenerasyon var. Onu da söylemek lazım yani. Sadece Dünya Kupası'na gidiyoruz diye heyecan değil. Dünya Kupası'nda yapabileceğimiz şeylerin verdiği bir heyecan da var. Bütün Türk halkının üzerinde. O yüzden bekliyoruz. Bakalım inşallah hayırlısı olur. İnşallah güzel bir Dünya Kupası olur. Türkiye adına. Beşiktaş'ın yeni hocası başarılı olur mu? Aldığı para önemli değil Burak Bey. Başarılı olmazsa çok sorunlar çıkar. Teşekkürler, Allah'a emanet olun demiş. Satılmış Bey. Yani Vincenzo Italiano'ya Bologna'yla devam edebilirdi. Ayrılık sebebi şu. Napoli'ye gidecekti hoca. Yani Napoli'de Conte ayrıldıktan sonra bildiğiniz gibi. Ama orada Şampiyonlar Ligi'ne giderken biraz da kurt bir hoca fırsatı çıktı önlerine. Aslında çok da formda bir isim değil ve iyi futbol oynattığını da düşünmüyorum son yıllarda. Massimiliano Allegri ismi böyle bir fırsat doğunca Napoli kanaatini ondan yana kullandı. Vincenzo Italiano da ayrıldığıyla kalmış oldu. Hatta şeyi söyleyeyim yani dış basın sosyal medyayı da kullananlar bilhassa X'de şeyi görmüştür diye tahmin ediyorum. Juventus taraftarının Şampiyonlar Ligi'ne gidilememesinden kaynaklı olan hayal kırıklığının ardından şey vardı. Spalletti yerine Vincenzo Italiano'yu istediğini görmüştük. Yani İtalyanlarda da şeyi çok sık gördüm. Önce De Zerbi'yi kaçırdık, şimdi Vincenzo Italiano'yu kaçırdık diye biliyorsunuz. De Zerbi de Shakhtar'a gitmişti Sassuolo döneminin ardından. Orada beğenilen, potansiyel görülen bir hoca. Yani sözleşmesi bir tık ağır diyeceksiniz ama aksi takdirde nasıl getireceksin ki yani? Orada mesela yani Gattuso'nun yerine Lazio'nun başına geçebilirdi belki ya da ne bileyim Atalanta Sarri'nin yerine düşünebilirdi eğer o dönem Napoli ile anlaşmamış olsaydı. Bence kıymetli bir hoca ama dediğim gibi burada hep şeyi atlıyoruz. Biz sonuç odaklı bir bakış açımız var spora karşı ama sonucun süreçten geçtiğini hep unutuyoruz. O yüzden biraz sabretmesi lazım Beşiktaş'ın. İlk sezon ben hani çok büyük radikal bir düşüş olmadığı sürece sezonu tamamlaması gerektiğini düşünüyorum. Zaten ikinci sezonda da eminim başarılı olacaktır. Bu arada ilk sezonda da başarılı olabilir ama ben hani en nasıl diyeyim, makul senaryodan bahsediyorum. Bakalım. Dün Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'yi dinledim. Galatasaray taraftarı olarak hiçbir şey anlamadım. Galatasaray neden başarılı? Dursun Özbek hangi ismi çağırsa eski başkanlar, futbolcular olsun geliyorlar. Birleştirici yaklaşıyorlar olaya. Fenerbahçe tarafına bakıyorum, tam tersi, yapı bu olsa gerek diye düşünüyorum. Sevgiler, saygılar, yayın harika demiş sevgili Yunus abi. Yani Fenerbahçe'den bağımsız bir şey söyleyeyim ya. Beşiktaş'ta da öyle mesela. Her gelen başkan bir önceki başkana tukaka oluyor. İşte ne bileyim, Ahmet Nur Çebi Fikret Orman'ı bayağı bir diline dolamıştı. O gitti, Hasan Arat Ahmet Nur Çebi'yi bayağı bir diline doladı. Serdal Adalı neyse ki hani bir dönem haricinde çok fazla Hasan Arat üzerine takılmadı ama bu birleştiricilik maalesef çok fazla göremediğimiz bir şey. Herhalde Galatasaray'daki bu genel işte Galatasaray Lisesi yapısı vesaire çok orada kongrede herkesin neredeyse birbirini bir şekilde tanıyor olmasından ötürü daha dostane bir ortam var bilmiyorum ama kulüplerin birbirine sahip çıkması lazım. Ben şeyi fark ediyorum ya, kulüplere en çok zararı kulüplerin içindeki insanlar veriyor. Onun bir önüne geçmek lazım. Biraz da hani mesela geçen sene Sayın Saadettin Saran geldiğinde şampiyon olursak Ali Başkan da Aziz Başkan da hep birlikte üçümüz kutlamak istiyorum demişti mesela. Bu birleştirici bir şeydi. Bu tutuma devam etmesi lazım Fenerbahçe'nin ama şey beni rahatsız etti, açık söylüyorum. Bunu hani artık seçim günü olduğu için bir algı yaratmak maksadıyla söylemediğimi anlarsınız. Zaten birçoğunuz şu an gidip oyunuzu kullanmak için belki yoldasınız kongre üyesi olanlardan. Seversiniz sevmezsiniz, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe üzerinde uzun yıllar süren bir emeği vardır. Gidip Aziz Yıldırım'ın Mbappe telaffuzuyla kendince bir canlı yayında dalga geçmek ya da ne bileyim işte Atıf Şeyşu transferi üzerinden Aziz Yıldırım'ı vurmaya çalışmak bana çok şık gelmedi. İyi dönemleri olmuştur, kötü dönemleri olmuştur ama bu Atıf Şeyşu üzerinden atıfta bulunduğunuz Aziz Yıldırım zamanında Anelka'yı getirmiştir. Zamanında Roberto Carlos'u getirmiştir. Van Persie'yi, Nani'yi getirmiştir. Yani gidip de burada işte ne bileyim iğneyle şeyler, cımbızla bir şeyler ayıklamanın bence alemi yok. Saygı sevgi çerçevesinde bir propaganda yürütüldüğünü düşünmüyorum. Ben o yüzden dediğim gibi çok tasvip etmedim. Yani Aziz Yıldırım'ın başarısız dönemleri vardır, başarılı dönemleri vardır. Seven sevmeyen Fenerbahçe taraftarları vardır. Saygı duyuyorum herkesin görüşüne ama artık olayın saygısızlık boyutuna gitmesi, işte başkan, eski başkanın Mbappe telaffuzuyla vesaire canlı yayında dalga geçilmesi. Orada yaşça da kendinden büyük bir insan var, öncelikle onu söylemek lazım. Bu tutum bana çok sağlıklı gelmedi. Ben çok açıkçası kendisi tarafından bakmıyorum olaya. Hani Fenerbahçeli değilim ama oy verseydim muhtemelen mevcut seçenekler arasında ben Aziz Yıldırım'a oy verirdim. Onu söylemek isterim, tamamen naçizane. Onu da belirteyim. Levent hocamız yazmış. Buradan kendisine selamlar, sevgiler. Bayağıdır da kendisini programda görmüyorduk. Geçenlerde bir sohbet ettik. Hoş geldiniz tekrardan. Sizi burada görmek benim için de büyük bir keyif. Günaydın Burak kardeşim. Bu sabah İkiz Kuleler denilen ya da bu ifade dışında adları birlikte anılan, aynı takımda oynayan NBA oyuncularından kimleri anımsıyorsunuz? Bu tanımda ilk kim vardır biliyor musunuz? Bakın mesela çok başarılı olmadığı için, işte şampiyonluğa gitmediği için şey yapılmaz, çok fazla konuşulmaz ama Ralph Sampson, Hakeem Olajuwon.

ki 5 şampiyonlukları var sanırım. Tim Duncan ve David Robinson'ın birlikte galiba bir 98'de şampiyonlukları var. Sonra Tim Duncan kazanmaya devam etti. Celtics'ten Larry Bird, Kevin McHale, burada Robert Parish de eklenebilir belki. Bu arada güzel bir detay, Larry Bird de forvet oyuncusu olmasına rağmen 2.06'dır 3 numara olmasına karşın. O da uzun bir oyuncudur. Robert Parish de kariyer yönetimini doğru yapsa Kevin McHale'la birlikte mesela ikiz kuleler olabilirdi. Orada Larry Bird'ün lakabı bambaşkaydı biliyorsunuz. Hick from French League. French League kasabasından taşralı. Çok özel oyuncudur. Michael Jordan'ın döneminde Dennis Rodman tanınan en savaşçı basketçiydi belki ama iyi bir rol model değildi kanımca. Yani şey vardı, kafa izni alıp Phil Jackson'dan, o dönem hani onun ruh sağlığının bozuk olduğunu da herkes bildiği için 3 gün kafa izni veriyorlar, telefonları açmıyor belli bir süre daha üzerine mesela. Böyle şeyleri var işte, Madonna ile çeşitli anıları var, gelinlikli fotoğrafları var. Enteresan bir profil Dennis Rodman. Çok rol model midir ben de emin değilim. Kobe Bryant, Shaq, sizin de dinleyenleri mutlaka ekleyecekleri vardır demiş Levent hocamız Ankara'dan. Stephen Curry, Klay Thompson, Paul Pierce, Kevin Garnett, yine Kobe Bryant, Pau Gasol'u buraya ekleyebilirim. Bakıyorum başka kim olabilir diye yakın geçmişe. Valla bir sürü oyuncu ekleyebiliriz. Bu güzel bir konu başlığıymış. Bakıyorum Dallas Mavericks'te Nowitzki'nin yanına kim ekleyebilirim o şampiyonluk senesinde. Nowitzki, Jason Kidd belki diyebiliriz. Başka bakıyorum. Dwayne Wade, LeBron James diyebiliriz. 2004 Detroit'te Rasheed Wallace, Ben Wallace diyebiliriz. Düşünüyorum. Sesli düşünüyorum. 90'lar Pistons'ta Joe Dumars, Isaiah Thomas diyebiliriz. Bunlar ikiz kuleler gibi demeyeyim de meşhur oyuncu komboları olarak bakıyorum. Kısalara da dahil ettim. Joe Dumars, Isaiah Thomas'ı ekleyebiliriz buraya. Dr. J, Moses Malone'u ekleyebiliriz 80'lerden. Başka kim olabilir diye düşünüyorum. Dr. J, Moses Malone da güzel bir ikili olur. 90'lar Pacers'tan siz daha iyi bir oyuncu koyabilir misiniz üzerine bilmiyorum. Yani aklıma Reggie Miller'ın yanına Rick Smits olabilir belki. Başka kim olabilir? Hani bir fikriniz varsa onu da beklerim. Reggie Miller, Rick Smits. Hollandalı bir pivottu Rick Smits de yanlış hatırlamıyorsam. O da dikkat çekici bir oyuncuydu. Başka. Seattle Supersonics'ten Gary Payton, Sean Kemp ikilisini. Belki üçlü olarak Xavier McDaniels'ı ekleyebilirsiniz. Bakıyorum. Hakikaten güzel konu başlıymış. Sizin de varsa böyle önerileriniz, hepsini de ben tüketmiş olmayayım. Yazabilirsiniz 0538-052-1487 nolu. WhatsApp hattına bekliyoruz mesajlarınızı. Levent hocamıza da teşekkür ederim. Güzel bir mesaj oldu. Bir geçmişe gidip gelmiş olduk. Sizlerde de iz bırakan oyuncu ikilileri varsa bekliyoruz. Merhaba, iyi yayınlar. İzmit'ten selamlar. İsmim Mert Yazıcı. Dün oynanan yarı final serisi sonrası artık bu yıl Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe-Bahçeşehir finali izleyeceğiz diyebilir miyiz? Bana öyle geliyor. Bununla birlikte Beşiktaş finale çıkamayacak olma ihtimalinin sebebi Euroleague'den olan ilginin Olimpiyev için kafasını karıştırması olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Soru devam ediyor. Buraya kadar şeyi söyleyeyim. Bence takımda genel bir moral bozukluğu var. Eurocup finalinden sonra. Ben buna bağlıyorum. Sadece Duşan'a bağlı mı bilmiyorum. Onu ilerleyen noktada zaten açığa çıkar. Bir de Beşiktaş bile teknik direktörünü açıklamışken hala bir teknik direktör adayının Fenerbahçe'de olmaması, ortaya atılmamasına ne diyorsunuz? Başkanlık seçimi var Beşiktaş'ta. Durum biraz farklı teknik direktör konusunda Fenerbahçe'de. Orada karar merceğiniz belli değil. Umarım Fenerbahçe için Antonio Conte ile anlaşılır ve transferi Tuto Coutinho'nun Italiano şarkısıyla açıklanır. Bu arada Tuto Coutinho'nun da şeyi vardır. 92 mi 93 mü Eurovision'u kazandı. Insieme diye. Unite Europe. Yani bu bir birlik mesajı veren bir şarkısı vardır. Onu da tavsiye ederim. Insieme güzel şarkıdır. Bir de şey vardır. Hani eşinize, kız arkadaşınıza, nişanlınıza birini atmak isterseniz Serenata diye bir şarkısı vardır. O da çok güzeldir Tuto Coutinho'nun. Tavsiye ederim. Severiz kendisini. Devam edin. Bu arada İtalyanca, Fransızca da sevgili Ozan Demir'in bana önerdiği bir isim vardır. Çok meşhur. Zaman zaman bilirdim ama çok sık dinlemezdim. Jack Brel'in de çok güzel şarkıları vardır. Hani İngilizce ve Türkçe haricinde farklı dil ailelerinden, Latin dil ailesinden şarkılara merakınız varsa Jack Brel de önerebilirim. Onun da şey vardır. En meşhur şarkısı Amsterdam diye. Dan Le Port de Amsterdam. Yani Amsterdam limanını anlatır. Oradaki liman işçilerinin aslında hayattan bezmişliği, hayata tutunma, mutlu olma çabalarını anlatan bir aslında hikaye vardır. Bir hikaye anlatır şarkı. Çok başarılıdır. Tavsiye ederim müziğe de girmişken.
Fenerbahçe'ye net ve güvenilir bir isim lazım. Böyle bir isimle anlaşmalı. Tabiri caizse eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. Burada

0: da bir eleştiri gelmiş Mert Bey'den. Eğer yarım kalan hikayeler üzerinden konuşulacaksa niye kimse Ersun Yanal'ın adını anmıyor? Anlamıyorum. Aslında bunun sebebi Ersun Yanal'ın medya tarafından haber sızdırmadığı için çok sevilmemesi olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da yorumunuzu bekliyorum. Yani şöyle bir yanılgı var. Yarım kalan her hikaye tamamlanmaya muhtaçtır. Burada şunu bence tam olarak ayırt edemiyoruz ki ben de hani bu söyleme zaman zaman kapıldığım olmuştur. İşime geldiği zaman hani mesela atıyorum birinden ayrılırsın aslında her şey bitmiştir ama sen kendini böyle bir şekilde bu konuda diri tutmaya ya da ne bileyim o an içinde bulunduğun depresyonu seviyorsundur da şey dersin yarım kalan her hikaye bir tamamlanmaya muhtaçtır o an o yaşadığın obsesyonu pekiştirmek adına. Ama şunu unutuyoruz. Bütün filmler uzun metraj değildir. O yüzden her hikayeye yarım kaldı olarak bakmamak lazım. Bazı filmlerin ömrü kısa metrajdır, bazıları orta metraj çekilir. Olmuyorsa olmuyordur. Bazı şeyler yarım kaldı zannederiz ama aslında çoktan bitmiştir. O senaryo oraya kadar yazılmıştır. O yüzden geçmişe çok rehavet olmaması konusunda Mert Bey'in yorumuna katılıyorum. Conte ismi geçen sene Napoli'de oynattığı futbol çok beğenmemekle birlikte gittiği yerlerde kısa sürede başarı elde edebilen, ikinci senede su kaynatan oyuncularla arası bozulan hocalardan biridir. Çok talepkardır çünkü oyunculardan fiziksel çok şey ister. Başarılı olabilir Antonio Conte. Bakalım İstanbul'da olduğu söylentileri de vardı. Sevgili Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde görmüştük. Göreceğiz herhalde birkaç gün içerisinde belli olur bugünün ardından. Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Abi yayınlar. Geçen gün konuştuğumuzda Efes için Banky demiştiniz. Sanırım anlaşma sağlandı fakat Fenerbahçe serisine baktığımız zaman Lasso ve Efes çok iyi ve diri değil mi? Bu hamle neleri getirir, neleri götürür? Ya şimdi şöyle, Lasso ve Efes şu an seride fena gözükmüyor ama Fenerbahçe biraz formsuz olduğu için. O yüzden ben çok Pablo Lasso'ya devam edilmesi tarafında değilim. Takımda geride bıraktı 10 ayda. Bence hiçbir şey katmadı. Banky en azından bak o yarım kalan bir hikayeydi işte. Haksızlığa uğradı ama eğer ikna edilebildiyse bir şekilde tebrik ederim Anadolu Efes yönetimini. O gönül kırgınlığından sonra çok ikna etmek kolay olmayabilirdi ama Banky ile başarılı olabilirler. Çorum Spor'da bir transfer çalışması var mı? Gidenler gelenler Burak Bey bir bilginiz var mı? Dün Arsenal'ın scout departmanının başındaki kişiyle transferde birlikte çalışacağını okudum Çorum Spor'un. Doğruluğunu yanlışlığını bilmiyorum. Çorum Spor için de heyecanlıyız Çorumlu olarak. Yani manen çok fazla Muğla'ya gittiğim için hep Bodrum FK'yı da çok severim, sempati duyarım. Çorum da benim memlekettir o yüzden Çorum'a da sempati duyuyoruz. İnşallah başarılı olurlar seneye. Şimdilik bunu söyleyebilirim. Çok yakinen gündemi takip etmedim onu söyleyebilirim. Bir Beşiktaşlı olarak Aziz Yıldırım adamdır. Fenerbahçe'nin en zor zamanlarında Aziz Yıldırım vardı. Kimse saygısızlık etmesin demiş bir dinleyicimiz. Bakalım isminize Tugay Bey. Selamlar, sevgiler. Galatasaraylılar ve Beşiktaşlılar Aziz Yıldırım'ı destekliyor. Fenerbahçe'nin menfaatleri için Aziz Yıldırım'ı seçmemeliyiz demiş bir dinleyicimiz. İsminize bakayım. Süleyman Bey, ya bu Fenerbahçeli olarak sizin görüşünüzdür. Ben Fenerbahçe taraftarı değilim, ara ara söylüyorum. Ama şey değil, hani Fenerbahçe iyi olsun kötü olsun diye birini pohpohlama değil açıkçası. Takip ediyorum, bir medya mensubu olarak takip ediyorum ama onun haricinde çok da beni ilgilendiren bir durum yok. Hani en azından gönül bağı olarak söyleyeyim. Ben bana doğru geleni söylüyorum. Yani siz bilirsiniz. Neticede burada seçimde ortaya çıkacak sonuç Fenerbahçe'nin yararına ya da zararına olacak. Bunu Fenerbahçe kongre üyeleri belirleyecek. Ya bunu da yani Fenerbahçe camiasının bundan sonraki süreç yaşayacağı bir süreç iyisiyle kötüsüyle. Yani Galatasaray ile Beşiktaş taraftarının neyi pohpohladığı, neyi desteklediğinin bence çok bir önemi yok. Ben dediğim gibi Aziz Yıldırım'ı işte şeyde değilim, kendi yaptığım yorumda da Aziz Yıldırım daha iyi bir propaganda yürüttü, Aziz Yıldırım kazanmalı, daha iyi olur demedim. Öyle bir cümle yok. Ben Aziz Yıldırım'a yapılan saygısızlığın doğru bir seçim propagandası olduğunu düşünmüyorum. Ben saygıyla alakalı bir şey söyledim. Onun haricinde dediğim gibi hani bir basın mensubu olarak kendi fikrim var, süreci de takip ediyorum ama beni çok ilgilendiren bir durum yok açıkça söylemek gerekirse. Uğur Budak, Levent hocamızın yazdığı ikililer üzerine Ekpe Yudohyan Vezeli yazmış. O da tadı damaklarda kalan bir ikili oldu. Yani orada oyuncuların ayrılık kararları sırasıyla Fenerbahçe camiasını üzmüştü. Çayırova'dan Cihan Bey yazmış. Yarı finaldeki 4 takımı şu anki formuna göre Fenerbahçe, Anadolu Efes, Bahçeşehir, Beşiktaş olarak sıralayabilir miyiz? Galatasaray'da ismini hatırlayamadığım uzun boylu bir oyuncu vardı. Saffet Sancaklı ile İkiz Kule'ydiler. Valla şu an ben de hatırlamıyorum. Yalan olmasın. Yıl kaç acaba, ona bir bakmak lazım. Sıralama güncel form durumu olarak makul olabilir. Yani Anadolu Efes'te 2-2 maçı kaybetse de 18 sayıya kadar bir avantaj devşirmişti. O yüzden Efes'e de kötü diyemiyorum. Sıralama doğru olabilir. Ankara'dan Gürsel. Bence iki seride de iki maç 2-2'ye gelir. Beşiktaş ve Fenerbahçe final oynar, iyi yayınlar demiş. Olasılıklar dahilinde. Yani bakalım bu, hani Anadolu Efes yapabilir mi? Beşiktaş yapabilir mi? Bunları göreceğiz. Bugün Anadolu Efes'i, yarın da Beşiktaş'ı görüp konuşacağız. Aziz Yıldırım 3 Temmuz kırmızı çizgimiz diyor, ancak 9 yıldır şike olmayan Nihat Özdemir için ben arkadaşlarımı satmam diyor. Sizce burada bir çelişki yok mu? Yani bu konuda da çok eleştiriliyor Sayın Aziz Yıldırım. Ya bunu dediğim gibi Fenerbahçelerin takdirine bırakıyorum, ama tabii bir kendi içinde çelişen bir durum var, ama ikili ilişkilerin dinamiğine bir bakmak lazım. Hani dışarıdan görüp de yorumlayamıyorum. Çok yakın bir şekilde vakıf değilim ikili ilişkilerine. Son bir mesaj alıp bitiriyorum. Teşekkürler değerli Burak kardeşim. Yurt dışında kongredeydim. Peşine de 8-10 günlük bir tatil ekleyince mecburi bir mola oldu. Curry Thompson inanılmazdı. Detroit'in ikili kısaları da öyle. Steph muhteşem, ama ben bir şekilde Klay Thompson hayranıydım. Tek çeyrekte 38 sayı atan başka bir oyuncu varsa onu da bir tek siz bilebilirsiniz sanırım demiş Levent hocamız. Estağfurullah, buradan sevgiler. Ümit ediyorum tatiliniz iyi geçmiştir. Bir mental reset olmuştur sizlere. Yaz ayları daha muhtemelen yoğun geçecek yine hepimiz için. Yani bildiğim kadarıyla 34 sayılı bir Kevin Love performansı hatırlıyorum, ama 37 sayıyı geçen birini hatırlamıyorum ki. O da o dönemde olmuştu, yine Cleveland Cavaliers forması giyiyordu. Klay Thompson, düzeltiyorum, Kevin Love. Onun haricinde görmedik diye hatırlıyorum. Çok teşekkür ederim mesajlarınız için. Güzel bir pazar sabahı oldu. Hepinize, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte mutlu bir pazar diliyorum. Son olarak bir desteğinizi rica edeyim. Burak Alaca YouTube kanalına, futbol üzerine yeni oluşturduğum, yeni yeni başladığım bir kanal. Abone olabilirseniz beni çok mutlu edersiniz. Zaten isimle aratınca logoyla çıkıyor. İlk çıkan kanal. Buradan herkese teşekkür ederim. Bugünlük 6. Adam'dan bu kadar. Perşembe günü tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık. Umran Oto Ekspertiz.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
10: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle

0: programda Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
5: Herkese merhaba, ben Ufuk Çakır. Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz ve günün yarışlarını konuşacağımız programımıza başladık. Bugün İstanbul ve İzmir'de güzel yarışlar var ve önemli yarışlar var. İstanbul'da özellikle çok güzel yarışlar bizleri bekliyor. Yine İzmir'de de sürprize açık bir program bizlerle birlikte olacak ki bu 7 Haziran oldu artık, 21 gün 6 saat 14 dakika kaldı şu an itibariyle Gazi koşusunun başlamasına ve 3 hafta sonra çok önemli yarış, ülkemiz için yılın en önemli yarışı 100. Gazi koşusu koşulacak 28 Haziran 2026 Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te. O müthiş heyecana tanık olacağız bizler de. İstanbul için Emir Aktaş hattımızda. Emir, hoş geldin.
6: Hoş buldum Ufuk abi.
5: Nasılsın, keyifler nasıl?
6: İyiyim, teşekkür ederim. Umarım sen de iyisin.
5: İyi, bizde yaramazlık yok. Yine dersimizi çalıştık, baktık, ettik ve ben genelde sitede yurt dışını, sonucuk.com'da yurt dışını yazıyorum ama yine İstanbul için de ilgilendiğimiz için bakıyoruz, ediyoruz ve yine fikirlerimizi yine seninle birlikte burada aktaracağım ben de. Bugün İstanbul'da handikap 16 bir koşuyla saat 14'te güne başlayacağız. 2400 metre çimde bir yarış var. Uzun mesafe, birinci Altılganya'nın ilk koşusunda kimleri tutuyorsun?
6: Evet Ufuk abi, burada ben çok cazip bir ismi yalnız başına bırakacağım. Bu isimde 3 numaralı Eagle Khan olacak. Şimdi yarışın gidişatına baktığımızda bana göre bu sefer Ahren Kursu'nunla birlikte numarayı alacağını düşünüyorum. Raging Raptor form durumundan ötürü biraz ön planda tuttuğum için Eagle Khan'ın numarayı aldığında tempoyu kendisi belirlediğinde bir beyaz bayrak aynı yarış yapmaya yakın olduğunu düşünüyorum. 5 günlük aradan geliyor. Evet, ama bu numarayı aldığında etkili bir yarış yapamayacağı anlamına gelmeyeceğini düşünüyorum. Yani Şenkron var burada. Her ne kadar tutusu biraz 6-0-7 falan gözükse de yani tempolu bir yarışta Şenkron devreye girebileceğini düşünüyorum. Yani tempo olmadığı için Eagle Khan'ın ben Ahren Kursu'nda kendi temposunda yarışı götürüp bitireceğini düşünüyorum ve benim bankom olacak.
5: Eagle Khan dedik. Biz burada yaptığımız programlarda AGF'yi aşağıdan alıyoruz, yukarı kadar çıkarıyoruz. Metin abiyle özellikle bazı atları dün de yine yaptık. O Metin abi geldiğinde, Metin abacı geldiğinde konuşacağız yine onu. Eagle Khan da böyle olabilir. %7 AGF ile şu an açılmış durumda. 5. 6. at durumda 7.40 yüzdesi var. 1. ayakta, 1. koşuda. Eagle Khan ayağın koşun çıkar, kendi temposunu bulur. Kocaeli yarışına aldanmayın. Son 6.'lığında Mehmet Kaya'yla kapalı gözlük Dilbağ starta kadar kulaklık vardı. Bugün Dilbağ'ını starta kapalı gözlüğü çıkardılar ve çıktığı gibi bitirir dedi. Emir banko olarak önerdi Eagle Khan'ı. İkinci koşuya geldik. Meydana geldik. 1500 metre sentitikte bir yarış. 13 safkan. 13 safkan içinde Şefkori ile Süper Honda ekür olarak katılacaklar yarışa. Ne diyorsun bu koşuda?
6: Evet, burada sözlerime ben 12 numara Timex'le başlayacağım. Ön tarafa hamlesini yapıp Vedat Abiş'le birlikte son yarışında tabii şartlı mücadelede boy göstermişti. Orada bir beşincilik elde etti. Sentetik pistte yapmış olduğu yarışlardan ötürü benim bu

0: burada net bir şekilde favorim olacak. Rakip aradığımda ekonomik kurguları bir numara patronu Holly, evet 60 kilo ama Mehmet Kaya kendi isimleri son idman verisi de bence kıymetli. Yapmış olduğu yarışlarla birlikte biraz uygun grupta burada artık meydana veda edebilir. 12-1 bende önemli, önde, ön planda. Daha sonra 3 numara Bay Kavallı'yı biraz geniş kurguya atma sebebim ters pistten geliyor olması. Bir de son yarışında fazla tempolara girdi. Evet 23 gün arayla dinlenerek geliyor. Ama 12 ve 1'i ön planda tuttuğum için Bay Kavallı'yı biraz genişe aldım. Daha sonra 2 numaralı Maestri son yarışlarına aldanmayalım. Bence Ali Yıldız ile birlikte etkili bir yarış yapacaktır. Daha sonra 5 numaralı Evermore bu sefer Dil Bağsa kısalarak geliyor. İtman'da her zaman iyi bir performans sergiliyor ama yarışa bunu yansıtamıyordu. Yani Dil Bağ takısıyla bunu yapabilir. 12-1 ön planda 2-5-3 yazılabilir.
1: 12-1 Time Tex ve patronu Holly dedik. İki, öncelikle iki ismi. İkinci koşuda Maiden'da bu iki ismi ön plana çıkardık. Ve son çim yarışlarını ölçü almadı Maestri. Sonra Evermore ve yüksek temponun kurbanı olan diye yazmış Bay Cavallo. Emir Aktaş yorumunda, Emir Aktaş'ın yorumları da sonucuk.com'da okuyabilirsiniz detaylı olarak. 12-1 önce, daha sonra 2-5-3 dedik ve geçtik 3. koşuya. 3. koşu şartlı 5 bir koşu. 4 yukarı Araplar 1500 metrede sentetikte koşacaklar. 10 safkan var. Nasıl bir tempo bekliyorsun bu koşuda?
0: Evet, yarışa baktığımızda Obir Çelik ön tarafa hamlesini yapacaktır diye düşünüyorum. Ne Avcı Tokaç'ın da son yarışıyla biraz ön tarafa yine hamlesini yapmıştı. Yani burada ben aslında 5 numaralı Gök Mete'yi yalnız başına bırakmak için dün bayağı bir düşündüm aslında. Daha sonra rakiplerini incelediğimde daha fazla güvenli bir bank olduğu için ona gitmeyi tercih edeyim. Baktığımızda ilk defa kulaklık takısıyla koşacak. Yarış hayatı boyunca 5 numaralı Gök Mete son çim yarışını ölçü almazsa sentetikte yapmış olduğu yarışları sahaya yansıttığı anda ben çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Almış olduğu takıyla birlikte Mehmet Kaya ile birlikte benim favorim. Daha sonra rakip aradığımda açıkçası rakip gördüğüm herkesi yazdım, burada risk alınmaması tarafındayım. 2 numaralı Gölgenin Gücü son yarışıyla artan bir formu var. Daha sonra o bir çelik tabii ki grubun handikap puanı olarak da en tecrübeli isimlerinden biri. Daha sonra 1 numaralı Gök Tuğta, Gökhan Kocakay ile birlikte start alıyor. Daha sonra baktığımızda 3 numaralı Gürobası, evet tempo biraz yükseklere çıkarsa Gürobası sonlarda yine etkili gelebilir Görkem Özçelik'le birlikte. Son olarak da son yarışında ikincilik yapan Ali Yıldız'da yine start alan Kayızberg temsilcisi 9 numaralı Lucia'yı da çarpı attım.
1: 5-2-4-1-3-9 dedi Emir ki Gök Mete ile başladı. Gök Mete risk alınabilecek bir safka olarak düşünmüş ama sonra yarışı biraz detaya girince tempo birazcık yükselecek gibi geliyor bana da. Bu safkanda kulaklık takısı taktı bu sefer. Kapalı gözün yanına kulaklığı taktılar. İlk defa starta kadar takıyordu. Yarış içinde de bu sefer taktılar. Bakalım ne yapacak. Son çim yarışı pek ölçü değil. Bu safkan zaten bugüne kadar 10 yarış koştu. 9'unda tabela yaptı. Her pistte kazandı. Çimde, sentetikte, kumda kazandı ama kum performansı sanki birazcık daha iyi gibi görünüyor. Evet, burayı da kalabalık tuttuk. 5-2-4-1-3-9 dedik ve geldik 4. koşuya. 2. altının başlangıç aya bir maiden koşu. 1500 metre sentetikte koşulacak bu maiden koşuda. Aradan dönen isimler de var. Her hafta koşan isimler de var. Nasıl bir sıralama yaptın 2. altılıya? Nasıl başlayacağız? İlk defa koşan Pink Flower da varmış.
0: Evet Ufuk abim, birinci altılıya olduğu gibi ikinci altılıya da burada bir banko ile başlamayı tercih ettim ben. 3 numaralı Beethoven diyeceğim. Şimdi bu ismin zaten son yarışına baktığımızda zorlu grupta bir yarış yaptığını görüyoruz. Ön tarafa hamlesini yapan isimler vardı. Yani bu ismin start provasında ben izlediğimde ayağının seri olduğunu düşünüyorum. Ön tarafa hemen hızlıca bir hamle yapıp yarış start provasındaki rakiplerini kolay bir şekilde hakim olup bitirmişti. İtman verisine baktığımızda da itman verisi de her zaman çok kıymetli. Yani gruptaki şu an en iyi itman verilerinden birisinde 800'ünü 47-40, 400'ünü 23-60 yapıyor. Gökhan Kocakaya faktörü de var. Yani burada 7 numaralı isim ön tarafa hamlesini yapıyor ama Beethoven bence Gökhan Kocakaya ile iyi yerlerde ön tarafta konumlanıp bu sefer daha etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Kan hattı bakımından da zaten sentetik pisti de garipseyeceğini düşünmüyorum. Benim ikinci bankom olacak Beethoven.
1: Beethoven bankosu ki 3 numaralı safkan 2. altının başlangıç ayağında yine bir maiden koşuda Emir'in bankosu oldu. Safkan hayatının ilk yarışını kısa vade altta denediler. Zor bir yarışta denediler. Zor rakiplerde denediler. Orada her ne kadar 1000 metrede 8. olmuş olsa da gayet Yakalin'in kazandığı bir yarıştı ve yine o yarışın performansı bugün için çok baz alınacak bir yarış olmadı. Ama ondan sonraki iş yerinde özellikle son işinde Ufuk Bilik'le İstanbul'da yaptığı işinde çok iyiydi. Safkan 47-23 altı rahat yaparken bugün çok iyi koşacağını gösterdi. Emir'in de bankosu oldu. Bu zorlu yarışı Emir Aktaş bankoyla 3 numaralı Beethoven'la geçti ve geldik 5. koşuya. Handikap 16 yarış 1300 çimde 13 numaralı Tolstoy'la 19 numaralı Arkadya Ekürü. 6 numaralı Destek Kızım'la da 17 numaralı Aytekin Bey ekür olarak koşacaklar. Zor bir yarış, süratli gidecek bir yarış. 21 safkan var. 1300 metre kısa bir mesafe. 21 safkan kimleri bekliyorsun bu koşuda?
0: Ufuk abi bugün özelindeki en çok zorlandığım koşu burası oldu. Ben yine ekonomi kurgular için biraz kısmaya çalıştım ama burada bütün isimlere şans vereceğim tabii ekürleri bazılarını yazmayarak. Bütün isimlere şans verilmesi tarafındayım. Bir numaralı Safman bana göre numarayı alacaktır. Etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. İlk sıradan değerlendirdim. Daha sonra son yarışını kazanarak gelen 19 numaralı Arsatya bence Ali Kaçmaz ile birlikte ekür avantajıyla etkili olacaktır. Daha sonra Müslüm Çelik ile birlikte sentetikte iyi yarışlar yapan birazcık. Çime de bunu yansıtabileceğini düşündüm. 7 numaralı Mirza Bey. 2 numaralı Fırtına Yürek, Nizamettin Demir'le ağır kilosuna rağmen Kayızbert'e uzanan bir kan hattıyla burada yine etkili bir performans sergileyebilir. 14 numaralı Zorodin, Zülfikar Arda ödülüyle birlikte yine 47 kilo sikletle start alacak. Çok cazip çıkmış. Son maiden birinciliğini buraya yansıtabilir hafif kilosuyla birlikte. Daha sonra ön tarafa yakın hamlesini yapacağını düşündüm. 10 numaralı Bayumut. 9 numaralı Baba Zaman, 6 numaralı Destek Kızım, 16 numaralı Kral Yazıcı, 18 numaralı Tarlabaşı. Benim ön planda tuttuğum isimler ama geniş kurguda burada gerçekten ben çok zorlandım. Kalan isimlerin de şansı bence eşit.
1: 1-19-7-2-14-10-9-6-16-18 yani çok zor bir yarış. En aza indirebildiğimiz bu kadara indirebildik dedik ve 1-19-7-2-14-10-9-6-16-18 gibi bir sıralama yaptık ama zor bir yarışı hepsine kadar gider. Emir kısa bir ara verelim sonra devam edelim.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Siz de hemen Handi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Handi Kredi.
4: Radyo Spor.
5: Ne var sırada Denizbank burada?
6: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
7: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin. Sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
8: Ne var sırada Denizbank burada.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000

0: TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Kale kilit.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
2: Şampiyonla son düzlükte.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
5: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
6: Evet, tekrar merhaba Radyo Spor'da. Son Düzgün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün en önemli yarışlarından birine geldik. Burada 6. koşu Grup 2 erkeklere ait Sait Akson koşusu, bir Türk yarışçının unutulmaz isimlerinden. Sait Akson'un nasıl düzenlenen bu önemli mücadelede 13 safkan start alacak. 8 numaralı Rabovo ve 12 numaralı Tolper de ekli olarak koşacak ki Sait Akson 1938 yılında yarış ıslah ve encümeninde genel sekreter yardımcısı olarak görev yapmış. Sonra yarış atları ve yetiştirme sahipleri derneğinin tüzüğünü hazırlamış. Sonra kurulmasında önemli rol almış. Türkiye Jokey Kulübü'nün kuruluşunda da Özdemir Atlan'la birlikte çalışmış. Çok önemli. TJK'nın kurulmasında çok önemli görevler almış bir büyüğümüz. Onun hastanesine düzenlenen günün en önemli yarışı ve Gazi koşusu öncesi önemli provalardan biri. 2200 metrede çimde koşulacak. 3 yaşlı İngilizler koşacak. 13 safkan içinde Emir Aktaş kimleri ön plana çıkardı?
7: Evet Ufuk abim. Burada ben sözlerimi 7 numaralı Power Song ile başlayacağım. Baktığımızda 24.05'te Halis Karataş ile birlikte yine Ankara'da bir idman gerçekleştirmiş. Uzun bir idman. Yani 1000'ini 1.02'leri 400'ünü 24.80'leri indirdiği bir idman verisi mevcut. Yine son yarışında da uzun mesafede etkili bir yarışı kazanmıştı. Burada da Halis Karataş ile birlikte ben yine çok iyi etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Yalnız başına bırakmama sebebim, yani yine bu isme de düşündüm ama yani bir idman aralığı var burada. Ben tabii tam hakim değilim konuya ama 14.04'te bir idman gerçekleştirdi. Daha sonraki idmanını 10.05'te gerçekleştirdi. Yani bu idman aralığındaki...
6: Arada yarış koştu ama. Öyle düşün.
7: Efendim?
6: Arada yarış koştu. O arada yarışı var. Ondan sonra dinlenmiş. Kısa bir dinlenmeden sonra, kazandığı yarıştan sonra kısa bir dinlenme yapmış. Ondan sonra normal.
7: Bir günlük idman arası var gibi yarışından sonra.
6: Problem, o problem değil. Ondan sonra yapmış olduğu idmanları var. 10 Mayıs, 17 Mayıs, 24 evet. Mayıs, 1 Haziran. Orada dikkat ettiysen hep düzenli. Kısa uzun işlerini yapmış. Arada sprint yapmış. Sonra 1000 metrelik işler yapmış. Halis Karataş'ta da 1400 metrelik iş yapmış. Son evet. İşi de 800 metre olmuş. Orada bir sıkıntı yaratma. Orada bir şey olmaz. Düşünme yani. Öyle bir eksiklik falan diye düşünme. İşleri tam.
7: Anladım. Biraz sadece sıkıştırılmış gibi gelmişti ama senin de önerinle, düşüncenle şimdi daha kafama yattı Ufuk abim. Yani 7 numara Power Song benim çok ön planda tuttuğum isim. Daha sonra aradığımda 1 numara Balak King son erkek tay deneme koşusunda Upamecano arkasında zaten böyle 2-3 isim aynı anda fotolamıştı. Evet. Balak King de sonlarda Akın Sezen ile birlikte yine etkili gelmişti. Benim yine ikinci sıradan önereceğim isim Akın Sezen ile birlikte burada yine etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Daha sonra 4 numara Joyful Forever diyeceğim. Vedat Afiş ile birlikte bence son yarışında artık bir uyum yakaladılar. Yani ondan önceki yarışlarında bazen iç hesaptı, bazen ön tarafı gelemedi. Biraz ön tarafta erken konumlandı. Ama son yarışında stilini Vedat Afiş bence bu sefer ayarladı gibi düşünüyorum. Ben uzayan her mesafede de etkili olmasını bekliyorum. Vedat Afiş ile birlikte 4 numara Joyful Forever ve son yarışında Anspark'ta ikincilik elde eden grupta 2000

0: 800 metreyi tek deneyimleyen isim 8 numara Robova'da etkili bir yarış yapabilir.
1: 7-1-4-8 o zaman senin sağlığın.
0: Evet.
1: 7-1-4-8, 4 safkan önerdin ki bu Sait Akson koşusu Gazi koşusunda jokeylerinde binecekleri atları tercih etmesi bakımından önemli. Mesela bugün Power Song'da Halis Karataş'ı görüyoruz. Halis Karataş dün Ankara'ya tek at için gitti. O da Bayin Alçakan'dı. Bayin Alçakan'la dün harika bir performans sergiledi. Grup 2 Mehmet Akif Ersoy koşusunu hiç geçilmemiş. Upamecano'yu 3. bırakarak kazandı. Ersele Bey arkasına 2. oldu. Çok cazip. Dünkü Bayin Alçakan performansı için ne dersin?
0: Evet, yani Halis Karataş ile birlikte gerçekten ben tempoyu mükemmel ayarladılar. Bugün Halis abi çok zorlu bir seçim yapacağız büyük ihtimal 1-2 gün içerisinde. Paul Song mu, Bayin Alçakan mı? Acaba buradan da yeni bir şey olur mu? Ahmet Çelik'e buradan bir buradan bir Gazi yoluna gidilir mi? Çok merak konusu tabii ki.
1: Kısmet bu ama Ahmet Çelik'te yine bineceği isimler var, seçtiği isimler var. Mutlaka bir yerde o da kendine bir yol haritası çiziyordur. Hani böyle Halis Karataş'ın binmediği Power Song'a veya Bayin Alçakan'dan ikisinden birine binecek değil de tabii Power Song'da daha önce Ahmet Çelik de 3 kere arka arkaya binmişti. Son yarışını Halis Karataş kısa vade 8'de binmişti İstanbul'da. Adana'da ondan önce Ahmet Çelik biniyordu. Evet, burayı bakalım nasıl bir yol haritası çizecekler. 7-1-4-8 dedik. Bir de bu yarışları hiç koşmadan direkt Gazi'ye gidecek birkaç tane isim var. Mesela sen Vedat Abiş Joyful Forever'la çok iyi anlaştı dedin. Vedat Abiş mesela Mucho Bueno'yla geçen gün ikinci olurken çok ilginç bir yarış yaptı bence. O da kimi seçecek belki. O da Loco Sugar var mesela, sonda koşacak. Acaba ona mı gidecek, o Gazi koşacak mı? Hepsi muamma ama bir iki önümüzdeki hafta bence bunların hepsi netleşecek. Herkes kendi yolunu çizecek, artık oradan devam edecek. 7. koşu şartı 4500 metrede sentetikte koşulacak bir yarış. 9 safkan var. 9 safkan içinde King Rüzgar en çok AGF'de ön plana çıkan isim. Gökhan Kocakay ile 8 koşu 4 birincilik aldılar ve bugün de yine geçebilecekleri rakiplerle beraberler. Ne diyorsun? Burada kimleri tutuyorsun?
0: Evet Ufuk abi, baktığımızda son yarışında etkili bir performans sergilemişti King Rüzgar. Cazip çıkmasına rağmen bir yol bulamadı böyle birazcık. Daha sonra yine doldurup son yüzde çok etkili bir sprint atıp dördüncülükle ayrıldı. Ama farkı bayağı bir kapattı. Bugün de yine Gökhan Kocakay ile birlikte bence favori olmayı son yarışından ötürü fazlasıyla hak ediyor. Biraz da grup uygun gibi gördü. En ciddi rakibi 3 numara Dragon Son olacak bence. Aradan geliyor olsa dahi yapmış olduğu hazırlıklarla birlikte, Ayhan Kurşun'la birlikte, uyumuyla birlikte King Rüzgar eğer eksik kalırsa 3 numara Dragon Son devreye girecektir. 6-3 benim tuttuğum isimler.
1: Evet, 6-3 2 safkanla geçilebilecek bir yarışta Demir ve 2 tane favori bence de 1-2 olurlar bence de bu yarışta. King Rüzgar'ın ben bir tık daha önde olduğunu, kazanmasını bekliyorum diyelim ve geçelim Ahmet Cemal Kura koşusuna. Grup 3 dişlere ait bir koşu. 2200 çimde 3 ve yukarı İngilizlere ait ama üçlü koşan yok. 4, 5 ve 7 yaşındaki safkanlar start alıyor. Bir de burada ilginç bir durum var. Yarışın şu anda favorisi %46 AGF'li Turelli 8 numara safkan koşmayacak. Yarıştan çıkacak. İlerleyen saatlerde bunun da açıklanmasını bekliyoruz ki ufak bir sorun yaşamış dün akşam. Büyük bir şanssızlık yaşamış. Bu yarışta da kazanmaya çok yakın olan isimlerden biriydi. Böyle olunca Şini çok ön plana çıktı mı sende Demir?
0: Evet Ufuk abi, dün son düzlük yazıma yazdığımda da Turelli benim çok ön planda önerdiğim isimdi. Şimdi yarıştan çıkınca burada rakip olarak gördüğüm iki isim ön plana çıktı. Hem Şini hem de bir numaralı Estico olacak bence. Yani yarış gidişatı olarak Stentik'te ön taraf hamlesini yapacaktır. Şini son yarışına gerçekten Turelli arkasında güzel bir ikincilik elde etti. Arkasına bıraktığı isimler de kıymetliydi. İyi bir çimde iyi bir ikincilik elde ettiğini düşünüyorum. Turelli yarıştan çıktığından dolayı benim favorim Şini olacak. Daha sonra son yarışlarında iyi bir performans sergileyen, yine Ankara'dan iyi hazırlıklarla gelen, grupta uzun mesafede yani 2200'deki en iyi derecelerden birisine sahip olan bir numaralı Esiko ön tarafa erken hamle yapıp beklenti atlayarak iyi bir yarış çıkarabilir. 1.7 benim burada tuttuğum isimler olacak.
1: 1.7 iki isimle geçtik. Turelli'nin koşmayacağını söyleyebiliriz. Dün akşam ateşlendiğini, yarıştan çıkacağını söyleyebiliriz. Bununla ilgili paylaşımlar, bilgiler var. O tabii şu an için daha çıkmadığı için kesin bir şey yok ama ilerleyen saatlerde gerçekleşecektir. 9. koşu kısrak koşusu grup 1 ve dişlere ait bir koşu. 14 safkanımız var. 14 safkan içinde ciddi anlamda Gazi koşusuna veya o gün koşulacak önemli koşulara aday isimler burada koşuyor. Loco Sugar bunlardan biri. Loco Sugar Gazi koşar mı koşmaz mı bilmiyorum. Orayı tercih ederler mi? Dişi safkan erkeklerle o mücadele içine girer mi? Erkekleri de geçebilir. Geçebilecek bir safkan ama ne diyorsun bu koşuda kimleri tutuyorsun? Kapanışta, kısrak koşusunda kimleri bekliyorsun?
0: Evet. Yarışın haklı favorisi 7 numaralı Loco Sugar bence yine etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Uzun mesafeye ilk defa çıkacak. Ben kanatından ötürü ve de tabii işte birlikte dış starttan yine iyi bir çıkışla iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Yalnız başına bırakanlara tabii ki itirazım yok. Rakip yazmak isteyenler için 3 tane rakip aradım ben açıkçası. İkramiye iyi yerlere çekebilmek için aklımda kalan isimler. Bu isimlerden de bu sefer çok cazip çıkan ne 8 numaralı Ziyer'e Ali baktığımızda son yarışında yine 6.lık elde etti. Yani yakın ara bir yarış yapamadı yine ama hem uzayan mesafe hem son yarışında son itmanını uzun bir itman gerçekleştirdi. Hem de bu isim son yarışında dijital denemeyi de izlediğimizde sanki bana göre bir rakibinin yanına böyle geliyor son 400-500'de. Yine bir duraksıyor sonra bir daha tekrar veriyor. Yani bunu yarış koştukça üstünden attığını ben düşünüyorum. İdman verileri de gerçekten yine kıymetli Ali Yıldız ile birlikte gerçekleştirmiş. Uzayan mesafe bence lehine olabilir burada Liara'nın. Daha sonra 12 numaralı Sintakma son çim yarışını kazanarak geliyor Halit Karataş ile birlikte. Yine iyi bir yarış yapmasını yine beklediğim isimler arasında. Daha sonra 11 numaralı Starzaner Akın Sözen ile birlikte hep iyi koşuyor zaten. Uzayan mesafede de İtman verilerinin eşiyle birlikte yine burada etkili bir yarış yapabilir. Loco Sugar eksik koşarsa.
1: Loco Sugar eksik koşarsa rakipleri var ama Loco Sugar önde. Loco Sugar'ı ben hani dedim ya dişiler erkekleri geçemiyor diye. Aslında Loco Sugar bana Secret Power'ı hatırlatıyor. Secret Power 2022'de başta dijital denemeyi kazandı. Sonra kısrağı kazandı. Kısrak koşusunu kazandı. Yani bu koşuyu kazandı. Arkasından da gittik. Grup 1 Gazi koşusunu kazandı. Loco Sugar da aynı o yoldan devam ediyor. Başta dijital denemeyi kazandı Mayıs ayında. Şimdi bu yarış kısrağı koşusunda kazanırsa buradan da Gazi'ye gidebilir. O yolda açılabilir safkan için. Belki bir bakarsın orada. Orayı da kazanmış artık Kemal Kurt'un safkanına. Orada da görmüş oluruz. Ama bu yarış çok önemli. Burayı kazanırsa 2100'de birincilik alırsa artık bütün yollar Gazi'ye doğru gidecek gibi duruyor. 7 rakip 7'ye Loco Sugar'a rakip Lyra, Sintgamma ve 11 numaralı Star Runner dedin değil mi? 7'ye rakip evet. 8, 12, 11 dedin. Bu şekilde bir kurgu yaptın. Evet, kapanışı da böylece yaptık. Loco Sugar kazanır veya 8, 12, 11 rakipleri olur dedik ve Emir'e de bugün bol şanslar diliyorum. Ağzına sağlık Emir, teşekkür ediyorum sana.
0: Ben teşekkür ederim Fukabim. Herkese bol şanslar dilerim. Sosyal medyadan böyle ben her pazar çıktığımda beni dinleyip mesaj atanlara da dinleyenlere buradan ekstra teşekkür ederim. Umarım herkese yardımcı olabilirim. Bol şanslar.
1: Teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum tekrar. Evet, tüm yarış severlere buradan dilimiz döndüğünce tahminlerimizi aktarmaya çalışıyoruz ki sondüzük.com'da yine Emir'in tahminlerini, hazır kuponlarını ve uzman yorumları bölümünde detaylı yazılarını okuyabilirsiniz. Orada da kendisine ulaşabilirsiniz. Yine sondüzük.com'da kampanyalara da göz atın. Derim ki her yeni üyelere her gün 500 toplamda 2500 liraya varan hediyemiz var. İlk kez kupon yapacaklara, yeni üye olanlara bu imkandan yararlanma fırsatı var ve yeni üyelere özel bir kampanya. Sondüzük.com'a katılın, yeni üye olun ve ondan sonra kampanyalar kısmını inceleyin. Orada kampanyalara katılmayı da unutmayın diyelim. Ayrıca yine 5'te kaldığınızda 500 altınız 5'te kaldığında 500 liraya kadar %25 iademiz var. Kupon miktarının %25.

0: 25'ini maksimum 500 liraya kadar günlük iade ediyoruz ve 500 liranın da 500 lira değerinde altın ganyan kuponu yapabiliyorsunuz bir sonraki gün. %25 iadeniz var. Altın ganyan kuponunuzu 5'te kalırsa %25 iade son düzük puan olarak bir sonraki gün hesabınıza yatıyor. Diyelim sondüzük.com'da yine uzman yorumları, yapay zekamız Cevher'in tahminleri, bizim hazır kuponlar bölümünde Turfontein, Santanita tahminlerim benim geceden hazırdı, yayınlanmıştı. Yine İstanbul, İzmir için tüm tahminleri de oradan okuyabilirsiniz. Metin Abacı ile ikinci bölümde İzmir'i konuşacağız. İzmir'i değerlendireceğiz. Şimdi bir araya gidelim, sonra devam edelim.
1: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
2: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
4: Şampiyonlar son düzlükte.
5: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
6: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
7: Radyo Spor'da Son Düzün sunduğu Foto Finish'teyiz, günün yarışlarını konuşmaya. İstanbul'la başladık, Emir Aktaş'ı aldık. İstanbul'da önemli koşuların olduğu programı değerlendirdik ve geldik İzmir'e. Metin abi attığımızda. Metin abi merhaba.
8: Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar olsun.
7: Sağ olasın abi, nasılsın, keyifler nasıl?
8: Çok şükür gayet güzel. Sıcak bir İzmir var. Evet. Çok sıcak. Yaz geldi, kendini hissettim. Evet, özellikle abi. Dün bayağı bir sıcaktı. Gerçi ben o sıcağı hissetmiyorum, yayladayım da.
7: Sen yayladın.
8: Ama aşağıdan gelenler hep aynı şeyi söylüyor. Yanıyor, kavruluyor. Başka bir şey söylemiyorlar.
7: Evet abi. Dün yine biz işimizi, görevimizi yaptık abi. AGF'yi değiştirdik. Kaçtan aldık abi açılışta
8: program? %6'ydı biz yaparken. %6'ya bayağı bir 40'larda falandı galiba.
7: Prince of Delmar'dan bahsediyoruz ki günün evet. 7. koşusunda, şartlı bir koşusunda ilk defa koşacak safkanlar arasında biz yayını yaparken %6 ile verdik atımızı, Prince of Delmar'ı, Saad'ın gücü temsilcisini. Hüseyin Şimşek'le iyi hazırlandı dedik, bu yarışta çok iddialı dedik, alternatif tek olarak da önerdik. 6.5-7 idi AGF'si, kapanışta %30 oldu. 1.65 Kanyan'la kazanmayı başardı abi. Biz yine AGF'yi değiştirdik, görevimizi yaptık dün yine.
8: Evet, özellikle 5-6 kat, yani çok gözle batacak şekilde bir oran farkı. Evet. Yani %3'lerden, 5'lerden, 7'lerden alıyoruz, favori yapıyoruz hatta söylediğimiz atlarla.
7: Abi kazanmazsa kötü de kazanırsa sorun yok.
8: Ama en kötü ikinci oluyor bu şekilde söylediğimiz atlar. Evet. Yani duyumun gerçek olduğu, hani evet, burada derler ya, işkembeden atma gibi, öyle bir şey olmadı gerçekten. Evet. Hazır bir ismi, dikkat çeken bir ismi biz ön plana çıkıyoruz. Ve duyduğumuzu saklamadığımızı da burada evet, gösteriyoruz. En önemli olan. Hatta ben dün şöyle demiştim. Son düzlük koş ablonunda ben zaten bu hafta ikinci sıradan vardım 1-6 olarak. Evet. Ama şimdi 6'yı öne çıkarıyoruz. 1 ikinci sırada dedik, sıralı ikili bitti.
7: Evet, aynen.
8: Altı. Son koşuda da 4 numarayı duyum. Çok iyi koşacak, mutlaka kuponda olsun, ilk sıralarda olsun diye söyledik. Çifteyi de o şekilde. Evet. Yani illa altılı şey gözüne bakılmaması lazım oraya. Her koşu içinde bizim söylediğimiz atlarla, yani severler ufak miktarlarla bir şeyler alabilirler.
7: Evet. Öyle abi, aynen, değerlendirmek artık biz söylüyoruz da değerlendirmeyi yarış severlere bırakıyoruz. Ben mesela sabit kayan oynuyorum altılı yerine veya işte kombine bahis yapıyorum oradan. Daha en azından seçtiğim 2-3 at varsa onları bağlayıp o şekilde fazla altı yarışı da beklemeden öyle bir şansımı deniyorum.
8: Bugün bana bayağı bir tebrik geldi mesaj olarak. Abi, evet, 6-1 sıralı ikili, 6-4 çifte. İşte 500 tane aldım, 100 tane aldım, günü kurtardım falan, böyle teşekkür mesajları da geldi. Güzel, bunları duyunca daha mutlu oluyoruz.
7: Abi bu Sait Akson İstanbul, İzmir'e geçmeden önce İstanbul'da sana sorayım. Sait Akson koşusu, bu arada söyleyeyim, bu 5. koştaki 1 numaralı Sampman. Emir de ilk at vermişti, o da yarıştan çıkmış, bilginiz
8: evet,
7: olsun.
8: Çıkmış.
7: Bu Sait Akson koşusunda ne tutuyorsun abi? Onu da bir hemen büyük koşuları, Sait Akson'u ve kısırak konuşalım seninle.
8: Burada ben ayırt etmedim. Power Song ve Ballad King'i. Bu ikili, ikisi de rakiplerinden çok kalite, çok formdalar. İkisi birincilik mücadelesi yaparlar. İkili de biter diye düşünüyorum.
7: 7-1.
8: Aynen. Son koşuda da kesinlikle Loco Sugar diyorum.
7: 7 numara Loco Sugar dedik ve geldik İzmir'e. İzmir'de de abi yine Trulli gibi İstanbul'da çıkacak bir safkan Trulli. İzmir'de de Color of Light koşmayacak. Dün yine ayağı bir ters basmış ayağını ağırda. O da çok sevdiğimiz bir kardeşimiz bizim sahibi. Yeni aldı onu da. Aslan abiden aldı. O da dün akşam evet abi dedi. Ya birebir ben de konuştum, mesajlaştım. Yayına da katıldı dün akşamki YouTube yayına da katıldı. Orada da söyledi Color of Light'ın koşmayacağını. O da ilerleyen saatlerde çıkacaktır. Ona göre yapalım abi tahminimizi. Biz tabii kazanma ihtimali çok yüksek olan bir isimdi. Şu anda da AGF'si %81 abi. O çıkınca nasıl olacak? Yarışsever nasıl değerlendirecek onu bilmiyorum ama biz sanki o yokmuş gibi nasıl değerlendirebiliriz birinci koşuyu?
8: Tabii ben de zaten banko vermiştim şablonda sonluzluk.com'a bir gün önceden gönderiyoruz. Hiç evet. Rakipsiz banko verdim. Bu grubu rahat geçer demiştik ama maalesef ki bu geçmiş olsun ilgililerine diyelim safkan koşmayacağı için. Burada Muğla'lı adından ön plana çıkıyor bende. Biraz da Şen Akyüz. Bu ikili ancak bir isim daha var bende. Özellikle bir yarış görüp de önde yalnız kalma ihtimali çok yüksek olan şu anda AGF'nin çok geri planlarında 10 numara Ultra Fest diyorum. Beyaz Bayrak Aynı Yarışı gelebilir bu safkandan. Bu üç safkan dışına pek çıktığını zannetmiyorum. Öncelikle dediğim gibi Muğla'lı adından daha sonra Şen Akyüz ve Ultra Fest arasında bir yarış bekliyorum.
7: Evet. 3-1-10 dedik 4 numaranın koşmayacağı, Color of Light'in koşmayacağı düşüncesiyle, hani o bilgisiyle 3-1-10 dedik. Yine siz yarışsever olarak son dakika kuponunuzu yaparken değerlendirmeyi yaparsınız ki beklersiniz çıkacak çıktıktan sonra kuponunuzu oynamanızı tavsiye ederiz. O zaman bütün her şey yeniden şekillenecek. Sabit ganyanlar, AGF'ler hepsi sil baştan olabilir. Ona göre dikkatli olun İzmir'e oynarken ki zaten 18.30'a daha vaktimiz var. Şartlı 5 yarışta 4 yaş şaraplar 1900 kumda günün ikinci koşusunda start alacaklar. Burada da Cemhan ön planda şu an AGF'de. Ben Cemhan'ın AGF çıkmasını beklemiyordum aslında. Daha çok Kaptan Paşalı tarafındaydım bir türlü. Bir ilk ikiden düşmeyen bir isim ama ne diyorsun bu koşuda?
8: Ben daha farklı bir isimden başlayacağım. O da 7 numaralı Naldo Kemp Prensi. Ya kazandığı yarışa baktığım

0: Kız da bu Safkan daha henüz yeni, yeni yarış koşmaya başladı. Yarış karakteri daha yeni oturmaya başladı. Handikap 14 yarışta 2000'de 2.21 ile kazanırken müthiş bir derece gerçekleştirdi. Çok da rahat kazandı. Yani çok da zorlanmadan 3 gol farkla kazanmıştı. Bugün bu Safkan önde yalnız kalma ihtimali çok yüksek. 855 rahat işle geliyor. Cemhan da nispeten önde yarışları var ama 60 kilo olduğu için yani o kilo farkıyla bence takip edecek Nazlı Kenan Prensi. Eğer bir tık yarışı hafif götürürse yani süratli götürmezse Cemhan da uyutursa Nalıkan Prensi düzlükten sonra yakalanmaz. Yakalarsa tabii ki Cemhan yakalayabilir öncelikli olarak baktığımızda. Süpersonik Kaptan Paşalı yine olabilir dediğin gibi. Ben de pek şablonda yer vermemiştim Kaptan Paşalı'ya ama sanki bir tık aşağıdaki rakiplerle koşmuştu. Biraz buradaki rakipler daha sert. Bir numara Sancarlı Bey bile yazılabilir diye düşünüyorum. Zorlu bir yarış olacaktır. Ben de dediğim gibi öncelikle Naldıkan Prensi Cemhan, daha sonra Süpersonik, daha geniş olan Jön Renner ve Kaptan Paşalı arasında geçer diye düşündüğüm bir yarış.
1: Evet, zor bir yarış abi aslında. Yani ben aslında Cemhan'ın %43 AGF çıkıp ben yani çok farklı çıkmasına birazcık şaşırdım. Yani İstanbul'dan gelen Safkan galoplarını İstanbul'da yapıyor. İzmir'e gidecek, orada koşacak. 60 kilo ve ters koşacak. Ters pistte koşacak. Bakalım neler yapacak. Ama Bursa'da yarışları var. Bursa'da da koşmuşluğu kazanmışları
0: evet,
1: var.
0: İstanbul kumunda da 1.36 ile 1.400 kum kazandığı yarışı var. Özellikle Bursa'daki son yarışı 2.12.1900 de neredeyse kim derecesine yakın bir dereceyle kazanınca, bir de anneden Fış Fış gibi çok kalite bir ismin kardeşi olunca baş hatlardan biri olacak görüntüsü veriyor hem derecelerle hem orijinle. Onun için İstanbul'da daha güçlü rakiplerden sonra burada biraz da bir ön plana çıkmış. Doğrudur
1: Bursa'da
0: yani.
1: Bursa'da Halis Karataş'la kazandığı bir yarış vardı. Hiç gelmeyecek gibiydi. Dışa çıkıp çok etkili gelmiş.
0: Aynen.
1: Yedlik ayağın ayağında biz zor gördük. Kalabalık tuttuk. Naldıkan Prensi. Yine...
0: Ya 1 ve 2 dışında. Hani bence onların bile olma şansı var ama ben 1 ve 2 dışarıda bıraktım. Dediğim gibi burada 3'ten 7'ye kadar yazdım şablonumda, son düzlük şablonumda var. Ama ben Naldıkan Prensi'nden bugün çok farklı bir yarış bekliyorum, onu da özellikle vurguluyorum.
1: Evet, şu anki bir yeniliğim %8 AGF'de şu an Naldıkan Prensi. Geldik ikinci altının başlangıç ayağını şartlı 3 koşuya 1200 metre kumda 4 ve yukarı Araplar koşacak. 8 numaralı Öykülü Kız ve 3 numaralı Aksuan ekür olarak koşacaklar. Altılı yine ikinci altılı Ganyan yine zor bir koşuyla başlayacak gibi duruyor. Var mı abi, azaltabiliyor muyuz? Nasıl bir sıralama yaptın?
0: Evet, azaltacağım ben burayı. Şöyle baktığımda yaklaşık 8-9 tane 12 atın 8'i 9'u süratli isim, önde giden isimler. Ya şimdi AGF'ye baktım, Aksuan çıkmış. Evet, ben de yazdım Aksuan'ı ama ikinci sıra çizginin altına, sürprizlerin içine yazdım. Ben burada iki safkanı ön plana çıkardım. Çünkü yarışın gidişatı bu kadar süratli, 8-9 tane süratli safkanın olduğu bir yerde. Sonlarda çok ciddi gelecek iki isim var. 5 numaralı Turbo King ve 4 numaralı Canım Çıtır. Ekmeğine yağ sürecek bütün bu safkanlar, bu ikilinin. Düzlükte ben bu ikilinin son dakika sprint, son düzlük sprintleriyle yarışı lehine çevirmesini bekliyorum bu iki safkanın. Özellikle Turbo King ve Canım Çıtır ikilisini küçük oyunlar bir tek gibi değerlendirerek yazabilirler. Azaltmış oluruz bu şekilde. Bunun dışında eğer at yazmaya başlayacak, tabii ki Aksuan öncelikle, daha sonra 6 numaralı Işınbike ve 1 numaralı Baskın Soy diyorum. Hep suratlı isimler. Belki bunlardan birisi önde yalnız kalırsa işi beyaz bayrak aynı yarış şeklinde bitirebilirler.
1: Evet, ben de.
0: Aksuan'ın burada aslında kalite olarak bu gruptan fazla, onu da belirteyim. Ben de bir tık geride olmasının nedeni de üzerinde biraz daha deneyimsiz bir aprantinin olması. Yani yalnız olsaydı hadi atın üstünde dur kendi gelir falan ama burada çok kaçak olduğu için tempoyu ayarlama noktasında sıkıntı yaşayabilir. Apranti dezavantajından dolayı ben onu ikinci plana attım. Ama dediğim gibi çok kalite bir isim. Fakat çok kaçak rakibi var. Baskın Soy başta olmak üzere. Yani gerçekten çok süratli geçecek bir yarış. Humay Kızım gibi çok bir süratli bir safkan var ki. İlter Soylu yine çok süratli. Hep önde giden isimler. Bence 5-4 düzlükte birincilik mücadelesi içinde olacak iki isim.
1: 5-4 başta, sonra 3-6-1 dedik ama ben de birazcık Işınbike tarafındayım. Işınbike'nin Kadir Tokaçoğlu'yla bugün ters bir yarış koşabileceğini düşünüyorum. Handikap 14 yarışa günün 4. koşu boyusuna geldik ve 1400

0: Yıldız, 1 numaralı Smyrna Power, 10 numaralı Victoria Spark, 11 numaralı Rosilda. Ben 6 numaralı olacak dışarı atlamıştım ama bu sabah bu safkanla ilgili çok iyi duyumlar aldım. Yanlış ablamam da yoktu. Yani ilk 3 atın içinde bile mutlaka olsun, o derece söyleyeyim. Sürprizde de 3 numaralı No Breaks ve 12 numaralı Mystic Strike'ı önerdim. Bence çok zor bir yarış. 1-3-4-5-6-7-10-11-12 şeklinde numara sırasıyla söylersek.
1: Anladım abi.
0: Bu şekilde burayı kalabalık tutmakta fayda var.
1: Evet, 1-3-4-5-6-7-10-11-12.
0: Çok şey... risk, böyle yarışlara çok risk almayı seviyorum. Ben atacağım bir at gelirse gelir diyenlere de 4 numaralı Brave Khan diyorum. Nevzat Avcı böyle kalabalık yarışlarda ustalığını gösteriyor.
1: Native Khan temsilcisi bir adım önde. Nevzat Avcı son yarışını çimde koşacaktı. Kuma alınmıştı. İzmir'de kısa vadede 6 yarışta 4. olmuştu bu safkanda. Ve kalabalık tuttuğumuz bir yarış ama zor bir yarış. 1-2-3-4-5-6 değil mi?
0: 1-3-4-5-6-7-10-11-12.
1: Evet. Zor bir yarıştı. Kalabalık tuttuk. 5. koşuya geldik. 5. koşu 1900 metrede koşulacak ve burada da 9 safkan var. 9 safkan içinde Muchacho AGF'de şu an için ön planda. Özbel Gekürs'ün safkanı, Victoria Pisa temsilcisi Ali Mehdi Altın'la son 2 yarışını ikincilik yapmıştı İzmir'de. Bugün ne yapar abi? Kimleri tutuyorsun bu koşuda?
0: Evet, bugün Muchacho yaklaşık 13 aydır birincilikle tanışamayan Muchacho'nun günü olduğunu düşünüyorum. Çok son derece üstün bir forma ulaştı. Son iki yarışında ikincilikleri gayet başarılı. Özellikle son yarışı biraz kısaydı, 1400'dü. Ya bu tip atlar tempo yarışlarına, uzun yarışlara layık koşuyorlar. Burada çok da yani bir bahisçi var, belki biraz önde gider ama eski gücünde değil, o da çok zorlamaz Muchacho'yu. Kendi temposunda Muchacho çıkar, yarışın her yerinde rahat bir şekilde gider, beyaz bayrak ayağına yarışı yapar diye düşünüyorum. Ve ilk altını için bir banko tercihi olarak öneriyorum 3 numaralı Muchacho'yu. Rakipler kim olur? Burada 1'den 6'ya kadar Muchacho'nun dışında 2 numaralı Red Storm başta, 4 numaralı Grand Speed, 5 numaralı Berit, 1 numaralı Erbal Sade, 6 numaralı Boarding Pass'ta yazılabilir. Yani ya 3 tek ya 1'den 6'ya kadar yazmak durumundayız burada.
1: Evet, ya 3 tek ya da 1'den 6'ya kadar yazacağız bu koşuyu. Muchacho ya tek ya da çok at değerlendireceğimiz bir koşu olacak. Ve 2'de 2 yapmış. Bir Eda var burada. Bir Eda da Bekir Mert Mırık'la koşuyor. Yine koşuyor. Üçüncü kez bu Afrika Ender temsilcisi. Piste çıkacak. İlk ikisini kazandı. Üçüncüde ne yapacak abi? Kumda 1200 metrede.
0: Hat-trick yapacak. Hat-trick kesinlikle. Hiç şaşmaz. İki yarışını da açtım izledim. Yarışın her yerinde çok rahat düzmeye geliyor. Öndeki atların yanında birden vites değiştiriyor. Usta atlar gibi sanki dersin ki yani bir senedir koşuyorlar. Anında açıyor, 4-5 boyda fark yapıyor. Düzmeye aksiyon, düzgün aksiyonlarla fotoğrafı önüne geçiyor. İki yarışta mükemmeldi. Bu atın ben elde çok rahat gelip de o sprinti yapmasından sonra bu grupta yine kazanacağını düşünüyorum ve banko olarak öneriyorum.
1: Evet, bir daha bankosu geldi. Şu ufak bir düzeltme yapayım hemen. Lokoşu Sugar'la ilgili ben demin konuşurken Gazi'ye kadar gider mi acaba demiştim ama faal bir safkan olduğu için Gazi'ye gidemeyeceğini buradan düzeltmesini yapalım. O da önemli bir detay ama hem dijital deneme hem kısrak ikisini de kazanabilir ama bundan sonraki yol haritası herhalde başka koşular olur. Yine Gazi koşusundaki başka koşular da koşar. 7. koşuya geldik. Bir Eda Bankosu'ndan sonra altılıyı Bir Eda Bankosu'yla kapadık. 7. koşuya şartlı bir koşuya geldik. Şartlı bir koşuda da 11 safkan var abi. 11 safkanın ilk defa koşacak. 11 safkan pistte. Var mı dikkat çeken, şu an geride olan, sonra ön plana çıkardığın bir isim?
0: Evet, burada bakıyorum da 1 numara Angel Drakeris, Anka Erçelik 2 numara falan biraz ön plana çıkmışlar. Onları ben yazmıyorum. Ben 2 tane farklı isim önereceğim. Birisi 5 numara Hill of Angels. 1001-03 yapan tek safkan burada. Müthiş. Çok hazır geliyor. Konuştuğum arkadaşlar da çok tutuyorlar. Benim gibi onlar da. Ben zaten alternatif banka önermiştim. Bana göre tek rakibi 10 numaralı Son of Deniz olacak. 5-10 ikili düşündüğüm bir ayak. Açıkta onu da burada vurgulayayım. İşleri bu safkanda çok çok iyi. 1000 işleri var. 1004 işleri var ama hazır olduğu konusunda bu safkanla ilgili de yine bilgilerim var. Ben 5-10 şeklinde bu aya yeterli görüyorum. AGF'nin ön planda çıkmış olsa da 1 ve 2 nolu atlar. Bileyen yazabilir. Ben 5-10'u yeterli görüyorum.
1: 5 numaralı Hill of Angels ve 10 numaralı Son of Deniz. 2 safkanla geçtik ki Hill of

0: 5 numaralı safkan Hill of Angels Nevzat Avcı ile start alacak ve Victor Opis'e temsilcisinin işleri gerçekten iyi, gayet hazırlanmış durumda. Son of Deniz'de en ciddi rakibi olarak dedi Metin Avcı. Geldik kapanışa. Kapanış handikap 15 ve 1600 kumda. Dişlere ait kalabalık bir yarış abi. 19 safkan günün kapanışında İzmir'de bu handikap 15 yarışta 1600 metre mesafede start alacaklar. Az atla geçmek herhalde mümkün değil.
1: Evet, az atla geçemeyeceğiz ama çok da fazla at yazmayacağız burada. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben normal çalışmalarımda çıkan bir atı, yazdığım bir atı kurgu yaparken atlamışım. Onu özellikle vurgulayayım. O da 2 numaralı Özgün Sultan. Çünkü son yarışında Şeker Halhal'ın arkasında gelmişti. O gün burada koşan Canım Çıtır gibi daha üst grupta koşan ve önerdiğimiz ismin geçmişti. Özgün Sultan son yarış çok çok iyi. Ben her nasıl olduysa yazdım silinir diye düşünüyorum. Özgün Sultan'ı şablonuma yazmamışım. Bir kere buna bir çarpı atacağız. Daha sonra yine son yarışını kazanan Esenyıl, son üçüncülüğü çok iyi olan 3 numaralı Miray abla, 7 numaralı Alinan ve 5 numaralı Samsat da geniş oyunlara eklenebilecek isim olarak görüyorum. Yani toplamda 2, 3, 4, 5, 7 şeklinde bu ayağı yeterli görüyorum.
0: Evet, kapanışı Özgün Sultan'la başladık. 2, 3, 4, 5, 7 dedik. Bu şekilde de günü kapadık İzmir'de 5 safkanla. Abi teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum sana. Bugün İzmir'de artık son değişiklikleri beklesin yarış severler. Çıkan atları görsün, onun üzerinden kuponlarını yapsın diyelim.
1: Evet, ben teşekkür ederim. Herkese bol şans
0: diliyorum. Bol sağ olasın abi. Teşekkürler, bol şanslar. Evet, bugün de Metin Abacı ile İzmir'de konuştuk ki İzmir'de de zorlu bir yarış günü bizleri bekliyor. Color of Light'ın yarış koşmayacağı bilgisi yine var. Onunla ilgili yine beklersiniz son dakikayı. Ona göre kuponlarınızı oluşturursunuz. İlk altılıyı yaparken onu da değerlendirmeye alırsınız. Yani çıktıktan sonra daha rahat belki kurguyu değiştirebilirsiniz. Belki ilk altılı değil de ikinci altılıya yönelebilirsiniz. Çünkü ilk altılıda sığınılacak liman Color of Light olarak görünüyordu. Tek attığımız at yarıştan çıkınca neden AKF'deki birinci atın kazanması beklemek zorundayız diye sormuş bir dinleyicimiz Adnan Bey herhalde. Adnan, şimdi bu yarışın bir kuralı var ve kural kitabında da bunu böyle yazmışlar. Hani AGF eskiden en fazla ganyan olan atı bekliyorduk. O daha riskliydi. Şimdi AGF olan atı bekliyoruz ki kuponu yatırdınız. Ganyan bayından çıktınız, başka bir yere gittiniz. Hani değiştirme şansınız yok. O zaman birinci en favori atın kazanması halinde sizin yazdığınız atta kazanmış sayılıyor. Ekürünün biri çıkarsa diğeri de kazanmış sayılıyor. Hani bu da kitabında, yönetmeliklerde bu böyle yazıldığı için Adnan Bey bu şekilde bu oyunu oynarken de o yönetmeliklere, oradaki verilen kurallara göre oynuyoruz. Bu kural da öyle konmuş. Daha farklı bir kural konsa daha farklı birçok şaibe veya birçok haksızlığa da neden olabilirdi. En azından favori kazandığında sizin atınızda kazanmış oluyor ki ben onun için Sanal Bay'den sonucuk.com'dan oynamanızı, at yarıştan çıktığında da hemen değişikliğe gitme, hemen iptal ve yeniden kupon yapma şansınızın olduğunu size hatırlatırım. Böylece birazcık daha eliniz güçlü oluyor. Çıkan at olduğunda, yazdığınız at yarıştan çıktığında daha kolay değişikliğe gidebiliyorsunuz. Yine bugün İzmir'den devam edelim. İzmir'de ikinci koşuda Cemhan özellikle ön plan çıkan isim, İstanbul'dan gidiyor. Bursa'da da ters pistte güzel etkili yarışları var. %43 AGF çıkmış. Ben orayı çok at yazılması taraftarıyım, onu hatırlatayım. Üçüncü koşu şartlı üç koşuda Eküller'den Aksuan ön plana çıkmış. Orada da ben Işın Bike tarafındayım. Işın Bike'den çok iyi bir yarış bekliyorum. Dördüncü koşuda çok zor bir yarış bizleri bekliyor. Dişi handikap 14 yarış. Benim burada dikkatimi çeken isim 7 numaralı Daughter of Goddess oldu. Mustafa Çiçek'in bindiği safkan. Hani son yarışlarında pek çok başarısı yok ama bu safkandan 1400 metrede Mustafa Çiçek'le çok ters bir yarış beklediğimi söyleyeyim. O da çok yüksek AGF'de değil şu anda. 5. koşuda handikap 21 koşuda Muchacho. Benim kazanmasını bekleyeyim. Özbel GQ'sinin bugün evzediği birinciliği alacağını düşündüğüm isim. 5. koşu 3 numaralı Muchacho'nun ben bugün kazanacağını bekliyorum. Yine 6. koşuda 3 numaralı Bireda 2'de 2 yaptı. Çim'de İzmir'de şartlı bir koşuyu kazanarak başladı Bekir Mert Mırık'la. Arkasından yine Bekir Mert Mırık'la kuma çıktı. Kumda da çok kolay kazandı ki yarışın favorisi o gün Rüzgar İzi'ydi. Onu çok kolay geçti kazandı. Bugün 3'te 3 yapar diye beklentimiz var Bireda'dan. Hani bu altılı ganyan ilk altılı oynayacaksanız... 5. koşu 3, 6. koşu 3 şeklinde bir kupon yapabilirsiniz. 7. koşuda şartlı bir koşuda 2 yaşlı İngilizler 1200 kumda koşacaklar. Orada da Son of Deniz benim kulağıma gelen isimlerden biri. Bu da Bluegrass Cat temsilcisi. Bugün çok iyi koşacak. Yine onu da kuponlarda değerlendirin diyelim. Son koşuda da sürpriz beklediğim isim. 9 numaralı Kuru Kahve Hüseyin Şimşek'le son yarışında kazanmayı başarmıştı bu safkan. 21 lira ganyanla kazanmıştı. Bugün mesafe biraz uzadı ama yine kazanmaya ihtimali olan bir isim Dişlere Ait bu yarışta. Bunu da hatırlatmış olalım. Herkese bol şanslar diyelim. Bugün İstanbul'da güzel bir yarış programı var. Herkesi Veli Efendi'ye bekliyoruz diyelim. Bol şanslar diyelim tüm yarış severlere. Seçerek oynayın. Her yarışa saldırmayın diyelim. Çünkü çok yarış var. Çok program var. Oynayabileceğiniz çok oyun var. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın. Şans yanınızda olsun.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimuma özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
9: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
10: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
10: Şampiyonla son düzlükte.
12: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
14: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
15: Neden Radyospor dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
16: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor

0: spor demek, duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
1: Radyo sporu seviyorum. Çünkü radyo spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
4: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
5: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
5: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz başlıyor. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor!
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz başlıyor.

Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor'da Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programına hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. 12-2 arasında sevgili Caner Aydaş ve Burak Alaca ile birlikte karşınızda olacağız, gündemi değerlendireceğiz. Transfer gelişmeleri var. Transfer gelişmeleriyle ilgili güncel bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bugün Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak. Önemli konuşmalar olduğu zaman Fenerbahçe Kongre Salonu'na bağlanacağız ve güncel bilgileri yine sizlerle paylaşacağız. Daha yayına başlamadan Fenerbahçe ile ilgili çok ciddi mesajlar geldi. Yani o konuyla ilgili tabii ki de net bir bilgimiz yok. Seçim sonrasında saat 5 civarında Fenerbahçe'nin başkanı belli olacak. Belirtmiş olduğum gibi güncel bilgileri de sizlerle paylaşacağız efendim. Değerli dinleyenlerimiz, 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız, değerli mesajlarınızı bekliyoruz. Ayrıca Ozan Özturan ismiyle de Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Ozan Özturan tahminleri YouTube programına da iddia severleri beklerim. Değerli dinleyenlerimiz, dün gece 1'de bir hazırlık mücadelemiz vardı. Venezuela ile oynadık. Miami'de kazanan taraf Türkiye'miz oldu. Geriden geldiğimiz mücadeleyi kazanmayı bildik. Maçta çok da güzel goller geldi. İlk gol Venezuela'nın attığı Mendoza'nın golü çıkacak bir top değildi. Değerli dinleyenlerimiz, tam çatala doğru gitti. Orada Uğurcan'ın yapabileceği hiçbir şey yoktu. Daha sonrasında kornerden gelen bir şans golüyle beraberliği yakaladık. Ve daha sonrasında da Yunus Akgün'ün mükemmel bir golünü izledik. Sağ ayağıyla kontrol, gelen topa sol ayağıyla da vurdu. Topu çatala doğru gönderdi. Gerçekten jeneriklik bir gol attı. Hem milli takımımız kazandı, hem de iddia açısından dün vermiş olduğum tercihler isabet sağladı. Sosyal medyada da paylaşımını yaptım. 11 oran isabet sağladı dün Türkiye mücadelesinde tercihim. 0'dan 2, 4.85 orandan Türkiye kazanır seçeneğini oynamıştık ve kazanan tarafta biz olduk.

0: Şansımız da yaver gitti, onu da belirtmek isterim. Son dakikalarda gelen Şili golü iki takımda gol atar seçeneğini getirdi. Ve Amerika-Almanya mücadelesinde de yine iki takımda gol atar olarak belirtmiştik. İsabet sağladı. Oynayan değerli dinleyenlerimize hayırlı uğurlu olsun efendim. Şöyle bir programımıza baktığımız zaman bugün çok fazla dünkü gibi karşılaşma gözükmüyor. Özellikle majör seviyede de bir karşılaşma çok karşıma çıkmadı. Bugünkü bülteni kontrol ettiğimde basketbolda 20 kuşağı Anadolu Efes Fenerbahçe Beko mücadelesi, İspanya çeyrek finalde de Baskonya Juventus karşılaşması oynanacak. Fransa Pro yarı final mücadelesi Şole Paris basket mücadelesini sizler için yorumlayacağız. Ayrıca dün yine basketbolda çok önemli bir karşılaşma vardı. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi yarı final mücadelesinde Bahçeşehir Beşiktaş Gain mücadelesi uzatmalara gitti. Ve 98-95 kazanan taraf Bahçeşehir oldu. Değerli dinleyenlerimiz, yaklaşık 4 hafta önce de belirtmiştim. Bu serinin kolay geçmeyeceğini, Bahçeşehir'in sezon içerisinde ciddi bir performans gösterdiğini ve serinin uzatmalara gitmesini bekliyorum demiştim. Bahçeşehir de kazanarak şu anda durumu 2-1'e getirdi ve öne geçti Beşiktaş Gain karşısında. Beşiktaş'ta son dönemlerde Euro Cup'la başlayan o ritmi kaybetmeye başladı. Burg takımına yenildikten sonra ligde de istediği sonuçları alamayan bir Beşiktaş takımı görüyoruz. Ama tabii ki de daha seri bitmedi. Mücadele devam edecek. Korakor karşılaşmalar bekliyoruz efendim. Yine Anadolu Efes Fenerbahçe mücadelesinde de seri uzadı. Anadolu Efes iç sahada kazandı ve seriyi 2-1'e getirmiş oldu. Shane Larkin'in sakatlıktan sonra çok iyi bir performansı vardı. 31 sayı attı. Buna cevap olarak da Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic çok iyi bir performans gösterdi. 8'de 7 üçlük attı ve daha önceki röportajlarında da belirtmişti. Bogdanovic'i örnek alıyorum diye belirtmişti. Ve yavaş yavaş da gerçekten Bogdanovic'in stiline doğru giden bir Tarık Biberovic görüyoruz. Milli takıma da çok hızlı bir şekilde katılması gerekiyor. Tarık Biberovic'in, oyuncu çok genç, önü açık ve teklifleri de reddediyor. Aidiyet duygusu da yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz efendim. Değerli dinleyenlerimiz, 0538-052-1487 Radyospor WhatsApp hattımız. İnteraktif yayınımıza her zamanki gibi devam edeceğiz. Saygı çerçevesinde atılan mesajları da yine sizler için canlı yayında okuyup değerlendireceğiz. İsteyenler de sosyal medya üzerinden Ozan Özturan ismiyle mesajları gönderebilirler. İdris Bey bir mesaj göndermiş. Ozan Hocam, sayenizde dün de kazandık. Gerçekten çok iyi bir oran yakaladık. Sağ olun demiş. Yani burada kendi oynadığımız kuponları sizlerle paylaşıyoruz. Şans da yanımızda olursa yolumuza kazanarak devam ediyoruz. Selin Hanım, hocam basketbol tercihiniz olur mu bugün demiş. Tabii ki de bugün tercihleri kontrol ettiğimizde seçenek var yani mücadelede. Seçenek olan bütün basketbol karşılaşmalarını sizler için yorumluyoruz. Bizler de basketbolu seviyoruz, takip ediyoruz ve kuponlarımıza da alıyoruz. Bugün kontrol ettiğimde de, yayın öncesinde de kontrol ettim. Şimdi sizin mesajınızın üzerine güncel olarak da kontrol ediyorum. Seçeneklerimiz var. Birazdan sevgili Burak Alaca ve Caner Aydaş'la birlikte sizler için değerlendireceğiz. Onun dışında belirtmiş olduğum gibi İspanya Ligi'nde yine %67'lik bir oyun alan karşılaşma var. Baskonya-Juventus mücadelesi. O karşılaşmayı da yine sizler için değerlendireceğiz efendim. Bir dinleyicimiz mesajını göndermiş. Sport Levo, iyi pazarlar, iyi yayınlar. Günün güvendiğim iki maçını paylaşmak isterim. Fas-Norveç ve Yunanistan-İtalya maçlarının her ikisinde de 2.5 üst bekliyorum. Son olarak da milli takımımız iyi yolda. Hazırlık maçında beğendim. Umutlarımız çok yüksek demiş. Yani benim de umudum milli takımımızdan yüksek. Yine daha önceki yayınlarımda da belirtmiştim. Benim düşünceme göre tarihin en iyi jenerasyonu var şu anda milli takımımızda. Zaten oyuncu kalitesi ve değerinden de bu ön plana çıkıyor, belli oluyor. Umarım bu Dünya Kupası'nda başarılı bir şekilde ülkemizi temsil edeceğiz ve çeyrek final, yarı final, final mücadelelerini umarım görürüz. Ciddi bir çalışma dönemi var. Tabii hocamızın da yapmış olduğu oyuncu kararlarıyla ilgili basında da yine çok ciddi eleştiriler olmaya başladı. Benim sadece yani bu değişikliklerde burada Danimarka'da forma giyen Aral'ın bu takıma kesinlikle yazılması gerekiyordu. Gencecik bir oyuncu. 12 gol, 21 asisti bulunuyor. 10 gol, 11 asist düzeltiyorum. 21 gole katkısı bulunuyor. Dikey oynayabilen Emre Mor'un şu anda aklını futbola vermiş hali gibi gözüküyordu. Benim düşünceme göre Aras burada forma şansı bulması gerekiyordu. Tek değişiklik olarak orada Kaan Ayhan'la ilgili bir değişiklik yapabilirdi hocamız. Ama tabii ki de karar kendisinin, ileriki dönemlerde de belli olacak. Burada turnuvada açıklanan bir karar var. Herhangi bir oyuncu sakatlandığında yine Aras'ı kullanabileceğiz. Bu şansımız da bulunuyor. Şu anki kadroda yer almıyor ama. Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra milli takımımızla devam edeceğiz.
1: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Net. Kazancım Net, sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
10: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne istersen o.
12: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor efendim. Sizler de kuponlarınızı 301-304 Bay koduyla Baygün İddia'nın

0: üzerinden oynayabilirsiniz. Sevgili Caner Aydaş ve Burak Alaca, tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk. Herkese mutlu pazarlar. Güzel bir pazar geçirmeyi herkese nasip olur. İstanbul çok sıcak, çok kalabalık. Yollar çok kalabalık. Ben de baya biraz röterli geldim ama gerçekten bugün duyan çıkmış dışarıya.
2: Ama güzel diye.
1: Duyan gelmiş yani.
0: Burak Alaca.
1: Herkes seçime mi gidiyor Burak? Sen bilirsin.
2: Vallahi
1: geçen, oy vermeye mi gidiyor yani?
2: Geçen sene gittiğimde 20-25 bin bandında bir katılım vardı. Bu sene de 15-20 bin bandında bir katılım bekleniyor. Orada tabii Kadıköy bölgesinde bir yoğunluk vardır diye düşünüyorum ama bakalım, göreceğiz.
1: Yani Beylikdüzü'nden itibaren trafik var, öyle söyleyeyim ben sana yani.
2: Hava güzel olunca millet kendini sokağa atıyor. Bu durum benim hayatımı zorlaştırdı birkaç gündür şirkete gelirken.
0: Size yani kolaylıklar dilerim.
1: Sen tabii elin burada olduğu tabii için keyfin yerinde ama biz şey yapmıyor yani böyle. Ne badireler atlatarak geliyoruz burada, makasçılar.
2: Ben geçen bir saat 45 dakikada makasçılar geldim. Bir saat 45 dakikada geldim.
1: Gerçekten öyle.
0: Başkan adayları konuşmaya çıktığında Radyo Spor olarak direkt o tarafa doğru gideceğiz. Ve Sayın Başkan Adayı Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi'nin açıklamalarını değerli dinleyenlerimizle paylaşacağız efendim.
1: Ozan, bildiğim kadarıyla bugün herhangi bir konuşma yok. Dün çünkü eteğindeki bütün taşları döktü iki başkan da.
0: Doğru.
1: Yani çok olağanüstü bir şey olur mu bilmiyorum ama sanmıyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla bir okul bahçesinde yapılıyor.
2: Stadyum yanındaki
0: Kenan Evren.
1: Evet, Kenan Evren Lisesi'nin bahçesinde yapılıyor. Haliyle böyle bir şey olmayacaktır ama yine de eğer şey olursa tabii oradan bir bağlantı yapmak lazım. Katılım nasıl? Görmek lazım. Bir taraftan da biz de takip ediyoruz.
0: Dün de zaten seçimi. Kongre gergin bir şekilde başlamıştı. İki tarafın fanları da birbiriyle uyum sağlayamadı. İstenmeyen şeyler de oldu. Umarım bugün kül seçimde Fenerbahçe'ye yakışır bir şekilde sonuçlanır efendim.
1: Ya şimdi ben dün yayında da söyledim. Fenerbahçe'deki seçimlik, yani seçim durumları ya da işte seçimler sanki ülkedeki bir seçim gibi yapılıyor. Yani aslında bu Fenerbahçe'nin büyüklüğünün de bir işareti. Baktığın zaman billboardlar, resimler, billboardlarda işte yani hakikaten bir şey, çok ciddi bir kongre üyesi var. Bunu diğer takımları dışarıda bırakarak ya da onlarla alakalı bir atıfta bulunduğum için söylemiyorum.
0: Gerçekten, katılımın en çok olduğu spor kulübü, doğru
1: öyle
0: söylüyorsun.
1: Başka bir şekilde geçiyor. Bir de gerçekten hani işte herkes vaadini ortaya koyuyor. Bak görüyorsun son iki haftadır sürekli herkes bir vaatte bulunuyor ki kongre üyelerinin tercih nedeni olsun diye. Yani bu anlamda tabii ki bana düşmez ama bir spor adamı olarak yani Fenerbahçe bence bu ülkenin en demokratik taraftar topluluklarından birisine sahip. Belki de birincisi, bilemem ama ben öyle görüyorum. Tabii ki yakışmıyor. Yani bu tarz tartışmalar zaten başkan adayları da söyledi. Yani birlik beraberlik zamanı ki bence Fenerbahçe'nin son 12 yılına baktığımız zaman bu birlik ve beraberlik zaman zaman bozulduğu için belki şampiyon olamadı. Yani daha ne zamana kadar birbirinizi yiyeceksiniz, tırnak içinde söylüyorum.
0: Doğru, %100 katılıyorum.
1: Lütfen artık. Yani eğer şampiyon olmak istiyorsanız, daha başarılı olmak istiyorsanız, bir şeylerin daha iyi olmasını istiyorsanız başkan adaylarınız. Hani birisi işte örnek veriyorum, Sayın Aziz Yıldırım çıkıyor, diğer taraf ıslık diyor. Niye? Düşman mı geliyor yani? 20 yıl bu kulüpte başkanlık yapmış. Ya da Sayın Safi çıkıyor, evet bir enerji ortaya koymuş. Seversin sevmezsin, önemli değil. Doğru mu? Sevmek zorunda değil kimse.
2: Kimseyi sevmek zorunda değil.
1: Parası var, gelmiş orada, Fenerbahçeli, kazanmış, daha önceki yönetimde görev almış, önemli işler de yapmış kendince, gelmiş başkan adayı olmuş. Sayın Aziz Yıldırım taraftarları ıslık diyor. Sebep? Birisi seçilecek yani, ikisi de Fenerbahçe'ye hizmet etmek için geliyor. Doğru mu?
0: Doğru ve saygısızlık oluyor yani.
1: Gerginlik oluyor gereksiz yere yani. Sonuçta ertesi gün gidip oy vereceksiniz. Ya bu başkanı seçeceksiniz adayı, ya bu adayı seçeceksiniz. Ve ertesi gün yani... Bugünden sonraki gün yani yarın en kaç oluyor? 8'e. 8'inde ıslıkladığınız kişi Fenerbahçe başkanı olacak. Doğru mu?
0: Yani benim düşüncelerimi dile getirdiğin için teşekkür ederim sana. A'dan Z'ye katılıyorum yorumlarına. Sevgili Alacı, senin eklemek istediğin bir şey olur mu?
2: Ya bir de kimsenin dikte ettiği bir şey yok. Sandıkta kendi hür iradesiyle Fenerbahçe seçmeni karar verecek. Yani bilmiyorum. Ben şunu da düşünüyorum bu arada. Katılır mısınız bilmiyorum. Eldeki budur değildir, orası başka ama ben Fenerbahçe seçmeninin mevcut iki adaydan da aslında çok memnun olmadığını, ikisinin arasında seçim yapmanın verdiği gerginliğin de kulübe yansıdığını düşünüyorum. Bence adaylardan genel olarak çok memnun bir Fenerbahçe kitlesi yok.
1: Niye mesela? Ben sana sorayım. Neden mesela? Ozan'a da sorayım, sana da. Niye memnun değilsin mesela? Sayın Yıldırım dönüp diyor ki ben zaten Fenerbahçe'nin kendisiyim diyor. 20 yıl bu kulübü yönettim. İyi ya da kötü. Ki bence dün güzel bir şeyden girdiler. Güzel bir bu arada pazarlama argümanı ya da dili. Son 40 yıldaki şampiyonluğun 8'ini biz 6'sını biz kazanmışız
2: zaten
1: diyor.
2: Zaten 8 tane var.
1: Yani 8'in 6'sını ben kazanmışım diyor. Şimdi 20 yılda başkanlık yaptım, 6 şampiyon oldum dersen başarısız bir tek başkan diye adlandırılır. Ama son 40 yıla baktığınız zaman 6'sı zaten benim zamanımda olmuş diyor. Ben başarılıyım diyor mesela Sayın Başkan.
2: Haksız sayılmaz bence.
1: Şimdi diğer tarafta evet henüz daha bir şeyini görmedik çünkü zaten gelmemiş. Bu arada bir yıllık bir seçim. Böyle bakmak evet, lazım. Yani
2: seneye bir daha değişebilir.
1: Haliyle iki başkan adayı da mevcut. İşte projelerini ya da işte yapmak istediklerini söylemek zorunda. Ha, ben kongre üyesi olsaydım ikna olur muydum? Olurdum veya da olmazdım. Olsaydım kime taraf olurdum? Bu bende kalsın ama ben açıkçası şunu söylemeye çalıştım. Ortaya bir şey koymanız lazım. Bir argüman koymanız lazım. Ben şu anda neden Ozan yerine ya da senin yerine Ozan'ı seçeyim? Değil mi? Yani ikiniz adaysınız ve ben de burada kongre üyesiyim. İkiniz de bana hitap ediyorsunuz. Ben niye Ozan'a vereyim mesela? Ozan bana ne sağlıyor? Stat yapılacak. Bana ne? Beni ilgilendirmiyor ki. Ben şampiyon olmak istiyorum kardeşim. Stat sonraki mesele. Tamam stat yapılsın yapılmasın demiyorum. Ama ben şampiyon olmak istiyorum. Bunun için ne gerekiyor?
0: Bunun argümanlarını görmek istiyorum.
1: Aynen öyle. Bunun için ne gerekiyor bana? Şans. Kadro. Kadro var mı? Var. Peki bu kadroda bir santraforum var mı? Yok. İki tane santrafor. İsmi Ahmet Mehmet önemli değil. İşte bir tane iyi bir kaleci varsa elinde devam edebilirsin. Ya da iki tane kenar oyuncusu. Yani ya da Sayın Safi bunu söyledi. Ya da Sayın Yıldırım bunu söyledi. Ya ben buna bakarım. Beni sportif başarıya götürecek son 4-5 yıldır, 12 yıldır yapamadığım şey neydi? Ve şu anda bu başkan adayı neyi farklı yapacak ki ben şampiyon olacağım? Deyip gidip oy veririm. Fenerbahçe kongre üyelerinde bence buna göre oy vermesi lazım.
0: Bu arada başkan adaylarının vaatlerindeki oyuncuları ismini söylediğinde de oyuncunun değeri de artıyor. Diğer kulüp başkanlarının da ellerini sıvazlamaya başlıyorlar. Yani böyle bir vaatte bulundu ve alması gerekiyor. 8 milyonluk euroluk oyuncu 20 milyon euro oluyor. İşleri de zor aslında.
1: Bak ben şunu beklerdim. Bilmiyorum katılır mısınız ama son sözüm bu olsun bu konuyla alakalı. Şunu beklerdim. Kardeşim ben seçilmesem de bu oyuncuların ikisini hediye edeceğim. Seçilsem de seçilmesem de bu oyuncuları getirip Fenerbahçe'me hediye edeceğim. Hani şöyle deniliyor ya yanlış anlamayın. Burada Fenerbahçeli arkadaşlar da olabilir.
0: Daha önce
1: dışarıda
0: yapanlar da oldu yani.
1: Dinleyenler de olabilir. İşte Fenerbahçe benim her şeyim. Tamam güzel. Tamam güzel doğru olabilir. Buna saygı duyuyorum. Her şeyi yaparım Fenerbahçe için. Tamam güzel. Seçilemedin oldu ya.
2: O zaman yapmadım.
1: Burak geldi dedi ki ya ben Ozan'dan yana tercihimi kullanacağım. Tamam. Madem bu kadar Fenerbahçe sizin her şeyiniz. O zaman lütfen hediye etseydiniz ya vaatte bunu da bulunsaydınız. Beni seçmeseniz de ben örnek veriyorum. Hani hedef göstermek için oyuncu ismi söylemek istemiyorum. O yüzden hani yani bir taraf da olmayayım. Ya ben anlaştığım iki oyuncuyu Fenerbahçe'ye hediye edeceğim kardeşim.
2: Dün Aziz Yıldırım bununla ilgili
1: daha,
2: bir şey
1: daha
2: söyledi.
1: Daha çok büyümez miydin?
0: Ve bir sene sonra da seçilemezsen de başkan olurdun.
1: Daha çok büyümez miydin?
0: Tabii ki.
2: Dün Aziz Yıldırım bununla ilgili bir şey söyledi.
1: Ne söyledi?
0: Daha önce yapanlar da oldu bu arada.
1: Yapanlar oldu.
2: Ne oyuncularla söyledi? Anlaşıldığı söyleniyor. Yüksek Divan Kurulu'nun önüne sözleşmeleri koysunlar. O zaman biz de destekleyelim dedi.
1: Ya bence bu yeterli değil. Sen benim söylemek istediğimi anladın değil mi?
2: Yo anladım evet.
1: Yani Sayın Yıldırım da anlaştık değil mi? Ben Sayın Yıldırım'dan da bunu beklerdim.
2: Burada fark şu, Aziz Yıldırım çok isim zikretmiyor. Girasi ve Vedat isimlerini biliyoruz ama onun ağzından duymadık. Hakan Safi bizatihi olarak oyuncu
1: ya
2: isimleri
1: biliyorsunuz dedi işte. Yani çok şimdi yani. Orada diyor ki Girasi ile Vedat Muriç mi? Tamam söyletmeyin bana biliyorsunuz diyor işte. Şimdi yani. Bu ne demek? Tamam bunlar işte. Ben mesela Sayın Başkan'dan yani
0: fiyatını arttırmayın diyor.
1: İki adaydan da duymak isterdim. Yani anlaştığım oyuncular kimse yeni yönetimin önüne sunacağım. Bakın ben anlaştım. Gerekse ücretin de yarısını ben karşılıyorum. Madem amaç Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak doğru mu? Ya ben böyle bakıyorum. Çok mu duygusal yaklaşıyorum
0: yani
1: bilmiyorum ama hani çok ciddi paralar ama. Ben iki başkandan da duyamadım mesela. Dün gün
0: ciddi
1: bütün gün dinledim dediğin, mesela.
0: Sayın Başkan Ali Koç da 80 bu, milyon euro hibe etti cebinden yani.
2: Bu duyguların ama şeyi bulunduğu konum şu %50. Fenerbahçe'ye hizmet etmek %50 basıyor. %50 de koltuğu almak için orada bir savaş hali var şu anda. Harp var. Aziz Yıldırım bir açıklaması vardı. Kadın bir gazeteci hatırlar mısınız?
0: Savaşa gidiyoruz şeklinde. Şaka yapıyorum dedi sonrasında.
2: Aslına bakarsan savaş o koltuğu almak için şu an ciddi bir mücadele var. Saygı sınırları da aşıldı bu arada. Yani Aziz Yıldırım'ın şu transferi üzerinden Fenerbahçe kulübüne 20 küsur yıl başkanlık yapmış biriyle dalga geçildi. Mbappe telaffuzuyla dalga geçildi Hakan Safi tarafında. Bunlar saygı sınırları aşıldı. Ben burada çok tasvip etmiyorum açıkçası bunları.
0: Peki Fenerbahçe'yi konuştuk, değerlendirdik.
1: Umarım hayırlısı olur.
0: Seçim olduğu için de biraz daha detaylı konuştuk. Umarım Fenerbahçe camiası için en hayırlısı olmuş olur. Belirtmiş olduğum gibi önemli gelişmeler olursa, sayın başkan adayları konuşma yapacak olursa hemen o tarafa doğru da yönleneceğiz efendim. Sevgili Can Aradaş, tüm bir hazırlık mücadelemiz vardı.
1: Evet.
0: Türkiye'miz Venezuela ile oynadı ve kazanan taraf Türkiye oldu. Geriden gelip kazandık. Çok iyi bir gol attı Mendoza. Çatal'a doğru.

0: Çıkmayacak bir toptu. Fakat önde baskı kurduk. Maçın 90 dakikasında yapmadık bunu ama iyi bir futbol oynadık. Zaten hazırlık mücadelesiydi. Hoca birçok oyuncuyu denedi. Nasıl buldun milli takımımızı? Dünya Kupası için nasıl değerlendiririz?
1: Şimdi tabii düne hemen döneceğim ama önce İngiltere milli takımını kınıyorum. Bir daha bu Dünya Kupası'nda da elimi bulaşmam. Yani Yeni Zelanda gibi köy takımına sadece bir gol attılar. Benim kuponumu da yatırdılar. Türkiye 2 gol, İngiltere 3 gol. Yani gerçekten artık yazıklar olsun. İddia düşmanı bir takım İngiltere milli takım.
2: Futbol düşmanı bir takım.
1: Futbol düşmanı gerçekten. Hani bu teknik direktör değişse bile artık buradan o sinirle milli maçımızı izlemeye başladım. Şimdi şöyle sevgili Ozan, öncelikle milli takımımızı tebrik ediyorum. Bence hak ettiğimiz bir galibiyet ama futbolu 90 dakika boyunca beğendi mi diye sorarsan ben beğenmedim. Onu söyleyeyim. Ya tabii ki bu bir hazırlık mücadelesi. 3-4 gün sonra turnuva başlıyor. Oyuncular belki kendini sakındırdı. Buralara girmiyorum. Bunlar olabilecek olması muhtemel şeyler ama... Şimdi tabii hazırlık maçı olması nedeniyle de bireysel olarak yani hocanın dokunuşları, hocanın oyuncu tercihleri, oyuncu değişikliklerindeki ya da işte bazı oyuncuları geç değişmesi vesaire buralara girme ama 2-1 yakaladıktan sonra iştahımızın azalması beni birazcık mutsuz etti. Yani bir daha çok fazla üretemedik. Sürekli pas yapmaya başladık ki Venezuela daha cesur bir şekilde üzerimize gelmeye başladı. Yani boşluklar da bulabileceğimiz bir durumda çok fazla çıkamadık. Bu belki sahanın da verdiği bir şey olabilir.
2: Sıcakta oynandı, sürekli
1: sıcakta oynandı, su molası vardı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kazasız belasız bir hazırlık dönemi geçirdik. Yani buradaki futboldan ziyade, sonuçtan ziyade açıkçası birilerinin sakatlanmaması önemliydi. Bu arada Venezuela'da bir oyuncu vardı, ismini bilmiyorum ama
2: Mendoza.
1: Mendoza değil herhalde. Ya. Oyuncularımıza sürekli sert fauller yapan
2: Yangel Herrera.
1: Herrera bu nasıl bir
0: sert oynadı gerçekten.
1: Neyse bir şey demeyeceğim şimdi. Yani resmen kasti hareketler yapıyordu ki maçın son sahnelerinde hatırla Merih artık üzerine yürüdü.
0: Doğru.
1: Yani inanılır gibi diyeyim.
0: Bilerek yapıyor dedi.
1: Hep de aynı oyuncu yapıyor. Çok ilginç. Hakem ısrarla sarı kartını göstermedi. Kazasız belasız bir hazırlık dönemi geçirdik. Böyle bakmak lazım. Ben şimdi Venezuela maçını da izledikten sonra hocanın kafasının hani bilmiyorum karıştı mı bilmiyorum ama hani Paraguay mücadelesinde ya da Avustralya mücadelesinde mutlaka santraforlu çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani Deniz'in oynaması gerektiğini düşünüyorum. Deniz'i yeterli bulursunuz bulmazsınız bilmiyorum ama dün Deniz çıktıktan sonra önde top tutamadığımızı bir kere daha gördüm. Sanırım hoca da bunu görmüştür ya da umarım kenarındaki yanındaki oyuncular da görmüştür. Neredeyse hiç oyunda Kerem'e top geçiremedik.
2: Burada yani, Can Uzun kullanılabilir mi 4-6-0'ın ucunda?
1: Mesela yine anlamadığım bir şey var, size de soracağım. Yani Can oyunda, Kerem oyunda, Yunus oyunda, Barış oyunda. Yani Can solda, sola kaçıyor sürekli. O 10 numara mevkinde Arda'nın pozisyonunu kapatan Orkun da bu arada oyundan çıktı. Yani Orkun'u oraya atıp belki merkeze başka bir oyuncu alabilirdin. Yani bir anda önde o Kerem'e hani Kerem'le İşte orta saha arasındaki o bağlantı yapacak oyuncu profili kalmadı gibi.
2: 4-2-4'e döndün.
1: 4-2-4'e gibiydim. Ya Barış da Can yan yana oynuyor. Şaka gibi. Bakıyorum diyorum ki Allah Allah ortada kim var? Hani acaba Hakan mı girecek? O zaman da orta sahada bir kişi eksilmiş oluyor. Yani olmuyor. Yani orada hoca herhalde hazırlık maçı diye kenara da baktı. Ofansif başka bir oyuncu yok. Ya böyle devam edelim, bitirelim diye düşündük. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Arda olmadığı zaman bizim 10 numara mevkini kim dolduracak? Bunun sorusu bende yok cevabı.
2: Orkun bence.
1: Dünkü Can yani eğer Barış'la beraber oynayacaksa ikisi de sol tarafta oynamak istiyor. Böyle bir durum var. Birini mutlaka merkeze atmak lazım. Bu da Barış olmaz diye tahmin ediyorum. Ya da Kerem'i orada oynatabilirsin. Maçın sonu biraz karmaşık. Ya karmaşa halinde geçti sistem açısından söylüyorum ama maçın geneline baktığımız zaman ben dediğim gibi oyunu beğenmesem de bunun bir hazırlık maçı olduğunu düşünürsek kazasız belasız geçirmemize sevindim yani öyle bakmak lazım.
0: Sevgili Alaca.
2: Valla şöyle 2-1 aldıktan sonra Montella'nın biraz gaz kesmesini şuna yorabilirim. Oyun içerisindeki planlarını çok fazla göz önüne sermek istemeyebilir. Paraguay çünkü Venezuela'ya benzer bir takıma. Keza Avustralya'nın da nispeten benzerlikler taşıdığı söyleniyor. Yakından bilmiyorum. Bu 4-6-0 oynanacaksa ben Deniz Gül'le başlanması gerektiğine katılırım Caner abinin bu yorumuna. İleride top tutabiliyorsun. Orada kule bir oyuncunun olması faydalı. Olası bir 4-6-0'da da dünkü 4-2-4 çok marjinal bir denemeydi. Onun sürekli olarak kullanılacağını zannetmiyorum. Yani en prime döneminde 4-2-4'ü eski işte bu Garinçalı, Sokratesli Brezilyalıların oynadığını biliyoruz ama onlar

0: modern futbola çok bir yeri yok 4-2-4'ün. İşte 2000'ler başındaki Brezilya biraz kullanıyordu. Orta sahada direnci bırakamazsın. Paraguay fiziksel temas seven fizikli bir takım. Yanhel Herrera'dan Caner abi de bahsetti. Ben olası bir 4-6-0'da da ileride Can Uzun'un Kerem Aktürkoğlu'nun yerinde olması gerektiğini düşünüyorum. Buradaki argümanım da şu, yani hiçbir oyuncuyu değersizleştirmek için değil. Can Uzun topla ilişkisi, servis kabiliyeti biraz daha yüksek bir oyuncu olduğu için, biraz daha playmaker özelliği taşıdığı için, aynı zamanda şut menzili de Kerem'e göre daha uzun. 4-6-0'da bu gizli 9 gibi, derin 9 gibi oynayacak oyuncu profiline daha çok yakıştırıyorum. Bilmiyorum, tamamen naçizane yorumum bu.
1: Benim düşüncemde ofanstan daha ziyade defans hattında sıkıntı yaşayan bir milli takım görüyoruz. Özellikle hızlı olan takımlara karşı defansın arkasına atılan toplarda daha önceki turnuvalarda da çok ciddi sıkıntı yaşadık. Sebebi Abdülkerim'in de Merih'in de sprint özelliğinin olmaması. Yani bir mücadele hatırlıyorum, 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'ya karşı etkisiz kalan bir Abdülkerim vardı. Yani bu iki oyuncunun arasına hızlı bir oyuncu sokmak gerekiyor. Arasına derken stopere değil, orta sahadan İsmail gibi libero. Mesela. Libero tarzı üçüncü oraya kaydırması gerektiğini düşünüyorum. Çok ağır bir stoper hattımız var. Burada bekler de tabii çok önemli. Ferdi'nin geri dönecek olması çok daha farklı bir seviye getirebilir milli takımımıza. Sakatlık umarım yaşamaz oyuncularımız. Bakalım ileriki dönemde nasıl bir milli takım göreceğiz.
2: Bu arada milli takımımızda da, yani bu tabii yine benim düşüncem, yani İrfan Can'ı hiç beğenmedim. 55 dakika oyunda kaldı. Yani Alver'den başka hiçbir şey yapmadı. Şimdi tabii şey düşünüyorum, yani Yusuf Sarı bu kadar formda olduğu bir sezonda, Aral Şimşir Danimarka'da yılın futbolcusu olduğu bir dönemde,
1: dün belirttik onu,
2: Sayın Montella Bey'in kontenjanından ya da ne bileyim herhalde geçmişte oynadığı için orada olması açıkçası biraz bilmiyorum, yani böyle devam edecekse milli takımımıza çok faydası olmayabilir.
1: 12 gol 21 asist yaptı sevgili Caner Aydaş Aral.
2: Yani evet, ilginç ki Aral pırpır da bir oyuncu. Yani Emre Mor tarzı bir oyuncu.
0: O da teknik bu arada.
2: Teknik bir oyuncu. Mesela Arda'yı sola atıp ihtiyaç halinde Aral'ı hemen merkeze koyabilirsin. Aral'ı sola koyup Arda'yı yine yani her yerde oynatabilirsin ön tarafta. Hücumda santrafor olarak.
1: Şunu gerçekten anlayamadım. Kaan Ayhan'ın ismi oraya yazılıp da böyle bir oyuncunun, 12 gol 21 asist yapan oyuncunun ismi yazılmaması ve 23-24 yaşındaki bir isim, ben onu anlayamadım.
2: İşte orada şöyle bir şey söylemişti. Bunu hani haksız da bulmuyorum da, işte tecrübeli oyunculardan, daha önce milli takım havuzunda olup da milli takıma katkı sağlayan oyuncuları da götürmek istiyorum demişti. Yani bir vefa sergilemek
0: Dünya
2: istiyor.
0: Dünya Kupası'na uzanan yolculukta katkısı olan oyuncular.
2: Yani evet, buna saygı duyabilirim tabii ki. Bir şey demek istemiyorum ama hani şimdi bu kenardaki oyuncu Arda da olsaydı öyle mi yapacaktı mesela? Mesela Aral'ın yerine Arda olsaydı öyle mi olacaktı mesela? Şimdi Arda gibi bir oyuncu götürmeyecek miydi milli takıma, ya da götürüp orada kenarda işte sakatlık olursa seni alırız mı diyecektik?
1: Diyemez.
2: Bilmiyorum ama hani hücum rotasyonumuz da fena değil. Şimdi Can var, Barış var, Kenan var, Kerem var.
1: Ama çok hani iyi bir jenerasyonumuz var.
2: İrfan'a sıra gelmez. Gibi.
1: Yani gelirse problem var demektir.
2: Dünkü şeyi görüntüsü dediğim gibi beni çok memnun etmedi. 55 dakika oyunda kaldı ve hiçbir olumlu bir şeyini görmedi. Yani sadece top
1: alıyor.
2: Alver yapıyor. Kanat oyuncusu sadece Alver'den daha fazlasını yapmalı. Yani kanat forvet oynayan bir oyuncu.
0: Adam eksiltebilmeli, şut atabilmeli.
2: Tabii ki. Yani zaten forvet oyuncusu kimden gol bekliyorsun? Yani o 10 numara Arda'dan bekliyorsun. Öndeki oyunculardan bekliyorsun.
1: Net katılıyorum yorumuna. Bir virgül koymanı rica edeceğim. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz efendim.
3: ...301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

0: Deniz Bank soruyor.
1: Ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Deniz Bank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
10: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
11: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor. Dünkü basketbol mücadeleleri hakkında da sizlerden yorum almak isterim. Önemli bir mücadeleydi. Bahçeşehir seride durumu 2-1'e getirdi uzatmalara giden karşılaşmayı. 98-95 kazanan taraf Bahçeşehir oldu. Euro Cup'ta final mücadelesini kaybettikten sonra Beşiktaş'ta bir ritim kaybı görüyoruz. Ve Bahçeşehir'de gerçekten iyi bir performans gösterdi sezon içerisinde de. Seride durum 2-1 oldu. Sevgili Caner Aydaş, neler söylersin bu seriyle ilgili?
12: Şimdi dün aynı saatte voleybol milli takımımızın da maçı vardı İtalya ile. Ben yayında değildim ve hani bir kısmında yayındaydım, bir kısmında değildim. Maçın da yani tamamını izledim maç. Beşiktaş, Bahçeşehir Beşiktaş mücadelesini. Şimdi Beşiktaş'ta tabii eksiklikler vardı. Zizic yoktu ki, önemli bir eksiklik Beşiktaş adına. Sonra hani uzun rotasyonunda zaten Morgan var, Sertaç var, bir de Zizic var. Hadi Morgan ve Sertaç biraz daha dışarı çıkıyor. Hani pot altında bir Zizic var gördüğüm kadarıyla. O da yoktu. Bu aslında çok ciddi bir handikaptı. Şimdi dediğin gibi özellikle Euro Cup finalinden sonra Beşiktaş'ta zaman zaman düşüşleri görüyoruz ama kısa rotasyonun bu kadar hani keskin düşüş yaşadığı bir dönemi çok hatırlamıyorum. Örneğin sanırım ilk Bahçeşehir maçı mıydı? İki isabetli üçlüğü vardı Beşiktaş'ın.
13: Son Galatasaray maçı. Galatasaray 18'de 2.
12: 18'de 2 bir kere. Beşiktaş hani kenar oyuncuları kuvvetli bir takım. İşte baktığın zaman Datsun var, Lemar var, Jona Matthews var,
11: Berkurlu var,
12: Berk var, Yiğit var. Ama bu kadar kenardan destek alamadığın bir mücadelede pota altını da iyi kullan. Zaten Sertaç çok hızlı bir şekilde faul problemine giriyor. Connor Morgan bir gün çok iyi, bir gün
13: ki 4 yani, numara devşirme bir oyuncu.
12: Aynen
13: zaten.
12: Öyle yani bazen çok iyi, bazen çok kötü olabiliyor. Zizic'e kalıyorsun. O da hani bu tempoyu ne kadar kaldırıyor bilmiyorum ki, zaten sakatlığı vardı. Sonrasında da nüksetti sakatlığı. Yani zor bir eşleşme. Dün de açıkçası 3. periyot oyunuyla Beşiktaş mücadeleyi kaybetti. 3. periyotta 10 sayı öne geçti. Sonrasında 14'e 2 mi 14'e 4 mü bir seri yedi ve sonrasında momentumu tamamen Bahçeşehir'e verdi. Yine maçın son deminde Jona Matthews'un sorumlu kalmasıyla beraber maç aslında ortak oldu, uzatmaya da götürdü ama uzatmada çok basit hatalar yaptılar. Yani Anthony Brown'un yine benzer hataları var. Çok basit top kayıpları. Sonrasında da Bahçeşehir bence hani iki takım da kazanabilirdi ama bence kazanan Bahçeşehir oldu. Onlar da çok iyi oynamadılar ama çok iyi oynamadıkları bir mücadelede.
11: Malachi iyi bir performans gösterdi.
12: Fly mıydı neydi?
13: Malachi Flynn.
12: Flynn mesela dün 7 kez ya da 8 kez aynı elle turnike attı. Yani şimdi bak Ozan, biz sporun içinden gelen insanlarız. Şimdi Burak'la ben rekabet edebilirim. Belki boyum böyle olsa ya da işte örnek veriyorum kendi boyuma göre sonuçta. Flynn kısa boylu bir oyuncu. Oyun kurucudan bahsediyorsun. Ya bir oyuncu 8 defa aynı eliyle aynı şekilde gidip turnike atıyorsa o zaman bir koça yazar. İki onu savunan oyuncuya yazar.
11: Direkt savunmaya yazarım.
12: İnanılmaz ben. Ya. Maçın en skorer oyuncusu değil mi? Ve
13: 27 sayı.
12: Copy paste ya. Sürekli sağ

0: topu vuruyor. Sonrasında sola vuruyor. Soluna doğru gidiyor. Camdan turnike. Camdan turnike. Tam böyle maç kırılıyor. Camdan turnike. Camdan turnike. İnanılır gibi değil. Yani Beşiktaş'ın bence koçunun da kafası karışık. Oyuncuların da kafası karışık. Bir sonraki maç final maçı. Zaten
1: Ve
0: kaybederse
1: içeride
0: eleniyor.
1: oynuyor Bahçeşehir'ine.
0: Ya o şey Sinan Erdem'de zaten çok içeri dışarı
1: Doğru.
0: şey çok da önemli değil. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Dünkü görüntünün üzerine çıkmadı Beşiktaş. Ya bu kenar atışları ne oldu? Yasaklandı mı Beşiktaş'ta kısalara ya? Ben anlamıyorum ya. Yani kimse potaya bakmıyor. Burak. İnanılır gibi değil abi. İnanılmaz bir özgüvensizlik. Yani Lemar'ından Devin Dotson'ı doğru düzgün kullanmadı.
1: Bir ona Matthews deniyordu
0: Neydi
1: dış
0: bu
1: atış.
0: ikinci maçta dış atışları atan Matt Thomas mıydı?
1: Matt
0: Matt
1: Thomas.
0: Thomas'ı birinci maçta hiç kullanmadı. Dün bir ara böyle bir hatırladı sonra
1: Burk
0: tekrar
1: Press final
0: unuttu.
1: serisinde sen ilk maçta %20 ile şut attın, adama süre vermedin ya.
0: Yani mesela koçun da evet iyi savunma belki tempolu oyun ama hani bu kadro seçimlerinde ben dediğim gibi kafasının karışık olduğunu düşünüyorum. Elenme riskiyle karşı karşıya ve bunun da stres baskı yarattığını düşünüyorum. Artık final maçını göreceğiz. Ama şu ana kadar ki yani bu serideki belki de en büyük hayal kırıklığı bence Beşiktaş.
2: Sevgili Alacı, eklemek istediğin bir şey var mıydı?
1: Vallahi şunu söyleyeyim, açık konuşmak gerekirse ben Bahçeşehir Koleji'nin finale çıkacağını düşünüyorum sıradaki maçta. Bir önceki maçta Beşiktaş zaman zaman ortak oldu mücadeleye. Ama onun haricinde Bahçeşehir hep üstündü. Son kullanılan Jona Matthews'un uzatan üçlüğünü hatırlıyor musunuz? İlk
0: Evet.
1: üçlük isabeti Jona Matthews'un. Orada faul yapmadılar maç boyu 5'te 0 yaptığı için. Eğer faul yapsalar belki böyle de olmayacak. Beşiktaş'ta kısalar mental olarak bitti. Benim gözümde Jona Matthews mesela çok kıymetli bir oyuncuydu. 3 senedir burada Euroleague'den teklif aldı gitmedi ama Euro Cup finalini kaybettikten bir hafta sonra TikTok'ta akın videosu çekmesiyle benim için bitti Jona Matthews. Ha, buna karşı çıkanlar olabilir. Bu sporcular da hayatına devam etmek zorundadır vesaire diye saygı duyuyorum. Tamamen naçizane ben Beşiktaş gibi aidiyeti ve ruhu yüksek olan kurumsal hafızası 100 yıl aşmış kulüplerde böyle davranışları taraftar ve kulübün üstünde hala o mağlubiyetin kasvetli varken TikTok akımı çekmesini kabul edilebilir bulmuyorum. Sorun etmeyenler de olacaktır, saygı duyuyorum. Onun haricinde hocayı çok seviyorum. Kalmasını umuyorum ama açıklamalarında Beşiktaş taraftarı benim için çok güzel. Ömrüm boyunca unutmayacağım diye sanki ayrılık sinyali çakıyor. Onu da tamamen çözümleyemedim. Gidecek oyuncular olduğunu duyuyoruz. Beşiktaş sezon bitmeden ne yazık ki dağıldı. Eğer Bahçeşehir karşısında seriyi de kazanabilir ama finalde çok direnç gösterecek mi? Bence Galatasaray serisinde de çok formsuzdu. Bu seride de çok formsuz. Finalde de çok bir sürpriz beklemiyorum açıkçası çıkması durumunda da.
2: Ben dünkü yayınımızda da belirtmiştim. Kimse de kusura bakmasın, her zaman burada gerçekleri söylemeye çalışıyorum. Alimpiyeviç'in egosu tavan yapmış bir durumdaydı. Tavan yaptı. Oyunculara yapmış olduğu hareketler, rakip taraftara yapmış olduğu hareketler, basın toplantılarında konuşmuş olduğu argo kelimeler. Hocam tamam, iyi bir basketbol oynattın da bir başarın yok yani ortada. Ne bir kupa kazanabildin ne Beşiktaş adına önemli bir başarı yakalayabildin. Final mücadelesinde senden daha düşük bütçeli bir takıma karşı mağlubiyet aldın. Kupayı da kaybettin. Ya yani koçun birazcık düşünmesi gerekiyor. Aynı Beşiktaş, aynı kadro. Ritim yakalayan Beşiktaş'ı 7-8 maç hiç kimse yenemiyordu. Oyuncularla da arası kötü şu anda. Çünkü çok agresif. Yani bir mola zamanında bir oyuncu koçunu dinlerken kıpkırmızı bir şekilde sürekli hakaret, sürekli hakaret, oyuncunun da morali düşer. Oyuncu şut çekmez işte bu şekilde. 8'de 2 ile oynayan bir Jona Matthews dışında 3 taneden fazla şut çeken oyuncu yok. Sevgili Caner Aydaş'ın belirtmiş olduğu şey doğru. Ben burada oyunculardan çok bu mücadelenin koça yazacağını düşünüyorum. Bahçeşehir'de söyledik. 2 ay önceden söyledim. Seriyi uzatır dediğimde Beşiktaş taraftarları tepki göstermişti. Hocam nasıl uzatacak seriyi şeklinde.
1: Ben 5 maça gidebilir diye
2: Ya
1: söylemiştim
2: seriyi bırakın,
1: aşamada.
2: son maçı kazanırsa Beşiktaş'ı elemiş olacaklar. Burada koç en önemli faktör benim düşünceme göre.
0: Yani koçun başarısı başarısızlığı tabii göreceli. Sana göre öyle olabilir, başkasına göre
1: Ben başarılı olduğunu
0: başarılıdır. Ben de
1: düşünüyorum mesela.
0: başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani şu bütçelerle 3 yıldır final oynamak Türkiye Ligi'nde bence başarıdır. Euro Cup'ta başarıdır ama tabii yine başarı elle tutulur somut bir şey gerektiriyor. Yani elinde bir kupan yoksa
2: Yani.
0: günün sonunda tarih seni evet finali Fenerbahçe ile Beşiktaş oynadı ama Fenerbahçe kazandı yazıyor. Ya da Burk Basket
2: Bir rakam şampiyonu
0: yazıyor.
2: Burk Bres
0: Aynen
2: yazıyor.
0: öyle yazıyor. Haliyle hani koç istediğini yapabilir. istediğini söyleyebilir, istediği şekilde davranabilir ama nihayetinde tarih kitaplarında ikinciyi kimse yazmaz.
2: İstediği şekilde davranamaz bence orada bir
0: ona katılmıyorum Ozan. Yani basketbol koçları istediği şekilde davranıyor, görüyoruz.
2: Ama
0: yani
2: taraftar.

0: eleştirdiğimiz bazı isimler de vardı. Şimdi isim isim gitmeyeyim diye ama sağ kenarında çok naif duran koçların da oyuncular üstünde üstünlük evet. kuramadığından ötürü çok eleştiriyoruz.
1: Ben zaten takım için belirtmedim. Yani rakip takım taraftarına yapmış olduğu hareket ve düzenlediği basın toplantısı için söyledim sadece.
2: Ya burada işte genel olarak basketbolun biraz şeyi heyecan şeyi yüksek. Orada koçlar, oyuncular zaman zaman dediğin gibi belki saha dışına çıkabiliyorlar. Bunu çok doğru bulmamakla beraber bugün değil tabii, maç yarın değil mi? Bugün yarın. Efes yarın. Şey maçı var herhalde. Evet. Fenerbahçe mücadelesi var. Onu konuşuruz. Beşiktaş adına yani eğer burada da bir başarısızlık olursa bu bilmiyorum. Sene içinde Burak'ta çok konuşmuştuk biz. Yapılmayan belki daha iyi bir transfer yapılabilir diye.
0: Pivot ve oyun kurucu takviyesi.
2: Evet, burada konuşuyorduk. Buraları tekrar bir gözden geçirmeleri gerekiyor.
1: Bir diğer mücadelemize geçelim o zaman. Hem de basketbol tercihimizi de belirtmiş olalım. Çünkü iddia severler basketbol tercihlerimizi dört gözle bekliyor. Son dönemlerde de seçenekler açıklandıktan sonra ciddi anlamda başarılı olduk basketbolda. Nazar değmesin diyelim, şansımız yaver gitsin ve bütün yazdıklarımız, söylediklerimiz gelir inşallah. Anadolu Efes Fenerbahçe mücadelesi. Durum seride 2-1 Fenerbahçe lehine, son mücadeleyi kazanan takım Anadolu Efes olmuştu. Sizden önce de bahsettim, Shane Larkin ve Tarık Biberovic'in inanılmaz bir performansı ve iç sahada oynayacak bir Anadolu Efes var. Sevgili Caner Ayda, senle başlayalım. Neler söylersin bu seri için? Fenerbahçe işi bitirir mi bu karşılaşmada?
2: Yani normalde ben 3-0 bekliyordum. İlk iki maçta Efes'in 15-20 sayıdan öne geçip sonrasında maçı vermesi sanki böyle bir...
1: 18 sayıdan verdiler maçı.
2: Bir ara bilmiyorum. Bir maçta 20, burada birisi bana söylemişti. Ben takip edemedim. İkinci ya da bir maçta dedi 20 sayıdan döndü. Olabilir, 18 sayı olabilir. Önemli değil. Yani 3 periyot çok önde götürdüğü mücadelelerde sadece bir periyotta Fenerbahçe teslim olması Efes adına büyük bir hayal kırıklığıydı. Aslında Poirier'in sezonu kapatmasıyla beraber genelde şöyle konuşuluyor. Bilmiyorum katılır mısınız ya da aynı şeyi mi düşünürsünüz? İşte Efes'in bench'i çok zayıf. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani Fenerbahçe'ye göre belki bir arada oynamayan, işte sakatlıkları zaman zaman olan oyuncular var. Ya da kenardan gelip çok katkı sağlayamayacağını düşündüğümüz oyuncular da olabilir ama Efes'in bench'in çok zayıf olduğunu düşünmüyorum.
0: Nitelik olarak zayıf, nitelik
1: Fenerbahçe'den
0: olarak değil.
1: Sonra en iyi bence olan takımdır ya.
2: O yüzden de hani bu serinin biraz daha başa baş geçmesini bekliyordum. Efes'in özellikle Fenerbahçe'nin sahasında bir maç koparmasını bekliyordum. Yani bu seriye ortak olabilmek için maç yine belki 5. maça gidebilirdi ama son maçta ciddi bir reaksiyon ortaya koydular. Ama zor. Tabii Fenerbahçe öyle ya da böyle bir şekilde maça ortak olabiliyor. Bu biraz belki birkaç senedir üst düzey oynamanın verdiği, birlikte oynamanın verdiği. Yine bence alfa oyuncular var. Fenerbahçe'de işte Takır onlardan birisi.
0: Tarık
2: keza uzaydan atıyor. Ben öyle yayında söyledim. Artık kaldırıp uzaydan falan atıyor yani. Adam podaya falan bakmıyor yani. Melli'yi geçiyorum ya. Tarık da Takır gerçekten bu serinin... Bobin. Şeyi belirleyici unsuru. Bence bugün Fenerbahçe seri noktalar. Yani 3-1'de bitirir. Yani Efes yine direnecektir. Ama Efes'te bir devamlık problemi var. Yani evet iyi oyuncuları var. Ama iyi olmasını beklediğimiz ama hiç şu ana kadar iyi oynamayan oyuncular da var. Yani onlar bir gün iyi oynarsa Efes belki çok çok iyi olabilir. Onlardan bir tanesi 2 sene önce yılın savunması seçilen oyuncu mesela. Web'den bir şeyler bekliyoruz. Daha ortalıkta. Lloyd'dan bir şeyler bekliyoruz. Hani
1: son maç iyi oynadı.
2: Var. Yok. Son maç hangi? Bloğu yiyen kimdi? Lloyd muydu?
0: Lloyd galiba. 23 sayıda.
2: Bence iyi oynamadı. Yani orada potaya vurdurdu anda maç bitmişti. Yani, ama gitti havadan Takır'a o blok. Yani orada şimdi tırnak içinde söyleyeyim ama kimseye de saygısızlık yapmayayım ama bazen futbol zeka, daha fazla zekayı da gerektiriyor yani. Oyuncu geliyor. Çok net bir şekilde Takır geliyor. Fake'i yapmışsın. Hızlı gidiyorsun. Potaya değdirdiğin anda bitmişti maç yani.
1: Ve bir de son saniyede kaçırdığı bir basket var. Yine Anadolu Efes'in.
2: Ya oraya bile gelmiyordu işte. Maç bitiyordu yani. Doğru. Avantaj şeye geçecekti. Belki Fenerbahçe üst üste fauller yapacaktı. Belki seride avantaj taraf. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Fenerbahçe bu anlamda daha tutarlı bir takım. Ben Fenerbahçe'nin bugün kazanıp seriyi bitireceğini düşünüyorum.
1: İddia açısından maç sonucu 2 tercih.
2: 2 diyorum evet.
0: 1.48 ben de 2 diyorum. Fenerbahçe bence de bitirecek bugün.
2: Yani yeterince argüman sundum. Eğer dinleyicilerimiz memnun olmadıysa da yapacak bir şey yok.
1: Değerli dinleyenlerimiz ben
2: bu arada bir Efes taraftarı olarak söylüyorum bakın. Bu kadar da objektifim ya. Yani.
1: Burak da Efes taraftarı diye biliyorum.
0: Ben Beşiktaşlıyım.
1: Öyle mi?
0: İnkar etmiyorum ama Beşiktaş'tan çok Fenerbahçe Beko maçına da gitmişim. Fanatizmim yok ama ben Beşiktaşlıyım.
1: Basketbolda da mı Beşiktaş'ı desteklersin?
0: Yani nerede olursa.
1: Havada, karada diyorsun.
2: Bizim şimdi gençliğimiz tabii Efes'in

0: şeylerinde geçtiği için.
1: Namoskiler vesaire tabii
0: evet,
1: daha çok
0: güzel.
2: Yoktu ki o zaman
0: salonda,
2: neredeyse Beşiktaş.
0: Ya vardı ama hani.
2: Vardı ama yoktu
0: bana,
2: gibi.
0: Çok uzak. Diğer türlü Efes hemen evimin dibiydi.
1: Bira katmadı tabii.
0: Yıllarca maçlarına gittim o yüzden.
2: Değerli dinleyenlerimiz, benim de bu karşılaşmadaki ideal tercihim Alçız paremlerinden yana olacak. Ben bu karşılaşmanın da yine skorlu bir şekilde geçmesini bekliyorum. 161 sayı üst, 1.45 oran, Baygün İta kral oran farkıyla tercihim bu olur. Değerli dinleyenlerimiz, 161 sayı üst beklediğim tercihler arasında Fenerbahçe'nin de deplasmanda çok zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü Anadolu Efes'te Shane Larkin gibi bir fırtına geri döndü ve 31 sayıyla geri döndü hem de.
1: Neden böyle biliyor musun? Yani sene sonu bir ayrılık olursa iyi bir kontrat alayım diye herhalde şu an kendini gösteriyor, ben öyle düşünüyorum.
2: Yani oyuncunun yaşı da geldi ve Fenerbahçe'yle de her sezon ismi geçti. Fenerbahçe'de alabiliyorsa direkt alsın bu oyuncuyu.
1: Artık geçti Larkin'den bence. Onun her sene
2: geçti dediğin oyuncu sakatlıktan geliyor, 31 sayı atıyor. Nasıl geçti?
1: Abi 31 sayıyla maç kurtarırsın da sezon bir maçtan ibaret değil ki.
2: Ama bu oyuncu 6 ay 7 ay sakatlıktan çıktı. Öncesini zaten bütün dünya biliyor.
1: Orada şöyle bir şeye bakalım o zaman. Shane Larkin bu sene 5-6 ay sakatlık yaşadı. Geçen sene 3-4 ay yaşadı. Ondan önceki sene 3-4 ay yaşadı. Bunu tolere edebilecek misin mesela, o kadar para verip?
2: Yani var Fenerbahçe'nin de alternatif kadrosu.
1: İhtiyaç yok bence.
0: Bence de ihtiyaç yok. Yani.
2: Bu oyuncu oynadığı zaman 3 kere Euroligi kazanmış bir oyuncudan bahsediyoruz yani.
1: Shane Larkin'de bak şöyle bir şey var. Saha içi bakıyorsun. Bir sakatlık problemleri, iki koç ilişkileri çok problemli. Saras gibi alfa keskin bir profille çok ciddi sıkıntı yaşayabilir.
0: Şimdi Larkin...
2: Beğendiğim, hayran
0: bence
2: olduğum bir isim.
0: Bence misyonunu tamamladı. Yani. Artık yani ülkemizde en azından Efes'te de belki bilmiyorum uzatırlar mı ya da devam
1: var
0: eder mi?
1: Sözleşmesi var. İhtimaller de aynı.
0: Ciddi bir kontrat. Ciddi sakatlık problemi yaşıyor. Geçmişte kalıyor. Sporda biliyorsun dün yok, artık yarın var. Hatta bugün bile yok. Bugün mesela şu anda
1: yarısı
0: 10 dakika.
1: Bitti
0: evet, yarısı bitti mesela. Yarın bakmak lazım.
2: Larkin 34 yaşında.
0: Çok kıymetli bir oyuncu. Hani bir nesil belki Larkin izleyerek geçirdi. Bayadır burada. Benim oğlum
1: 2018
0: anaokuluna gidiyordu. Larkin'in hatta videosunu Larkin'e göndermişti ve kendisi de sağ olsun like atmıştı. Beğeni atmıştı ve yorum yazmıştı. Teoman'dan bahsediyorum.
1: 18-19'dan beri.
0: Aynen öyle. Yani oğlum şu anda ortaokula, orta 2'ye geçti Ozan.
1: Bizim Muslu bebek öyle bak. Geldiğinde.
0: İşte aynen, o yüzden de Larkin'e teşekkür etmek lazım. Belki bir yıl daha kalabilir. Çok şey kattı bence ülke basketboluna da, milli takıma da. Teşekkür ederiz kıymetli emekler için.
1: Çıkması da zor olur. Daha 2 yıl kontratı var bu arada.
0: Bu arada Hayrettin Bey'in mesajı var ya.
2: Bu güzel açıklamaların üstüne ben de bir laf söylemem ama Shane Larkin'e de hayranlığım devam
0: yok,
2: ediyor.
0: Yok, benim de hayranlığım var canım yani. Ben bir şey diyeyim mi? Larkin'i şu anda görsem sarılıp öperim ya. Bambaşka, Larkin Larkin'dir ya.
2: Bambaşka seviyede bir
0: tabii,
2: oyuncu.
0: Tabii.
2: Sevgili Caner'e birkaç tane mesajımız
0: bir
2: geldi.
0: Bir tane mesaj var. Sevgili Burak, bir ışığı yakabilir misin? Tabii. Karanlıkta şimdi. Ben bu de kadar güzel mesajı karanlıkta okuyup da telef etmeyelim.
2: Tabii.
0: Buyurun demiş, bir kahvaltı masası yollamış. Maşallah her şey var kahvaltıda, yok yok. Ama tabii mesajın içeriği daha da güzel kahvaltıdan ziyade. Gözünüz aydın olsun güzel insanlar. Bugün resimdeki yiyeceklerden çok Burak Bey hakkında birkaç şey söylemek istiyorum.
1: Kimden gelmiş mesaj, önce onu
0: bekle.
1: Sorayım. Eyvah.
0: Radyo Spor'un başka programlarını da dinliyorum ama sadece sizlere yazıyorum. Bir gün Burak Bey'in programıydı. Gelen yorumlara tepkisine baktım. İnanın içimden dedim ki ne kadar naif ve sabırlı bir insan dedim. Karakterini Çorumlulara benzettim.
1: Doğru bir yorum bu arada, Çorumlu.
0: Bu sabah Çorumlu olduğunu duydum.
1: Hisleri kuvvetliymiş.
0: Toprağım demiş, bundan sonra artık tarafım belli, siz çıkabilirsiniz demiş. Yok tabii yok.
1: Şey mi?
0: Sevgili Hayrettin Bey, yok hepinizi seviyoruz
2: sağ olsun,
0: demiş.
2: Sağolsun,
1: selamlar sevgili.
2: Bu arada Hollanda'ya Çorum selamlar. Başkanın açıklamasını duydunuz.
0: Sen Çorumlu musun?
1: Yalanlılar evet.
0: Ben de bu arada ilk defa duyuyorum.
2: Ben yıldır de ilk defa duydum.
1: Bende şey vardır hani, her sene Muğla'ya gitmiş bir gönül bağım vardır da evet. Afiyet olsun.
0: Niye böyle bunu bir jelatine falan koysaydın? Bak şimdi biraz fırça atayım. Neyse arada
1: ben,
0: atarım.
1: Servisi ben yapmadım bu arada. Ben sadece getirdim.
0: Tamam yani neyse.
1: Ne kesin getirdim bu arada. Cebimde getirmedim.
2: O konu reklam arasında konuşuruz. Çorum Başkanı açıklamasıyla ilgili var mı bir yorum?
1: Yalanladı.
2: Böyle mi?
1: Arsenal Scout Direktörü geldi. 150 milyon euro bütçe
2: evet.
1: Yani
2: basına iyice yansıdığı için size sormak istedim.
1: Tabii tabii, başkanı bence batırmaya yönelik bir şey yaptılar orada yani. Bir sakin olalım. 150 milyon euroluk bir bütçe olduğu konuşuldu. Arsenal Scout şefiyle fotoğrafı vardı ki bir çalıştay yapacaktır muhakkak ama kulüpten bir yalanlama geldi. Yani biraz gerçekçi olalım. Yavaş yavaş her şey.
2: Peki. Değerli dinleyenlerimiz, bizim de bir reklam aramız geldi. Reklama gideceğiz efendim. Reklamlardan sonra bültendeki karşılaşmaları da yine sizler için yorumlamaya devam edeceğiz.
3: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek. Radyo. Reklam. Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
6: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
7: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
8: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
9: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
10: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
4: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
10: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo

0: Spor. Sporun tek adresi. Tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
3: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programımız devam ediyor efendim. Baygün İddia'nın WhatsApp hattını da hatırlatmak isterim. Bugün hiç anons geçmedim sizlere. Editörlerimizin ve yazarlarımızın, fenomenlerimizin kuponlarını ücretsiz olarak görmek isteyenler 0531 088 48 77 WhatsApp numarasına yazabilirler. 0531 088 48 77 Radyo Spor'dan geldiğinizi belirtirseniz Baygün iddia ayrıcalıklarına erişmiş olursunuz efendim. Sosyal medyasını da kontrol edin. Dünya Kupası için sizler için hazırlıkları var. Onları da sosyal medya üzerinden net bir şekilde takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenlerimiz, ben de açıkçası kendi grubumla birlikte Dünya Kupası hazırlıklarımıza çok daha önceden başladık. Bu hazırlık karşılaşmalarını da çok ciddi olarak takip ediyorum. Oranlar çok daha yüksek bir seviyede ve karşılaşmaları da canlı olarak izlediğimizde diğer karşılaşmalara göre oranları bir tık daha yüksek. Hedefimiz bu hazırlık mücadelelerinden kasamızı biraz daha sağlam yapıp Dünya Kupası'na o kasayla girebilmek efendim. Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0538 052 1487 saygı çerçevesinde atılan bütün mesajları sizler için yorumluyoruz. Açıkçası gündemimiz biraz daha kendi takımlarımızın dışında milli takımımızın karşılaşmaları, oyuncu bilgileri ve çok az da bir süre kaldı. Buradaki iddia tercihleri de açıklandı. Biz de güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şöyle bir mesajları kontrol ettiğimizde, hocam NBA'de sizce şampiyon kim olur şeklinde mesajlar var. Artık yani New York ciddi anlamda seride öne de geçti. Çok da iyi bir basketbol oynuyor. Benim düşünceme göre New York artık orada şampiyonluğu alan isim olacaktır. YouTube platformuyla ilgili mesajlarınız geliyor. Ozan hocam nereden takip edebilirim şeklinde. Ozan Özturan tahminleri YouTube programıma, bütün iddia severleri de bekleriz efendim. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko mücadelesini de sizler için değerlendirdik. Sevgili Caner Aydaş ve Burak Alacan'ın tercihi maç sonucu 2 oldu. Benim tercihim de 160 sayı üstünde yine bir mücadele bekliyorum. Basketbolla devam edelim. Çok fazla karşılaşmamız yok. Yine hazırlık maçlarında bültene yansıyan, iddiaya yansıyan karşılaşmaları da paylaşacağız ama öncesinde %71 oyun olan bir karşılaşma var sevgili Alaca. Baskonya Juventus mücadelesi çeyrek final karşılaşması İspanya'da 20 kuşağında başlayacak. Neler söylersin bu mücadele için?
4: Dün bu arada bir sürpriz oldu orada. Real Madrid elendi Tenerife'ye. Orada 37 yaşındaki Petty Mills, 29-43 yaşındaki Huertas 23 sayıda Real Madrid'i yıktı. Burada bir önceki maçta Juventus Badalona ağır bir galibiyet aldı.
3: Euroleague finali oynayan Real Madrid kendi liginde şampiyon olamadı.
4: İşte Beşiktaş için söyledik ya, Euro Cup'tan sonra dağıldılar diye. Real Madrid'in mental çöküntü söz konusu. Juventus bir önceki maçta Baskonya'yı 19 sayı farkla yendi. İlk maçta da Baskonya'nın bir galibiyeti vardı. Bugün evinde Baskonya tabii ki Euroleague takımı olmasının verdiği avantajla birlikte, daha iyi bir kadrosunun olmasının verdiği avantajla birlikte bir adım önde. Burada 4.5 handikap Baskonya önerisinde bulunabilirim ya. Baskonya bence evinde kazanacaktır. Juventus iyi bir takım ama onların da sınırları var. Baskonya daha geniş, daha kaliteli rotasyona sahip bir takım.
3: Tercihini bir daha alabilir miyim?
4: 4.5 handikap Baskonya galibiyet.
3: Yani burada Baskonya'ya da açılan bir oran olmadığı için farklı tercihlere gitmemiz gerekiyor. Birden bir seçeneğini kontrol ettiğimde 1.40 civarında. Alt üst baremleri de Baskonya'dan dolayı çok yüksek bir seviyede açıklanmış.
4: İlk iki maç üstü olmadı bu arada işin ilginci.
3: Yani ona rağmen bu seviyede açıklanması beni birazcık geri planda tuttu. Ama tercihim birden bir olacak burada. Kupon seviyesinde gördüğüm bir mücadele değildir bu oranlardan dolayı. Fransa yarı final mücadelesiyle devam ediyoruz. 20 kuşağı

0: Çok da güzel bir karşılaşma bu arada. Şöyle Paris Basket karşılaşması. Şu anda seride durum 1-1 sevgili Burak Alaca. Ve iç sahada oynayacak bir Şöle var. Saladella stadyumunda oynanacak bu mücadele. Salonunu da düzelteyim. Neler söylersin?
1: Yani ilk maç Paris evinde net bir sürpriz bir mağlubiyet almıştı bir sayıyla. Yüksek skorlu geçti bu arada serideki iki maçta şimdiye kadar. 170 sayı barajı aşıldı iki maçta da. Burada da yine skorlu bir maç bekliyorum. Şöyle evinde varlık göstermeye çalışacaktır. Şu an 1-1 durum. Öne geçmek isteyecektir. Bu avantajı yitirmek istemeyecektir ama Paris Basket daha iyi, daha tempolu oynayan Euroleague'de bile fark yaratan bir takım. Burada 173.5 üst diyeceğim. Paris Basket deplasmanda skor bulacaktır. Şöyle'nin de savunarak kazanma şansı yok. Onların da eşlik etmek zorunda kaldığını söylemek lazım. Seri genelinde
0: ve
1: de öyle oldu.
0: Ve fenomenimiz bir oksijen molasından sonra tekrardan elleri dolu bir şekilde stüdyoya geldi. Ağzımız dilimiz kurumuştur diye suyunu çayını getirdi. Yaşı bizden büyük olmasına rağmen onun ismi Caner Aydaş. Büyük onun usta. İsmi Fenomen.
2: İyi de biz Çorumlu değiliz yani leblebi getirdim.
0: Yani. Olsun daha yine.
1: Vallahi menbahından geldi.
2: Yani ben bilmiyorum. Geçen bir tane yedim dişim kırılıyordu. O yüzden dedim. Niye bu kadar sert?
1: Şu an bütün Çorumluları karşına aldım. Yani, hatır sayılı sayıda vardır.
2: Hayrettin Bey sizi tenzih ediyorum ama karşımızdaki arkadaş bakmıyor bize yani. Ya düşün 3 senedir buradayız. İlk defa duyuyorum bu arada Çorumlu olduğunu.
0: Ben de ilk defa duydum bu
2: yani,
0: arada.
2: Yani leblebiyi ne kadar severim yani.
1: Buyur abi burada işte.
2: İyi de ama işte şey olmuş yani.
1: Müptelası oldu herkes bu arada. Çıkan soruyor
2: getirmiş,
1: nereden geldi diye.
2: Üçüncü kalite getirmiş.
0: Dejenere olmuş.
1: Bir dakika. Yayından çıkan herkes soruyor nereden geldi. Kiloyla sipariş etmek istiyorlar.
2: Ya lütfen ya. Allah aşkına dişim kırıldı oldu. Ya. Bak şuradaki dolguyu kırdın yani.
1: Caner abinin damak zevki çok tartışılır bence, ben öyle düşünüyorum.
0: Peki. Aranızdaki bu tatlı diyaloğa bir moderatör olarak girmiyorum. Ve fenomenimize 20 kuşağındaki bir maçı sormak isterim.
2: Tabii.
0: Müsaitlik durumu varsa ya.
2: Var tabii lütfen.
0: Şöle Paris Basket mücadelesi seride durum 1-1 neler söylersin?
2: Şöle'nin sahasında mı?
0: Doğrudur.
2: Ya şimdi Paris
0: Anons
2: Basket
0: bile yaptım biraz önce. Selemale.
2: Öyle mi? Paris Basket ilginç bir takım. Yani canları isterlerse inanılmaz tempo yapıp hani istedikleri maçı kazanabilirler. Burak daha iyi takip ediyordur. Sevdiğim bir takım ama yani iyi oyuncular var.
0: Benim de.
2: Nadir Rifi onlardan birisi.
1: Jaden Rodden, Jared Rodden düzeltiyorum.
2: Robinson.
1: Justin Robinson.
2: Evet, Robinson var mesela. Onu da çok beğeniyorum. Zaman zaman o da sorumlu kalan oyunculardan birisi. Paris'in kazanması muhtemel gibi gözüküyor ama sayı baremine bakmak lazım. 177.5 maşallah.
0: Çok üstten açıklanmış.
2: 250 falan yapsaydınız.
0: Ve ilk iki maçta üstü bitmemiş.
1: 73.5 da var, ben onu beğendim mesela.
2: Şöyle yapalım. Deplasmanın atacağı 90 sayıya ben var derim. Deplasman 90 sayı atar diyorum. Yani Paris'in potansiyeli çok yüksek. Geçen ben bir maç oynadım. 47.5 üstü. 47'de bıraktılar sağ olsunlar ilk kere ama.
0: 87.5 da açılmış sevgili Caner Adaş bu
2: 87,
0: arada.
2: 87, 88, 89, 90 hepsine varım. 90'a kadar varım yani, hepsi olur. Paris atar.
0: Senin eklemek istediğin bir şey var mıydı bu karşılaşmayla ilgili?
1: 173.5 üst fikrimin arkasındayım. Benim de tercihim bu olsun.
0: Fenerbahçe ile seçimle ilgili mesajlar geliyor. Değerli dinleyenlerimiz, 17'ye kadar devam edecek. 17 sonrasında da Fenerbahçe'nin yeni başkanı açıklanmış olacak efendim. Yani şu anda bizim de almış olduğumuz net bir bilgi yok efendim.
1: Seneye yapılacak seçimde ben Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın da aday olacağını düşünüyorum bu arada, onu da söyleyeyim.
2: Seneye mi?
1: Evet.
0: Bir dinleyicimizden mesaj geldi. Hızlı bir şekilde onu da okuyorum. İyi yayınlar Ozan Bey. Bir Fenerbahçeli olarak Hakan Safi transferde şimdiden 2-3 büyük yıldız futbolcuyla anlaştı. Transfer politikası projeleri süper başkan seçilirse uzun yıllardan sonra Fenerbahçe'yi şampiyonluğa götürür. İzmir'den Mehmet Bey göndermiş.
2: Şimdi dün böyle birkaç mesaj geldi bana. Yayında da hani vaktim olduğuca okumaya çalıştım. Çünkü maç vardı. Voleybol milli takımımızın maçı vardı. Çok da vaktim olmadı ama biraz da yorum yapmak istedim. Şimdi sevgili Ozan, Fenerbahçelilere de yani buradan bizi dinleyen Fenerbahçeli dostlara da söyleyeyim. Şampiyon takımlar, iyi takımlar, iyi futbol, iyi oyuncularla oynanır. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Yani şimdi hani başka şeyler söyleyebilirsiniz. İşte hakemler öyle bilmem ne. Ya siz iyi bir takım kurun. Her anlamıyla çok donanımlı bir takım kurun. İyi bir teknik direktör getirin. Sonrasına bakın artık.
0: Atanın tutanın iyi olsun.
2: Şimdi santrafor getiriyorsunuz, kaleci yok. Kaleci getiriyorsunuz, teknik direktör yok. Yani var ama yok.
0: Net.
2: Ya da orta sahayı çok iyi yapıyorsunuz. İşte dün Sayın Saran da söyledi. Ya da birkaç gün önce söyledi. Fenerbahçe'nin orta sahası belki de Türkiye'nin en iyi orta sahası gelmiş geçmiş. Olabilir. Bir şey diyemem. Gerçekten çok iyi oyuncular var. Ama Ama soru işareti, bir santrafor yok ya.
0: Stoper de yok. Yani net.
2: Ya hadi stoperi de geçtim. Ya sen atarsın. Attıktan sonra yani yediğinden fazlasını attığın sürece problem yok. Doğru
0: ona,
2: mu?
0: Ona da lafım yok.
2: E şimdi bakıyorsun hani Fenerbahçe'nin net elle tutulur. Şu anda hani böyle dünya üzerinde saygı gören, herkesin takip ettiği bir santraforu var mı? Bence yok.
1: Zaten bir tane var, o da 19 yaşında.
2: E yok işte yani.
0: Yok yani, doğru.
2: E şimdi biraz böyle bakmak lazım. Yani Sayın Safi ya da Sayın Aziz Yıldırım bunu söyledi diye söylemiyorum ya. Sayın Aziz Yıldırım diyor ki ben şeyi getireceğim. Vedat Muriç'te neydi? Diğer
1: Cirasi çok iyi olur.
2: Cirasi'yi getirmek istiyorum. Şimdi buna yok der misin? Bir Fenerbahçeli olarak soruyorum.
0: Demem.
2: Sana. Yok der misin?
0: Tamam.
2: Sen der misin?
1: Demem, bence Cirasi çok iyi isim. Vedat da öyle.
2: Vedat da yok, Vedat der da misin öyle yani?
1: Yok, hayır tabii.
2: Net biz yani yedekte beklese girip gol atma potansiyeli. Yani şu anda yedek olsa Fenerbahçe'de, gelse yedek olsa sezonda 15 golü var. Yedek oyuncundan bahsediyorum.
1: Ki çift santrafor da oynayabilirsin.
2: Çift santrafor oynayabilirsin. Sıkıştığın anda ikinci santrafor olarak koyabilirsin. Hava toplarında etkili.
1: Esnek bir oyuncu.
2: Size'de gayet iyi. Hani alır parçalar, yıkar gider.
0: Türkiye ligini bilir.
2: E bilir. Yani,
1: Türkçe konuşuyor adam ya.
2: Türkçe konuşuyor. Dediğin gibi yani. E yani biraz böyle bakmak lazım. Yani Sayın Safi bunu önerdiği için söylemiyorum. Ben az önce de söyledim. Yine söylüyorum. Çok kısa söylüyorum. Ben bir kongre üyesi olsam, dediğim gibi ortaya koy. Masanın üstündeki şeylere bakarım. Kim bana ne vaat ediyor? Ya bu arada bunu herkes için söylüyorum. Yani bütün seçimler için söylüyorum yani.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim. Bence oyuncu tercihleri kadar teknik direktör tercihleri de belirleyici olacak seçimde. Yani Aziz Yıldırım dün Aykut Kocaman'la yola çıkacağını açıkladı. Hakan Safi'nin adayı hala belli değil. Sizin bir düşünceniz var mı? Kim olacak?
2: Yabancı olacak direktör bence. Ben bir isim söyleyeyim. Conte. Artık seçimde şey var. Ben ya Conte ya da şey bekliyorum. Farioli bekliyorum.
0: Hatta ben de sayın başkan adayı Aziz Yıldırım başkan olup Aykut Kocaman da tekrardan Fenerbahçe'ye geri dönerse ben ciddi bir dejavu yaşarım bu arada. Ki çok ciddi bir dejavu yaşarım.
1: Adayı o bu yani arada, çok büyük bir
2: bize iyi olması. Kötü çirkin demişler.
0: Çocukluğuma götürür beni.
2: Köyünden öyle mi? Sevgili Uğur Pekşen, iyi kötü çirkin. Çirkin Burak oluyor herhalde. Burak.
1: İyi kötü i̇yi, çirkin kötü, olabilir. Çirkin.
0: Kötü ben miyim acaba?
2: Kötü ben oluyorum o zaman.
1: Ben yorum yapamıyorum.
2: Ben de yapmayayım yani.
0: Ben de yapmıyorum.
1: Ucu açık evet, kalsın.
0: Evet. Biz o zaman ben
2: 3 iyiler diyelim.
0: 3 iyilerden bir güzel bir mesaj geldi. Onu okuyayım o zaman. Antalya'dan geldi mesaj. Oranlara takla attıran adamlara selamlar. Antalya'dan Selim. Çocukken leblebi tozu yiyip Yusuf derdik. Bunu sadece gerçek futbol gurmeleri bilir. Amaç leblebi tozunu püskürtmeden söyleyebilmekti. Hey güdü günler hey demiş.
2: Evet, genelde Selim'in böyle yaratıcı şeyleri olur. Mesela dün de şöyle demiş. Ne demişti? Dünyanın en kötü yönetilen futbol şehri Antalya'dan selamlar demişti bana.
1: Yanlış bir yorum değil. Üzülerek.
0: Yazık ediyorlar ama Antalya Spor'a. Yani, gerçekten büyük bir
2: ama
0: canlı.
2: Ama kendisi ya. Ispartalı ya. Böyle bir durum var.
0: Ve çok da güzel tesisleri var bu arada Antalya Spor'un.
2: Çok üzüldüm ya. Gerçekten Antalya Spor'un düşmemesi gerekiyor.
0: Rejimizin bilgisine bir mesaj var. Rejimi zaten pür dikkat yayını dinlediği için hemen gerekli araştırmaları yapıp teknik ekibimize bildirecektir. Ankara Sincan bölgesinde yayın cızırtılı geliyor diye bir mesaj geldi. Biz gerekli hemen çalışmaları rejimiz tarafından yapıyoruz efendim. Onun dışında Uğur Pekşen bir mesaj göndermiş. 19 yıllık dinleyicimiz Uğur Pekşen öyle maşallah yazmış. Ben size 3 silahşörler diyorum demiş. Arkasından da senin belirtmiş olduğun iyi kötü çirkin dağılımı aranızda.
2: Ne filmdi ya,
1: güzel
2: filmdi.
1: Clint Eastwood.
0: Aranızda olmaz. Kendiniz yapın demiş. Siz yazın bakalım, bir merak ettim. İyi kötü çirkin de bizi nasıl adlandırın?
1: Siz konumlandırın evet.
0: Merak ettim.
2: Ben Clint Eastwood olayım ya.
1: Bu şey
2: adamdır ya, çünkü yani.
1: Meşhur filmde koyun da bir isminiz olsun.
2: Biraz bu tane ağzındaki neyse hatırladım, şimdi söylemeyelim.
0: Hatırladım.
2: Tarzıyla, tavrıyla. Şimdi kafada da şapka var benim. Hani şey andırıyorum da.
0: Basketbolda konuşmadığımız bir tercih sevgili Caner Aydaş kalmadı.
2: İtalyano'yu konuşmadınız. Dün konuştunuz mu? Bitirdiniz mi?
0: Konuştuk ama istiyorum. Senden onun yorumunu almak isterim tabii ki.
2: Başarılar diliyorum.
1: Adamdır adam.
0: Eleştirilerle geldi ya.
2: Şimdi sebep?
0: Yani İtalyan defansını oynatan bir antrenörmüş. Napoli ve Milan bu teknik direktörün başarısını görmemiş de Beşiktaş mı görmüş mesajları. Ülkemizi bilmeyen bir teknik direktör, daha önce hiçbir başarısı olmayan teknik direktör mesajları geldi.
2: Nasıl başarısı yok ya adamın?
1: İki kere konferans finali
0: ben
1: oynamış.
0: Dün hepsini açıkladım. Biraz da senin.
2: Nereden geldi bu mesaj?
1: Şey anlamadım. Abi,
2: uzaydan mı attılar? Ne yaptılar yani? Sana uzaya fırlatılan şu şey nedir o?
1: Uydu.
2: Yok uydu değil, içinde insan oluyor ya.
1: Roket.
2: Ya roket değil işte.
1: Uzay aracı.
2: Uzay aracılar gidiyor ve 20 sene uzayda falan yaşıyorlar yani, bir haber.

0: Var mı? Ya da
1: Abi
0: Survivor'a mı gitti? Ne
1: şeyleri
0: oldu?
1: görmüşsündür bak Caner abi de vardır. Twitter'da şey başladı tamam mı?
0: İtalyano diyoruz ya.
1: Mizahi olarak Vincenzo Italiano'nun fotoğrafı üstünde kredin tükeniyor yazıyorlar.
2: 0538 052 1487. Ben değerli dinleyenlerimizi tekrardan davet ediyorum. İtalyano ile ilgili mesajları atan dün değerli dinleyenlerimiz biraz da Caner Aydaş okusun. Biraz da onun yorumlamasını
1: hocadır,
2: isterim.
1: Hoca.
0: Bu arada dün burada bizim güvenlik Yavuz var. Abi diyor sakalları siyah boyarsan hani İtalyano olarak gezebilirsin sokakta. Dedim yapma. Andırıyoruz
2: bence
0: tabii.
2: Bence çok daha karizması.
0: Estağfurullah. Yani sakallarımız beyaz ama yapacak bir şey yok. Biz onun yaşlı versiyonuz. Ya şimdi Ozan şöyle dün hoca yeni bir şeyden bahsetti. Değerlendirme kriterinden bahsetti. Burak okuyabilir onu bize. Rakip sahada neyse.
2: Burak PP, neredeyse hayatını yazacak 3 en zaman.
0: Yok yok şey uzun uzun Sayın Önder Özen'in bahsettiği bir değerlendirmeden bahsetti.
1: APPAD.
0: Evet bir ona baksana açılımına. Ya ben aslında bakmıştım orada da. Bu değerlere baktığımız zaman dedi ki Avrupa'da ön plana çıkan 3 hocadan birisi. O da şu bu arada rakip sahada.
1: Yaptığı pas sayısını savunma aksiyonlarını bölmesiyle hesaplanıyor. PPDA.
0: Evet, bundan bahsediyor. Yani topu kazanma süresi, şiddetli baskı, baskının nerede yapıldığının Avrupa'daki şu anda yani teknik direktörler içinde en iyi yapan teknik direktörlerden bir tanesi. Aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Atletik performansı yüksek bir takım çalıştırıyor. Zaten 2 tane 3 tane atletik performans antrenörü varmış.
1: 6 kişilik bir listesi var.
0: 6 mı 8 mi bilmiyorum. Ya bir kere İtalyan futbolunun biraz tersini oynatan bir teknik direktör. Agresif bir teknik direktör. Önde oynatmaya çalışan ve baskıları da doğru zamanda yapmaya çalışan bir teknik direktör. Bunu Bologna ile Fiorentina ile yapmaya çalıştı ama tabii ki kadro değerleri, İtalya futbolunda çok fazla büyük takımın olması.
1: Başarılıydı
0: oradaki,
1: da bence.
0: Bence de başarılıydı. Hani Beşiktaş için çok böyle alfa bir teknik direktör mü? Bence değil ama şöyle bakmak lazım. Yani konuşulan isimlere baktığı zaman eğer Postecoğlu'nu almıyorsanız yani çok böyle uç bir teknik direktör almıyorsanız savunma güvenliğinde ön plana tutan, daha önce bir şeyler başarmış, evet elinde somut bir kupası yok ama Fiorentina ile iki kez konferans liginde final oynamış. Ve hani iyi bir kadro ile beraber ki bence iyi bir kadro vermesi gerekiyor siyah beyaz takımın.
1: Hak ediyor.
0: Başkanının. Dün bunun da açıkçası ışıklarını yaktılar. Şunun için söylüyorum. Yani kim gerekiyorsa onu gidip alıp geleceğiz dedi. Bence kendi şansı için bunu yapmak zorunda Sayın Adalı. Çünkü bundan sonraki herhangi bir başarısızlık Sayın Adalı'ya ve onun seçimlerine yönelecektir.
2: Net.
0: O yüzden de bence iyi bir kadro verecekler Sayın İtalyan'ın eline. Ha, o neyi başarır onu bilemem. Sonuçta bu ülkenin iklim kültürü de bu futbol ya da bu ülkenin futbol iklimi de biraz farklı. ben başarılı olacağını düşünüyorum. Ne kadar başarılı kısmı şampiyonluk benim için bir ölçüt değil. Sadece Beşiktaş'ın artık Ekim ayında, Kasım ayında havlatan bir takım görüntüsünden uzaklaşıp yarışmacı bir takım olması taraftarın en büyük beklentisi.
1: Futbolu
0: bir
1: tatmin etmesi lazım.
0: Şunu söylüyorum, bilmiyorum ne dersiniz ama insanın en güçlü olduğu, kendini en rahat hissettiği yer herhalde evidir. Değil mi? Yani baktığın zaman evinin her yerini bilirsin ve güçlüsündür evinde.
2: Doğru.
0: Doğru mu? Komşunda evin kadar güçlü olamazsın hiçbir zaman. Beşiktaş'ın son yıllarda evinde maalesef o gücünü, büyük takım gücünü kaybetti kardeşim. Italiano mu? Başka birisi mi bilmiyorum ama gelip buraya gelen takımlar elini kolunu sallaya sallaya buradan galibiyet alıp çıkamaması lazım.
1: Italiano
0: bir kere bunu vermesi bitirir. Lazım taraftara. Taraftarın bunu verdiği sürece bence sözleşmesini bitirir.
2: Ben transferleri de çok merak ediyorum. Kimler gelecek Beşiktaş'a, kimler gidecek? Kadroda da çok fazla isim var.
1: Ben şeyi söyleyeyim mi? Burada hani hep konuşuyoruz ya. Yabancı hoca geldi. İşte daha önceki yabancı hocalardan örnek gösteriliyor. Van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer.
2: Hepsinden iyi bence.
1: Bu şimdiye kadar gelen o yabancı hocalara nazaran oyun anlayışı Beşiktaş'a en çok uyan adam bu. Ön alan baskılı, rakip yarı sahaya yerleşen, kaleden pasla oyun kuran, top hakim olmayı seven bir Vincenzo Italiano futbol var. Bence Beşiktaş taraftarının beklediği orijinal Beşiktaş futbolu da bu. Ben çok umutluyum. Bir de şey eleştirileriyle ilgili. Dün de söyledim. Hadi dinlemeyenler için tekrar edeyim. Bu adam Milan Napoli göremedi mi? Inter göremedi mi? İki şey söyleyeceğim. Bu adam Bologna'dan ayrılma sebebi Bologna'nın yol ayırması değil. Yine kupada final oynadı. İşte dedikte Avrupa'da çeyrek finale çıktı. Bologna için büyük şeyler bunlar. Napoli ile sözlü bir anlaşması vardı. Napoli orada Milan'dan ayrılmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi hedefinden ötürü Allegri'yi hemen aradan kapatınca boşta kaldı. Hatta şeyi de gördüm. Sosyal medyadan, Twitter'dan bilhassa bakabilirsiniz. Hadi afaki konuşmuş olmayalım. Juventus taraftarlarının Şampiyonlar Ligi katılımı gerçekleşmedikten sonra Spalletti ile yollarına ayrılması gerektiğini, hatta bazılarına Vincenzo Italiano'nun takımın başına gelmesi gerektiğiyle ilgili bir sürü de tweet

0: Sor.
1: Şimdi öyle bakarsanız yani ya işte bu adam zaten çok başarılı olsaydı onlar alırdı, şunlar alırdı derseniz o zaman önce bir milli takımımızın teknik direktörüne gelelim. Yani ne başarısı vardı
0: Yani.
1: geldi buraya?
0: Zidane da Real Madrid'den önce bir takım çalıştırmış mıydı?
1: Yok.
0: 3 kere Şampiyonlar Ligi'ni kaldırdı.
1: Başka da bir yerde çalışmadı. Yani öyle
0: Yani.
1: bakarsanız
0: Yanlış bir
1: o
0: bakış
1: zaman
0: açısı.
1: hani doğru bir isim dünyada yoktur dedi. Ya işte o başarılı olsaydı orada çalışırdı zaten. Bunu
0: En
1: oyuncular
0: başarılısı geldi sevgili Can Aydaş Türkiye'ye. O da
1: kim?
0: hiçbir şey yapamadı. Jose Mourinho.
1: Mesela şey Jorge Jesus geldi. Yani baktığın
0: Yani.
1: zaman çok başarılı bir
0: Del
1: teknik
0: Bosque'ye
1: direktör.
0: geldi.
1: O yüzden hani bunun üzerinden okumamak lazım. Burada kulübün beklentisi, kulübün hocaya vaat edeceği şeyler, ayrıca hocanın bundan önceki background'u önemli. Ben İtalyan o. Hani geçen sen tweet de atmıştın. Üzerine de yazdım. Hani böyle şüphelerim var diye. Ama mevcut teknik direktör yine söylüyorum. Posteçoğlu olmadığı sürece her teknik direktörle alakalı şüphelerim olacaktı zaten. Ama işlerinde en az olanlardan birisi bu. Çünkü Bologna'nın futbolunda bu arada Erim'in bir yazısı var. Erim
0: Retweetledik
1: Derelli'nin.
0: çok güzel.
1: Çok da güzel açıklamış İtalya futbolunu yıllardır anlatan kıymetli bir spikerimiz Esport Plus'tan.
0: Ağzına sağlık.
1: O girip orada okuyabilir
0: Çok güzel
1: dinleyicilerimiz.
0: yazmış.
1: Yani adam İtalyan'ın belki İtalyan'ın o kendisini bile kendisini bu kadar iyi tanımıyor. Adam bütün detayları vermiş yani. Girin okuyun yani.
0: Çok iyi. Açıklamalarınız için çok çok teşekkür ederim.
1: Transfer
0: Hazırlık
1: önemli. Transfer.
0: %100 katılıyorum.
1: Hangi
0: İtalyan'ı
1: bölgelere
0: değil.
1: peki? İstersen git Ozan Turano'yu getir. Fark etmez yani. Yani
0: Güzel oldu
1: orada
0: Ozan Turano. Güzel oldu.
1: oldu da ama. Yani burada önemli olan sizin bu takımı nereye taşıyacağınıza, hangi oyuncularla taşıyacağınıza karar vermeniz ve o kararı da iyi vermeniz. Çünkü futbol aklı getirdiniz, iyi bir teknik direktör getirdiniz, Avrupa'da takım çalıştıran ve başarılar elde eden ya da bir yere kadar getiren bir teknik direktör getirdiniz. Onun da bir hedefleri var. Kendisi de zaten söyledi. Sizin de bu çerçevede artık net dokunuşlar yapmanız gerekiyor.
2: Önder Özen'in açıklamalarında bir ayrıntı dikkatinizi çekti mi dün?
1: Mesela.
2: Bizim bir önceki dönemimizde maaş bütçeleri arasında 3 büyük takımın çok fark vardı. Bizim 26 milyon euro iken birinin 59, birinin 52, 62 milyon euroydu. Şu an çok kapanmayacak farklar yok dedi. Yani oralara yaklaşacak transferler düşünülüyor belli ki.
3: Bu arada Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısını bir yandan takip ediyoruz. Sayın Başkan, eski Başkan Ali Koç geldi ve şu anda da kongre üyelerinden ciddi anlamda bir sevgi gösterisi var. Sayın Ali Koç'a karşı fotoğraf çektirmek isteyenler, boynuna sarılanlar zaten şu anda da rahat yürüyemiyor. Belki Fenerbahçe adına başarısız oldu. 7 sene, 8 sene kupa kaldıramadı ama Fenerbahçe için de yaptıkları ortada, soyadını ortaya koyarak ciddi anlamda bir bedel ödedi diyebilirim ben Ali Koç. Ayrıca Türkiye tarihinde de hiçbir başkan yok 80 milyon euro gibi bir parayı kulübe hibe eden. Ya burada şimdi başka şeyler de söylemeyeyim. Ben daha önce diğer takımların başkanlarının kulübe haciz getirdiğini de gördüm. Ama bu şekilde 80 milyon euro hibe edip de gidip bir başkan da pek görmedim. Yine de bu karşılama da hoşuma gitti. Sayın Ali Koç'a karşı kongre üyeleri tarafından.
1: Yani şöyle, şimdi tabii insanlar gelir bir yerlerde, bir görevlerde başarılı olur olamaz. Bazen şartlar bunu gerektirir. Bazen siz istediğinizi yapamazsınız. Bazen zaman yetersiz olur. Sayın Koç da, Ali Koç da yani iyi bir Fenerbahçeli. Zaten çok saygın bir iş insanı ve bir ailenin de oğlu. Zengin bir ailenin oğlu. Tabii ki belki yapabildikleri şeyler de biraz ekonomik gücüyle orantılı. Senin de şu anda 1 milyar dolar servetin olsa 100 milyar ya da işte ne bileyim bir o
0: 100 milyon
1: kadarını
0: dolar.
1: Fenerbahçe'ye gidip şey yapabilirsin. O problem değil. Sayın Safi de zaten bu ekonomik gücü var diye konuşuyor. Sen ben konuşamıyorsak farkı da bu. Biraz ekonomik güç de burada insanların özgürce hareket etmesini sağlıyor. Ben Sayın Koç'un ne olursa olsun yani Fenerbahçe camiası tarafından belli bir kitle tarafından hala çok sevildiğini düşünüyorum. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Mutlaka bir sonraki seçimlerde mutlaka ben Sayın Saran için de Sayın Ali Koç için de Fenerbahçe'nin başkanlık makamının açık olduğunu düşünüyorum. Dün Sayın Saran'ın da çok kıymetli bir açıklaması vardı.
0: Çok da güzel
1: Yorumuna.
0: uğurladı kongre.
1: Aynen öyle.
0: Duygusal
1: Ayakta
0: da bir konuşma oldu.
1: alkışlandı. O yüzden de hani zaten herkes her şeyi görüyor artık.
0: Doğru.
1: Duyuyor, görüyor. Sayın Koç'un da değerli bir iş insanı olduğu, değerli bir Fenerbahçeli olduğunu düşünüyorum.
3: Sevgili Can Aydaş, hazırlık karşılaşmalarını soracağım sizlere ama bir mesaj geldi. Onu okumadan es geçmek istemem. Selamlar, iyi yayınlar. Italiano'nun altına Ferrari verdiler. Lastikleri yaka yaka gider.
0: Beşiktaş'a en kötü ihtimalle Konferans Ligi çeyrek finali yazın demiş bir dinleyicimiz.
1: Bu kötü. Avrupa Ligi neden Konferans Ligi diyoruz?
2: Hayır, konferans olacaksa yarı final yazsınlar en kötü ihtimalle. Çeyrek finalde bir şey.
1: Konferansa gidemiyor
0: ki. Konferansta
1: bizden.
0: Acaba
2: elenirse.
0: Finallere de götüren kişiydi daha önceden. Konferans Ligi finali gördü.
2: Bu arada şeyi de söyleyeyim.
0: Gördüm. İki kez gördü belki, evet, de o yüzden.
2: Aynen. Eğer Ankara'daki stadyumun inşaatı tamamlanmazsa Konferans Ligi finali Tüpraş'ta oynanacak 2026-2027 sezonunda.
1: Yalnız Ankara'da inanılmaz bir stat yapılıyor.
2: Yetişir
1: ben
2: mi?
1: Yanından geçtim. Yani muazzam. Öyle söyleyeyim. Bu arada gençliğim de bir anda gözümden geçti. Oralarda çok
0: top oynadım. Nostalji yaşadın mı?
1: İnanılmaz.
0: Bizim zamanımızda yoktuk. Çim saha, toprak sahada oynuyorduk bizim zamanımızda.
1: 19 Mayıs'ta.
0: Sen de öyle.
1: Toprak saha vardı ama orada çim sahalar da vardı. Orada çok stat vardı. Hepsini yıkmışlar. Şimdi muazzam üstü kapalı tamamen bir stat yapıyorlar.
2: Yetişir mi sence?
1: Bence yetişir. Yani ben şeyi gördüm. Çatısının şeyleri yapılmış. Bayağı bir şeyler bitmiş. 5-6 ay var ya. 5-6 ayda
2: bence
1: yani
2: daha fazla.
1: Çok şey olur. Daha da fazla.
2: Bu arada kongreden bir gelişme vereyim mi?
0: Tabii ki.
2: Hakan Safi, Mavi, Aziz Yıldırım. Düzeltiyorum. Hakan Safi, Lacivert, Aziz Yıldırım Sarı Pusula'yla şu an başkanlar için oy kullanılıyor. Sarı Pusula'larda ciddi azalma olduğu söyleniyor. Öyle bir şeyi gördüm az önce.
0: Sarı Pusula kimindi? Bir daha Aziz Yıldırım. Bilgi için teşekkür ederiz sevgili.
1: Yani ne anlama geliyor bu?
2: Aziz Yıldırım şu ana kadar saat 1'e kadar olan seçmenlerin genel olarak daha önde gördüğü isim gibi gözüküyor.
1: Anladım.
0: Hazırlık karşılaşmasındaki maçları soracağım size. İddiaya yansıyan karşılaşmaları soracağım. Yani burada vaktimiz de olduğu için hemen hemen hepsini soracağım sizlere. Tabii majör takımlar değil çoğu bunların. Açılış mücadelemiz de 14 kuşağında. Afganistan-Pakistan mücadelesiyle başlayacağız. Belirtmiş olduğum gibi süremiz olduğu için başka şeyimiz yok. İddiaya da yansımış gülüyorsunuz ama benim elimde olsa biliyorsunuz Japonya 2. ligini dahi sorarım size.
1: Yani karakolda biter. Önce onu bir söyleyeyim.
2: Karakolda
1: bitmesi ortak...
2: iyi seçenek bu arada.
1: Karakol.
0: İlk yorum da sevgili Caner Aydaş'tan gelsin.
1: Yani şöyle, iki takımı tabii çok tanıdığım takımlar değil. Takip Doğru. ettiğim takımlar değil. Ama hani iki takımın da çok güçlü olmayacağını düşünürsek. İddianın da beraberliği 2.57 gibi bir oran açıkladı. Yani bu takımlar kolay kolay yenişemez dediği öyle bir görüntü ortaya koyduğu bir durumda. Ya 2-3 gol diyeceğiz. Daha böyle dengeli bir aralık ya da karşılıklı gol var diyeceğiz. Ben 2-3 gol diyeyim.
0: Bir bilgi söyleyebilir miyim?
1: Tabii.
0: Söylediğin yorumla o kadar net ki şu anda benim baktığım bülten. Bu takımlar 2 kere oynamış yakın zamanda. İlk maç 1-1, ikinci maç 0-0.
1: Yani onu söylüyorum. Yani. Zaten biliyorsun komşularda aralarında ciddi bir ihtilaf da var. Zaman zaman tırnak içinde söylüyorum ama savaş durumları vesaire de oluyor. O yüzden hani gönlüm ondan yana bundan yana demeyeyim. Çok da umurunda değil iki takımda.
2: Barış mesajı verelim burada.
1: Burada dostane bir maç oynasınlar.
0: Net bilgiler için yani, teşekkür ederiz.
1: Umarım fair play içerisinde kalırlar yani.
0: Burak Alaca.
2: Ya iki takımın da son oynadığı hazırlık maçları. Bilhassa Afganistan'ı çok iyi gözükmüyor. Pakistan tarafı Asya elemelerinden geldi. Orada yine iyi bir karneleri yok. Çok gollü olmaz. TGS 2-3 diyeyim. Başka da bir şey demeyeyim.
1: Bu arada Burak Alaca reklamda şey söyledi. Beşiktaş Konferans Ligi'nde yarı finale kalsın. 5 Beşiktaşlı taraflara da forma edilecek.
2: Şampiyon olursa da 10. Kendim de dahil.
1: Vermiş miydim böyle bir söz? Vermemiş.
2: Vermiyor olsun ya. Eğer herhangi bir takım olsa.
1: Leblebi getireceğine forma getirir. Bu da belki bize nasip edecek.
2: Eğer Fenerbahçe
1: biraz para harca ya.
2: Şampiyonlar ya da UEFA'da yol kat ederse de Fenerbahçe yok. Ozan abi o zaman 5 tane forma edecek.
1: Helal olsun çeyrek be Ozan.
0: Finale. Fener çeyrek finale kalırsa
2: evet.
0: Ama. 5 tane forma mı?
2: Evet.
0: Her türlü.
2: Tamam. Ya sen de Beşiktaş. Sen de Avrupa'ya giderse 10 tane forma
1: ben milli takım forması vereceğim.
2: Dünya yok. Kupası'nda çeyrek finali o zaman.
1: Ben İzmir'den Göztepe forması getireyim. İyi bir Göztepe.
2: Bana da getirir misin?
1: Evet. Beşiktaş falan. Biz bir Göztepe'liyiz yani. Göz Göztepe.
2: Severiz.
0: Afganistan-Pakistan maçındaki yorumumu müsaade ederseniz tamamlayayım. Tamamen hissiyat. Kupon seviyesinde de görmediğim bir seçenektir. TGS 2 ya da 3 gol bandı benim de ideal tercihim, öncelikli tercihim. Stüdyodaki 3 kişi de TGS 2 ya da 3 gol bandı yorumunda bulundu. Ben alternatif tercih olarak da tamamen hissiyat. Afganistan diyeceğim. Oran da tatmin etti. 1.90'lık bir oranı var. Afganistan'ı bir tık daha önde gördüm Pakistan'a göre. 16 kuşağıyla devam ediyoruz. Yine iddiaya yansıdığı için değerli yorumculara sormak isterim. Liechtenstein, Güney Kıbrıs Rum kesimi mücadelesi mevcut. Bir yorumunuz olur mu? İçinizden gelmiyorsa yani, söylemeye de bilirsiniz.
1: Kıbrıs kazanır. Kıbrıs daha iyi bir takım. Liechtenstein zaten hani Avrupa futbolunda olmasa da olur takımlardan bir tanesi.
2: Dünya futbolunda.
1: San Marino'muzu dışarıda bırakarak Andorra.
0: Andı şanlı tabii, tabii. San Marino.
1: Ama şimdi Avrupa dünyada da böyle kulüpler var. Kuruçao falan gerçi Dünya Kupası'nda geçen.
2: Haiti.
1: Babama
0: Haiti
1: diyorum
0: doğru
1: ki,
0: bravo.
1: Kayınbabama diyorum ki o da iyi bir futbol Eskiden de futbol oynamış. Dedim ki baba 3 ay antrenman yapalım. Kuruçao'yu şey yapalım. Milli takımına davet kesin alırız falan diye gülüyor. Şimdi Kuruçao'nun işte Bermuda'nın

0: Yine Antiller, Mantiller, garip garip adalar
1: Yeşil
0: falan var,
1: Vural,
0: böyle
1: gerçi Yeşil Vural
0: ...56
1: adaları.
0: kişinin yaşadığı ama 11 kişi çıkardıkları falan adalar falan
1: Honduras.
0: var. Kıbrıs kazanır ya.
1: Bir şey diyemiyorum ya. Kıbrıs kulağa daha iyi geliyor. Pafosun falan da...
2: Kıbrıs oranla açılmamış. Bir başka bir tercih
0: Oran
2: olur mu?
0: Açılmamış mı?
2: 1-0-9. Net ben de
0: Öyle
2: Kıbrıs
0: mi?
2: derim, evet.
0: Aa,
2: Güney
0: ben...
2: Kıbrıs Rum kesimi.
0: O zaman şöyle yapalım. Kıbrıs ilk yarıyı önde kapatır. Yani herhalde bu
2: Güzel.
0: vardır. Var mı?
2: 1-50.
0: Tamam, o olur.
2: Güzel oran. Ben de bu taraftayım.
1: Valla bir fikrim yok. Ben Pafos'un Şampiyonlar Ligi'nde yaptıklarına binaen Kıbrıs kazanır diyeceğim ama bir fikrim yok. İlk yarı ne olur, ne biter, yani Liechtenstein'i de tanımıyorum.
2: Ufak bir kupana da alasım geldi 1-50
0: Kıbrıs'a
2: oranda.
0: Mı?
2: Güney Kıbrıs ilk yarıyı kazanır.
0: Hadi bakalım.
1: Bunu nereden izlersin ki acaba?
2: Rejimiz kuponu alma tarzı bir bakış attı. Reklama gideceğiz dedi. Efendim, kısa bir reklam arasına gidiyoruz.

0: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz.
1: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
9: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
9: Şampiyonla son düzlükte.
3: Radyo Spor.
1: Reklam.
0: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
11: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Hattımızda Radyo Spor programcısı sevgili Aygün Özipek var. Şu anda Fenerbahçe Stadyumunda. Aygün abi merhabalar.
12: Merhabalar, yayınlar diliyorum.
11: Çok
12: dışarı çıktım işleri alıştırmaya çünkü çok kalabalık.
11: Evet, onu soracaktım. Biz de izliyoruz abi. Nasıl durumlar orada?
12: İnanılmaz bir sıcak var. Katılım çok yüksek şu anda. 13.500 lira 14.000 lira gelmiş vaziyette ki saatler şu 1.5 gibi gözüküyor. Yani 5'te kapanacak. Demek ki 20.000 barajını geçecek gibi gözüküyor. 20-25.000 barajını geçtiğin zaman seçimde ibreler çok daha farklı noktaya gelebilir. Onu tekrar söyleyelim. Yani bugün evet, çok sürpriz sonuçlar çıkabilir Fenerbahçe Kongresi'nde.
11: Aygün abi biraz önce hani bir haber aldık ama sevgili Burak da Ozan da burada ama sarı pusuların azaldığı şeklinde yani Sayın Yıldırım'a verilen ya da işte onun sarıydı diye biliyoruz.
12: Sarı, şu saate kadar. Yıldırım beyazlarda Hakan saati.
11: Evet,
12: şimdi sarı. O azalma çoğalma ile ilgili şöyle söyleyeyim. Yani bazı taraftarlar pusuları çekerek çok azaldı gibi göstermeye çalışıyor ama sık sık yani iki tarafında adayların çalışanları sık sık pusuları yeniliyorlar. Yani azaldıkça üzerine koymaya çalışıyorlar. Yani o şu anda bir şey değil.
11: Bir ölçü değil değil mi?
12: Tabii ki devamlı o pusuların üzerine eklemeler yapılıyor. Eğer sarı çok beyaz azsa veya beyaz çok az sarı azsa diye bir şey yapmak mümkün değil. Çünkü devamlı pusuların üzerine eklemeler yapıldığından dolayı en net bir şekilde saat 5'ten sonra her şeyi net olarak görebiliriz. Ama ben de görüyorum. Şimdi sosyal medyada işte efendim beyazı gösteriyor.
11: Evet,
12: beyazı
11: doğru.
12: Azaldı diyor. Sarıyı gösteren var, sarı azaldı diyor ama çok bana inandırıcı gelmiyor onlar. Kongre çok farklıdır çünkü.
11: Peki Aygün abi

0: Sen şimdi az önce söylediğin 20 bin üzerinde bir katılım bekliyorsun. Bu sayı daha da artabilir mi? Çünkü bir taraftan da
1: Artar.
0: bakıyoruz, akın akın insanlar gidiyor. Bayağı ciddi
1: Kadıköy şu anda
0: kalabalık da var.
1: Kadıköy şu anda sel çok projesi. Trafik durmuş vaziyette. İnsanlar çok farklı yerleri arabalarını park edip sağa doğru yürümeye başladı. Yani ben tahmin ediyorum 25'i bulacak gibi gözüküyor şu anda görüntü.
0: Peki yine biz çok hakim olamadık ama sen oradasın tabii, yerinde takip ediyorsun. Herhangi bir kavga, böyle bir
1: Yok,
0: yok değil mi, olmadı çok.
1: yok.
0: O
1: Şu ana
0: zaman
1: kadar
0: güzel geçiyor.
1: sakin bir şekilde geçmek söylüyorum yani. Herhangi bir taşlama belirtelim.
0: Az önce de Sayın Ali Koç vardı. Geldiği zaman da çok ciddi bir sevgi gösterisinde bulundu. Sen yakınında olabilirsin. Bir mesaj falan verdi mi, bu konuşma küçük de olsa?
1: Yani tabii ki Sayın Ali Koç'un dün akşam biliyorsun Hakan Safi ile beraber.
0: Evet.
1: Tabii burada şunu söyleyelim. Özellikle Sayın dün mesela dün disiplin onaylamaları vardı. Disiplinden sevk edilen bazı insanların kongreye dönüp dönmeme durumları vardı. Mesela Ali Koç'a inanılmaz hakaretlerde bulunan bir kişinin Aziz Yıldırım tayfası tarafından affedilmesinden dolayı biraz Sayın Ali Bey'in biraz üzüldüğünü belirtmemizde fayda var. Onu tekrar söyleyelim.
0: Evet.
1: Tabii ki başkanlara hakaret edenler kesinlikle bu grup içerisinde yer almaması gerektiğini bir kez daha belirtelim. Ama Sayın Başkan zaten çok sakin bir şekilde geldi.
0: Şu anda
1: Kazanan
0: da
1: Fenerbahçe, kazanan Fenerbahçe olsun dedi. Binlerce tabii öyle diyelim, binlerce Fenerbahçe taraftarı beraber resimleri çektirip kendine ayrılan yere doğru yavaş yavaş gidecekti.
0: bu arada Sayın Saran da şu anda giriş yaptı.
1: Evet, Saadettin Bey zaten 1-1,5 gibi gelecekti. Oyunu attıktan sonra da ayrılacak zaten. Onu da tekrar söyleyelim.
0: Evet, inşallah iki aday için de hayırlısı olur.
1: Evet,
0: Demokratik
1: inşallah.
0: şekilde geçer. Aygün abi çok teşekkürler. Ağzına
1: Ben
0: sağlık.
1: teşekkür
0: Var mı
1: ederim.
0: eklemek
1: Kendinize
0: istediğin?
1: bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun.
0: Çok
1: Sağ olun.
0: teşekkürler.
1: Sağ olun. Sağ olun.
0: Evet, biz gün boyu yine Aygün Özife'ye bağlanırız. Değerli bilgiler tam da
1: Çok
0: yerinde.
1: kalabalık esnasında yardımcı oldu
0: Evet.
1: bizlere. Teşekkür ederiz kendisine de emeklerinden dolayı. Şimdi de Sayın Başkan Saadettin Saran geldi ve ciddi anlamda bir karşılama olduk kendisine. Mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde yüzü gülerek geldi. Bakalım Fenerbahçe'nin başkanı da saat 17 kuşağından sonra belli olacak. Tekrardan Fenerbahçe camiasına kim seçilirse hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz efendim.
0: Yani hayırlı olsun. Tabii demokratik bir ortamda geçmesi güzel. Az önce de söyledi. Olaysız, tartışmasız geçiyor dedi seçim. Bu güzel. Güzel olan bu.
1: Doğru.
0: İnsanların hür, özgürce bir şekilde kendi adaylarını, kendi inandıkları, peşinden gitmek istediği ya da başarıya götüreceğini düşündükleri adaya oy vermesi kadar doğal bir şey yok. Dünyanın her yerinde bunlar oluyor. Burası da bir spor kulübü ve iki başkan da kendi projelerini açıkladı. Umarım dediğim gibi demokratik bir ortamda kaybedenin kazananı alkışladığı ya da kazananın ego, kibirden uzak, birleştirici bir dil kullandığı sonrasında bir süreç yaşar. Sonuçta herkes Fenerbahçe'ye fayda sağlamak için vaatte bulunuyor. Umarım da böyle olur.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Liechtenstein mücadelesinde konuştuk. 16 kuşağında 2 mücadele var ama onların hem oranlarını kontrol ettim hem de çok yüksek oyun almadığı için onları sormayacağım. Umman, Mozambik mücadelesi, Kenya, Lesotho karşılaşmalarını es geçiyoruz. Yani burada kadro bilgileri dahi açıklanmamış. Kendi oynamadığımız oyunları da hiçbir zaman değerli dinleyenlerimizle paylaşmıyoruz. Ama güzel bir
0: Şimdi
1: karşılaşma var.
0: Kenya deyince Sayın Şahan Özbakır'ın filmi aklıma geliyor.
1: Konya olmasın.
0: Bazen oğlum evde espri bir şey söylüyorum. Ne Kenya mı diyor? Hani Konya yerine Kenya
1: O
0: biraz
1: maçı
0: öyle.
1: es geçiyorum zaten ben de. Ama
0: Yani
1: güzel bir
0: evet.
1: maç soracağım
0: Şimdi
1: şimdi
0: bizi
1: sizlere.
0: Kenya'ya götürmeyen orada.
1: Götürmüyorum. Sizi bambaşka bir yere götürüyorum.
2: Kenyalı Victor Wanyama vardı eskiden, Celtic.
0: Kosova kazanır iki gol atar.
1: Yok.
0: Değil.
1: Bir öncesi.
0: Öyle mi?
1: Hemen baka istiyorsan.
0: Danimarka, Ukrayna.
1: Bravo.
0: Ya burada Danimarka kazanır.
2: Üzülüyorum ben Danimarka'ya.
0: Neden?
2: Dünya Kupası'nda bence olmalıydı. Yazık
0: Danimarka
2: oldu.
0: kazanabilir, evet. Ben de bu arada iki takım için de. Ya burada ama şöyle bir şey var Ozan. Sevgili Burak, sevgili Ozan. Şöyle bir durum var. Biliyorsunuz Infantino Bey denen futbolun böyle çok bilmiş bir abimiz var. Dünya, gerçi beni alacaklar herhalde yakında Infantino Beyler. Hani adresten direkt alacaklar buradan.
1: Radyo Spor'dan kimse alamaz seni.
0: Vallahi alabilirler ya. Şuradan direkt drone'la falan böyle. Ya o kadar adaletsiz bir sistem ki. Yani 48 takımın katıldığı bir Dünya Kupası'nda çok özür diyerek söylüyorum. Güney Afrika ülkelerine karşı, Güney Amerika ülkelerine karşı bir kırgınlığım, şey kırgınlığım, kızgınlığım, bir öfkem, kinim, nefretim yok ama 10 takımın olduğu gruptan 7 takım gönderiyorsunuz ya. Ayıptır ya. Ha, hakikaten ayıptır ya.
2: Burada ateşlerin içinden geçmen lazım oraya gitmek için.
0: Yani Danimarka'dır, Ukrayna'dır, gitmeyen İtalya takımlara ya. İtalya'dır
2: ötesi
0: ya.
2: Var mı abi?
0: Ya İtalya hakikaten ayıptır ya. Ya şu 7 takım ligde 7 takım yarışıyor. Özür diliyorum. 10 takım yarışıyor. 7'si gidiyor ya. Hiçbir şey yapmana gerek yok. 10 puan topla gitti. Yani 10 beraberlikte ya da 2 galibiyet 4 beraberlikte gitti. Bir şey yapmana gerek yok. Ya böyle çok özür diliyorum ya. Bak sinirlendim. Böyle saçma bir organizasyon olur mu ya? Avrupa'dan 16 tane takım gönderiyorsun. Güney Amerika'dan Bolivya falan, Venezuela. Dün gördük işte ya.
1: Adalet yok orada.
0: Ya adaletini geçiyorum ya. Dün Venezuela'yı gördün mü? Dakika 4 zaman geçiriyor ya. 1-0 öne geçtiler, sonra maç bitti. Ya hakem artık dayanamadı. Kaleciye geldi. Ne yapıyorsun sen dedi ya. Hani oyna oyna. Maç, futbol oynuyoruz biz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İddia konuşuyorduk biz. Nereye geldik evet. Bilmiyorum ama işte Danimarka kazanır. Karşılıklı gol var olur ya. Sinirlendim bak.
1: Sevgili Alaca.
2: Bence de Danimarka kazanır. Net
0: sen
2: kadro
0: haksızlık sonra... olduğunu düşünmüyor musun?
1: Adalet yok diyorum ya.
0: Daha ya olacak iş değil. Vallahi, Şampiyonlar Ligi'nde özür diliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde 4 takımdan 4 ülkeden 16 takım ne güzel. En iyi performans gösteren ülkeye bir tane daha etti 5. Avrupa Ligi'ni alırsa bir tane daha etti 6. Oldu İngiltere'nin 20 takımının hepsini Avrupa'ya gönderin. Siz de rahatlayın, biz de rahatlayalım.
2: Yarısı gidiyor
0: ya.
2: Ligin.
0: Ligin yarısı gider mi ya?
1: Kendisini kanıtlama imkanı da olmuyor bu şekilde.
0: Ya bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Nasıl yarışacaksın abi, soruyorum sana. Fenerbahçe'nin Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde her yıl yarı final falan yapması lazım ki biz bir takımı sürekli sokalım. Ya adamın 4 tane takımı zaten kesin geliyor Şampiyonlar Ligi'ne. Bak kafadan bilmem onların kat sayıları var ya, işte zaten hazır puan geliyor. Üzerine 8 takım Avrupa'ya gönderiyorsun. Avrupa'ya giden, konferans ligine katılan takım Chelsea ya. Şaka gibi Chelsea.
2: Aldılar da kupayı.
0: 1 milyar dolarlık bir takım Tottenham, Aston Villa. Sen gidiyorsun garibim işte kim var ne bileyim işte.
2: Mijlans
0: Bodo Glimt. 7,5 milyon euro ile şey yapıyoruz. Rekabet etmeye çalışıyoruz.
1: Doğru bu dediklerim.
0: Neyse, yazıklar olsun ya vallahi.
1: Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Danimarka-Ukrayna mücadelesi.
2: Danimarka kazanır. Danimarka'nın Çekya'ya elenmesine de çok üzüldüm. Çekya'nın oynadığı futbolu da beğenmiyorum çünkü. Dünya Kupası'nda olacaklar. Şeyi de söyleyeyim, Dünya Kupası'ndan bahsetmişken. Yani üst üste 3 Dünya Kupası'nda İtalya'yı görmeyeceğiz. Bu tarihinde 4 kere Dünya Kupası kazanmış. Sakkilerle
1: yani Kuzey Makedonya'yı da yenemiyorsan gelmesin Dünya Kupası'na.
2: O Avrupa Şampiyonası'ndaydı.
1: Ha, doğru, Avrupa Şampiyonası'ydı.
2: Burada Bosna'ya elendiler.
1: Burada da Bosna'ya elendiler. Bosna'yı da tebrik ediyorum bu arada.
2: Gattuso'yla
1: yenemiyorsan gelmeyeceksin.
2: Abi Gattuso'yla buraya kadar. İtalya futbolu ciddi bir sıkıntı içerisinde. Yani o milli takımın başına bilmiyorum kim gelecek ama Conte olabilir sanki, bilmiyorum ne olursa.
0: Montella hoca da yakışır ya.
2: Dur abi gözünü seveyim. Dünya Kupası'ndan girerek.
0: Sonra belki
2: bu arada şeyi biliyorum, listelerinde olduğunu biliyorum. Dünya Kupası'ndan sonra bir girişim olursa şaşırmam.
0: İşte Dünya Kupası'ndan sonra diyorum zaten.
1: Hazırlık mücadelesi olduğu için Danimarka-Ukrayna karşılaşmasında benim tercihimde iki takım da gol atar olacak değerli dinleyenlerimiz. 21 kuşağıyla devam ediyoruz. Kosova-Andorra mücadelesi %30'luk bir oyun almış. Kosova'nın yener oranı kapalı. Bir yorumunuz olur mu bu karşılaşma için?
0: Yani burada şöyle bakıyorum, her iki yarıda da gol olabilir, ev sahibi gol atabilir, böyle bir bahis varsa alınabilir, sanki var gibi gözüküyor.
1: Özel bahislerde kontrol etmek gerekiyor ama göremedim ben.
0: Ben şimdi bakmadım ama ya da ilk yarı yine bir Kosova'nın iki golü vesaire tercih edilebilir.
2: Evet, ben Kosova kazanır 4.5 out diyeyim. Andorra İngiltere'ye 2-0 yenilmişti demek ki.
1: Buldum, özür dilerim sevgili Alaca. Güzel de bir oranı varmış sevgili Caner Aydeş'in söyledi. Ev sahibi iki yarıda da gol atar 1.65.
0: Güzel.
1: Güzel oran.
2: Hemen Kosova'nın 1 ve 4.5 alt diyeceğim. Bu arada ilginç bir görüntü önüme düştü. Onu da göstereyim mi? Kuruçağ milli takımının Dünya Kupası'na giderken kullandığı otobüsü görmek ister misiniz?
1: Bir göreyim.
0: Özel bir otobüs mü?
2: Çok özel. Bulamazsın yani. 2. Dünya Savaşı'na kalma olduğunu tahmin ediyorum.
1: Van Damme'ın filmindeki otobüse benzetti.
2: Cam, otobüsün camı yok.
1: Oksijenden dolayı.
2: Tabii canım. Havası çok temizdir Kuruçağ'ın.
1: Peki ev sahibi iki yarıda da gol atar diyeceğim. Bu Tayland'daki o su fışkırtma otobüslerine benziyor.
2: İETT keşke bir iki otobüs yollasaymış şey destek.
1: 1.65 orandan Kosova her iki yarıda da gol atar diyeceğim. Biraz önce sevgili Canan Aydaş İngiltere'ye sistemlerini gönderdi. Ben dün göndermiştim ama şimdi tekrardan aklıma geldi. Çünkü bu bahis oynamıştım. İspanya'ya buradan ne selam ne sabah. Hiçbir şey göndermiyorum.
2: Yağmurda su yok.
1: Irak'la hazırlık mücadelesi oynuyorlar. İki yarıda da gol atar oynuyoruz İspanya. Ve son dönemlerde de hep kazanarak devam ettik. 1-1 bitti mücadele ya. Atak yapmadı ikinci yarıda İspanya. Canlı yayında olduğumuz için saygı sınırları içerisinde konuşuyorum.
2: Bu arada dün seninle de konuştuk. Caner abiye de sormak isterim. Dünya Kupası'nda İngiltere vasat bir turnuva geçirirse, turnuva sonrası bu Ercan abinin önerisiydi. Hafta içi konuştuk. Fikir en azından, öneri demeyeyim de. Guardiola İngiltere milli takımının başına gelirse ne olur?
1: Yakışır.
2: Fena olur.
0: Güzel olur.

0: Dünkü kadroya
1: Harry Kane'e
0: bak.
1: Ne kadar?
0: Kimler var? Kimler var ya?
1: Stoperde bir de çok iyi.
2: Orada şey sıkıntısı var. Nedense bir savunma anlayışını benimsemişler. Fabio Capello, Gareth Southgate, şimdi Tuchel, farklı bir hocaya asla gitmiyorlar.
1: Neden evet. acaba kendi takımlarının oynadığı futbolu milli takım oynamıyor? O kanat futbolu, baskılı futbol, hızlı futbol, İngiltere milli takımında bu yok.
2: Kadro da çok müsait. Ya Guardiola çok iyi olur hakikaten.
1: Belki bu sene bir patlama yapabilir. Geçen sezon final mi görmüştü onlar İngiltere?
2: Avrupa Şampiyonası'nda finalde yenildi.
0: Avrupa Şampiyonası'nda finalde
1: Fransa ile İspanya'ya eğlendiler pardon.
0: Vasat gelmişlerdi yine. Hak etmemişlerdi.
1: Doğru 1-0'la geldiler.
0: Sürekli 1-0'la geldiler. Dün de 1-0 yenildiler zaten.
2: Yalnız size bir şey söyleyeyim. Formül olabilir. Ben geçenlerde şeyi izledim. 2010 Dünya Kupası'nı izledim. İspanya çeyrek finalde Paraguay'ı 1-0 yeniyor. Yarı finalde Almanya'yı 1-0 yeniyor. Finalde Hollanda'yı 1-0 yeniyor. Değişim. Belli olmaz.
1: Hırvatistan-Slovenya mücadelesi 21-45 kuşağı. Sevgili Caner Aydaş neler söylersin?
0: Yani Hırvatlar daha ciddi hazırlanacaklardır. Daha yani bu sınavı önemseyeceklerdir. Hırvatistan'ın kendi sahasında ben en az 2 gol atmasını, daha doğrusu bu mücadelede en az 2 gol atmasını
1: bir
0: bekliyorum.
1: Bir de son hazırlık maçında da Belçika'ya yenildiler. Daha da hırslı çıkarlar bu maça.
0: Evet katılıyorum.
2: Vallahi karşılıklı gol bekliyorum. Slovenya da gol bulabilir ama Hırvatistan tabii daha bir ekol, Dünya Kupası'na da katılacak olmanın verdiği bir moral kazanmak isteyebilirler. 1 ve 2.5 üst.
1: Ben de biraz sevgili alacağı göre bir adım daha geriden geliyorum burada. 1 ve 1.5 gol üst oranı tatmin etti beni. Baygün iddia farkıyla 1.52 oranı var. Kral oran farkı. 1 ve 1.5 gol üst Hırvatistan kazanır diyorum ben de. Keyifli bir karşılaşmaya geldik zaten. Oranları kontrol ettiğimde de belli oluyor. %78 oyun almış bu karşılaşma. Mücadelenin ismi 22 kuşağı. Fas-Norveç karşılaşması.
2: Oo.
1: Güzel mücadele. Sevgili Alacı o dedin. İlk yorum senden gelsin o
2: Fas'ın
1: zaman.
2: Fas'ın son dünya üçüncüsü olması geri dönüp bakınca size de çok garip geliyor mu?
1: Yani
0: hak ettiğini düşünmüyorum da neyse evet devam et.
2: Yani karşılıklı gol olur. Fas'ın bir önceki hazırlık maçlarına da göz gezdirdim. Aslında bazı açılardan eksik bir kadroları var mesela ama gol bulabilirler ev sahibi avantajıyla. Norveç de bence çok iyi bir hücum kadrosuyla geliyor. Ødegaard, Sørloth, Ahmet Nusa, düzeltiyorum Nusa, Sørloth, Haaland, Ødegaard inanılmaz bir kadroları var. Ben Norveç'ten de umutluyum turnuvada. Bol gollü maçları izletebilirler. Burada da iki takım da gol atar diyeceğim.
1: Sevgili Fenomen.
0: Yani ben bu sene Norveç'in sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Üst turlar için. İyiydi bir grupta bana sorarsan. Ve bu gruptan bir şekilde puan alıp çıkacaklardır. Önemseyeceklerdir. Değerli bir kadrosu var. Hani elemeler başlarken hep şunu söylüyorduk. Ya bu Norveç Haaland'ı bir hani Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası artık izletelim yani. Gitsinler yani Haaland gibi bir oyuncu. Ve gerçekten gruplarda İtalya'yı özellikle iki maçta da darmadağın ettiler. Rezil ettiler yani
1: doğru,
0: aslında tırnak
1: doğru,
0: içinde söylemiyorum ama rezil ettiler.
1: Farklı yendiler hem de.
0: İtalya'da 5 gol mü attılar yani inanılır gibi deyip. Norveç'ime de yakışır ya. Bak Norveç'ime dedim yani ülkemizden sonra mi? Norveç'i destekleyeceğim. Çünkü gerçekten üretiyorlar ya. Adamlara helal olsun.
2: Turnuva öncesi fotoğraf çekimini gördünüz mü Norveç milli takımının?
0: Yok.
1: Vikingler şeylerini gördüm.
2: Viking kıyafetleriyle mi? Fotoğraf çekimi
1: taraftarlar yapmış. Da öyleydi.
2: Çok iyi fikir.
0: Valla bugün de bence kazanacaklardır. Ciddi alacaklar. İş ahlakı çok yüksek bir ülke Norveç. Futbolcusundan her anlamda. O yüzden de ben iş ahlakı yüksek ülkeleri seviyorum. İsveç, Norveç, Danimarka neyse.
1: Sevgili Alaca senin bir Çorumlu olarak bağlantın var mıydı Vikinglerle?
2: Yok maalesef.
1: Öyle mi?
2: Genel olarak da yok. Buluruz ama şey Polonyalılarla falan var kuzeye gideceksek de Norveç'e kadar uzanmıyor benimle Türk.
1: Tercihini alalım o zaman.
2: KG.
0: Yakın mı diyor yani Çorum falan.
2: Bu şey var ya şimdi Instagram'da
0: sen
2: videoları.
0: Sen gittin mi Çorum'a?
2: Gitmedim.
0: Gitmedim. Tamam kağıt üstünde yani.
2: Ha, maça
0: ben gittim mesela. Ben Iğdır'a gittim mesela. Ha, ben
2: Iğdır harikalar diyar ama gidilir tabii, abi. Tabii. Iğdır'la olsa ben de giderdim.
0: Ha, bu şey... Dünyanın 8. harikası.
1: Yeni videolar şimdi Çorumlular sana da yazar ama.
2: Ya, maça gitmeyi planlıyorum bu sene ailecek. Bakalım orada görüşmek isterim. Dinleyenler varsa şeref duyarım. Ne demişlerdi? Tatil rotanızı yeniden oluşturun. Çorum'a yalnızca 10.000 kilometre mesafede Maldivler'de falan diye videolar çıkmaya başladı gördünüz mü?
0: Bak Norveç'in grubunu söyleyeyim size? Fransa, Irak, Norveç, Senegal.
1: Güzel grup
2: Fransa,
1: bu arada.
2: Irak, ikinci çıkarlar.
1: Keyifli geçer.
0: Bence lider bile çıkabilir.
2: Fransa maçı da bol gollü olabilir.
0: Yani Fransa'nın bu saçma sapan teknik direktörü varken.
1: Fil dişine de yenildiler son hazırlık maçında.
2: O da gidiyor bu
0: ya
2: arada.
0: Çok normal değil mi ya?
1: En iyi kadro da Fransa'da ama net.
0: Ya yani demek ki dünyanın her yerinde liyakatsızlık var yani maalesef.
2: Fransa'da oyuncular Agbadou ile Singo'yu yan yana görünce elleri ayakları birbirine girdi bak maçta.
1: İkisi de gerçekten biraz korkutucu duruyor ama onu da belirtmek isterim. Ben çok değişik bir tercih buldum burada. Kadroyu da kontrol edeceğim. Eğer bu oyuncu oynuyorsa ben bu baremiden de kuponu alıyorum. Bunun bilgisini de paylaşayım. Şu anda duaçlama olarak buldum bunu da.

0: El Kabi kaleyi bulan bir isabetli şut çeker.
1: Ayıp El Kabi.
0: Oran 1.45. Yani çok iyi bir oran açılmış. Yani Fas'ın da forvet oyuncusu bu oyuncu kaleyi bulan bir şut çekemeyecekse ne olacak bu maçta?
1: Eski Hatay Sporlu bu arada. Yazada Marsilya ile imzalıyor.
0: İyi de bir şey. Olympiakos'la final
1: konferans aldı.
0: Konferans aldı. Şimdi ve İspanya Ligi'nden de 2-3 takımdan teklif gelmişti o dönemde.
1: Marsilya'ya gidiyor şimdi.
0: Ve teknik bitiricilik özelliği de yüksek seviyede bir oyuncu. Kral oran farkıyla 1.45 oran. El Kabi kaleyi bulan bir isabetli şut çeker diyeceğim efendim. Ve geldik biraz önce çok bahsettiğiniz o ülkeye. Zaten oranlardan da ülkenin ne durumda olduğu belli oluyor. İnanılmaz bir oran açıklanmış. Dünya Kupası'nı 4 kez kazanan İtalya'ya.
1: Of, içim sıkılıyor. Üstümde de Juventus forması var şu anda.
0: Yunanistan-İtalya mücadelesi. Yunanistan kazanır oranı 1.92. İtalya kazanır oranı 2.85. Maç berabere biter seçeneği 3. Sevgili Caner Aydaş.
2: Teknik direktör Baldini mi? Kim?
1: Şu an belli değil bu kadarıyla.
2: Şimdi tabii İtalya'da hani bir dönüşüm, bir değişim var. Bu dönüşüme de direnç göstermeyen bir ülke ama az önce bahsettiğim gibi onlarda da maalesef futbol aklı konusunda özellikle bu Gattuso'ya milli takımın emanet edilmesi çok büyük bir fiyaskoydu. Hani bu kadar İtalyan'ın iyi teknik direktörler var varken dünyada
0: İtalyano'ya bile verselerdi takımı uçururdu.
1: Git Gasperini getiriyor.
2: Gasperini var orada. Yani
0: İçeride çok İtalyano geçti içimden.
2: İtalyano var, Gasperini var. Çok değerli teknik direktörler. Yani dünyanın zaten en değerli teknik direktörleri İtalyanlar, İspanyollar. Yani biraz da Almanlar. Hani başka da yok zaten. Fransa'dan hiç çıkmıyor. İngiltere'den hiç yok zaten.
1: Southgate'le çalıştılar senelerce.
2: Onlar zaten neyse hadi çok uzağa gitmeyeyim de çöp diyeceğim de şimdi olmayacak.
1: Yani sinirlerine hakim olmayacak yani.
0: Bir papatya çayı rica edeceğiz.
2: Futbol şeyine de saygısızlık yapmak istemiyorum. Bugün Yunanistan gol atar ya. Öyle söyleyeyim ben sana. Yunanistan İtalya'ya gol atar. Yani Yunanistan'ı ben beğeniyorum. Özellikle kendi sahasında da hazırlık maçı da olsa ciddiye alan bir ülke. Son dönemde de iyi oyuncular yetiştirmeye başladılar. Onlarda da bu arada bir mesela Bulgaristan'da yok ama Yunanistan'ı ben bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda olmasını bekliyorum.
0: Tercihin nedir burada? İki takım da gol atar mı?
2: Evet evet yani ev sahibi gol atar maç boyunca. KG var'a da varım yani.
1: Orada Hristos Lolis diye bir oyuncu var. Daha önce Norwich yatırım yapmıştı. Avledis
2: var.
1: Şimdi Brugge'de biliyorsun bu sene 20 gol 20 asiste yakın bir şey yaptı çift hanede. İnanılmaz oyuncu. Pavlidis iyi bir oyuncu. Hatta Zolis'i kontrol edelim. Onda bir transfer yapması bekleniyor. Pavlidis var. Önemli oyuncu.
0: Tercihini de alalım.
1: İki takım da gol atarak katılırım. Yunanistan'ın hocası da bu arada İtalya'ya göre deneyimli bir hoca. Ivan Jovanović var orada. Evet. Yunan futbolunu yakından tanıyan bir hoca.
0: Ev sahibi gol atar oranı kapalı gibi bir şey. Sevgili Caner Aydaş'ın ikinci yorumuna katılıyorum. İki takım da gol atar diyeceğim ben de. Kral oran farkıyla, baygün iddia farkıyla 1.60 seviyesinde. Vallahi ben İtalya'dan net gol bekliyorum ya bugün.
2: Ben de Yunanistan'dan net gol bekliyorum.
0: İki takım da gol atar oranı 1.60 iyi oran.
2: Olur.
0: Düşecektir de bu oran, onu da belirtmek isterim.
1: Hristos Zolis'ten bahsetmiştik. Bu sene Kulüp Brugge'de 22 gol 29 asist.
0: Oo maşallah, o neymiş öyle ya?
1: 18 yaşındayken Norwich almıştı. Düsseldorf'a gittiğinde keşke Türk takımları çökse demiştim. Kaçtı artık ama.
0: İnanılmaz bir istatistik söyledin sevgili Alaca.
1: 22 gol 29 asist.
0: Ekvator Guatemala.
2: Burada Ekvator tarafındayım tabii ki. Ekvator çok daha iyi bir takım. Kazanması da muhtemel gözüküyor. Kazanır da ama oran yoktur herhalde.
0: Yok.
2: Değil mi? Oran
0: 1 ve 1.5 üst. 1.18, 1 ve 2.5 üst. 1.52.
2: Ya burada tabii hazırlık maçı olduğu için çok da sıkmıyorlar. Dün de gördük. Doğru. Benim maçımızda da. Yani sakatlanmamak için. O yüzden ben ev sahibi yine 2 yarıda da gol atar diyorum.
0: Sevgili Alaca.
1: Evet, kahve çekirdekleriyle meşhur iki ülke karşı karşıya geliyor. Bunun haricinde futbolda ne yöne çıkarabiliriz? Ekvador'un daha iyi bir kadrosu var. Yakından tanıdığımız isimler de var Avrupa'da. Ben Ekvador kazanır diyeceğim burada. Başka da bir şey diyemiyorum.
0: Oran olmadığı için bu söylediğin tercihte de ben de bu karşılaşmayı pas geçerim. Yani burada kendi oynamadığımız seçenekleri paylaşmıyoruz. Ben de pas geçiyorum çünkü oran yok bu karşılaşmada. Son mücadelemiz. Sizi bambaşka bir yere götürüyorum.
1: Eyvah.
0: Seversiniz. Kolombiya-Ürdün mücadelesi. Kolombiya'ya doğru yola çıkıyoruz. Sarı formaya doğru yola çıkıyoruz. Gelir misin Caner Aydaş?
2: Gelirim. Kolombiya'yı severim.
0: Sen gelirsen ben de giderim o tarafa doğru. İlk tercihi de senden alalım o zaman.
2: Kolombiya kazanır. Ürdün de Dünya Kupası'nda olacak takımlardan bir tanesi ama Kolombiya daha iyi takım. Ben Kolombiya'nın kazanmasını bekliyorum. Oran belki cazip olmayabilir. O yüzden ilk yarı bir Maç sonu ya da ev sahibi iki yarıda da gol atabilir. TGS 2-3 gol bunlar kazandırabilir.
0: Peki.
1: Kolombiya da bu arada Dünya Kupası'nda yürüyebilir. İyi bir gruptalar. Portekiz, Arçı, Özbekistan ve Demokratik Kongo'yu geçip ikinci olabilirler o grupta. Çok da iyi bir kadroları var. Ben de burada Kolombiya kazanır 1.5-2.5 üstlerim. Buradan Bogota'daki Radyo Spor sevenlere de sevgilerimizi yollayalım.
0: Selamını almışlardır Kolombiya'dan. Çok çok teşekkür ederler sana da. Değerli dinleyenlerimiz, burada yine oranları kontrol ettim de çok tatmin edici oranlar yok. Tek bir oran gördüm burada. O da yine Caner Adaş'la aynı fikirdeyim. İlk yarı Kolombiya kazanır. Kral oran farkıyla, bay gün iddia farkıyla oran 1.40. Benim tek seçeneğim bu olur. Ürdün'e karşı da kadro kalitesi çok çok iyi olan bir Kolombiya var. Normalde 4-5 atması gereken bir takım Kolombiya.
2: Kesinlikle.
0: Rejimiz de onay verdi. Değerli dinleyenlerimize göndermiş olduğu destek mesajları için teşekkür ederim. YouTube platformunda iddia severleri Ozan Özturan tahminleri programına beklerim. Caner Aydaş ve Burak Alıcı isimleriyle değerli program arkadaşlarımı da takip edebilirsiniz efendim. Ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Sağlıklı mutlu günler dilerim efendim.
1: Görüşmek üzere.
3: ...301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz sona erdi.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Radyo Spor.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
9: Baba bu ne bayramı?
10: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
11: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
12: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
13: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
14: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
15: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
16: Radyo Spor!
17: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
11: Milyoner'le hafta sonu bülteni başlıyor.
18: Spor.

Merhabalar, herkese iyi pazarlar. Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bültenine hoş geldiniz. Genco Boran sizlerle birlikteyim. Vallahi artık bültenler böyle, güzel bültenler yok. Ama yani güzel bülten yok derken bildiğimiz, alıştığımız işte İngiltere Premier, Almanya Bundesliga, Fransa Lig 1 gönül ister ki hep olsun ama şimdi de başka bir heyecan var. Ve o heyecanı da sonuna kadar yaşayacağız. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şahsen ben dün akşam 1'deki milli takımımızın Venezuela ile oynadığı maçı izledim. Yani fena bir maç değildi. Kötü başladık. Kötü başladık ama sonradan iyi toparladık. Ben böyle o kötü başlangıcın biraz jet lag, biraz oyuncuların vücut saatinin tam alışamamış olmalarından kaynaklı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten ilk 15-20 dakika hani epey ne yaptığını bilmeyen bir milli takımımız vardı. Kadroya baktığımızda Uğurcan, Eren, Abdülkerim, Ozan ve Zeki savunma dörtlüsünü gördük. Orkun, İsmail yine gayet iyi bir orta ikili. Barış, Arda, İrfan ve ileride de Deniz. Tabi burada eksik olarak kimleri sayabiliriz? Eren yerine Ferdi'yi sayabiliriz. Benim milli takım ideal 11'imde Arda sağ açıkta, Hakan Çalhanoğlu Orkun yerine İsmail'le Hakan Çalhanoğlu yan yana, Orkun da 10 numara. Yani benim ideal milli takım dizilişimde Ferdi solda. Ya bende şöyle bir farklılık olurdu. Eren yerine Ferdi, Abdülkerim, Ozan, Zeki, Uğurcan tamam. Orkun yerine Hakan Çalhanoğlu, İsmail göbekte. Barış solda. Dünkü maçta Arda 10 numaraydı. Bence Arda sağ kanatta İrfan yerine. Ve 10 numarada da Orkun, ileride de Kerem Aktürkoğlu da olur, Deniz de olur, kim olursa olsun, işte Can Uzun, hangisi olursa. Benim ideal 11'im bu şekilde. Çok da uzak değildik bu 11 ama dediğim gibi yani Amerika'da zaten milli takım Amerika'ya gideli yani 4 gün 5 gün ya oldu ya olmadı. Hani kolay bir süreç değil gerçekten. Ama toparlanıyorlar. Bugün daha ayın 7'si. İlk maçımıza hala 7 gün var. Yani o uyku sistemini tamamen tamamen adapte olmak için daha uzun güzel bir süre var. Dediğim gibi milli maçları takipteyim. Aa, bu arada Kenan yedek mi diyorsun? Doğru ya, Kenan'ı unuttum ya. Hakikaten. Unuttuğum oyuncuya bakar mısın? Tabii ki Barış yerine Kenan olacak solda. Aynen öyle. Solda Kenan, sağda Arda, göbekte Orkun. Kenan'ı nasıl unuturuz? Doğru. Kenan bakayım, dün yedeklerde var mıydı? Kenan'ı o yüzden mi atladım ben? Bakayım. Dünkü yedeklerde Kenan yoktu. İşte o yüzden aklıma gelmedi. Dün Kenan yedeklerde de yoktu. O yüzden hiç aklıma gelmedi. Tabii ki solda Kenan olmaz olur mu? Kenan orada. Peki. Dün, şimdi bayağıdır maç izliyorum ama işte Cuma günü hangi maçları izledim? Cuma günü bakıyorum. Cuma günü sabaha karşı izledim herhalde. Cuma günü perşembe mi izledim? Paraguay, Nikaragua'ya biraz baktım. Sonra Belçika, Tunus'u izledim. Belçika, Tunus

izledim. Portekiz Şili izledim. Çok ilginç bir maçtı. Maçın 44. dakikasında, yani bir hazırlık maçı olmasına rağmen bildiğiniz kavga çıktı. Ve Portekiz'den Leao ile Şilili bir oyuncu kırmızı kart gördü. Şili'nin bundan önceki Yeni Zelanda maçında da kırmızı kartlar vardı. Şimdi Şili bir Latin Amerika takımı ve rakip psikolojisiyle oynamayı çok seven bir takım. Yani bunu otomatikman Brezilya ve Arjantin'e karşı oynarken geliştirilmiş bir taktik bu. Onlara karşı oynarken 11-11, yani genelde Şili bu iki takıma kafa tutamaz. Nasıl kafa tutuyor? Psikolojik oyunlar, tatlı sert oyun. Onlar aynı darbeyi aldığında hemen reaksiyonlar. Rakibin zihnine girmeye çalışıp onlara kart gösterecek, kart göstermeye yönelik bir zemin hazırlamak. Şili bunu yapar arkadaşlar. Şili bunu net yapar. Son iki hazırlık maçında da düşünün ya, bir takımın son iki hazırlık maçında 4 kırmızı kart çıkar mı? Çıktı. Ve Portekiz Şili maçında gerçekten, ya ben dedim ki arkadaşıma, izliyorduk, geliyor galiba kırmızı kart dedim. Yani bir şeyler olacak bu maçta ve hakikaten 2-3 dakika arayla itişler, kakışlar, Bruno Fernandes'e öyle bir müdahale ettiler ki, ben Bruno Fernandes resmen saldıracaktı Şilili oyuncuya. Çünkü çok ağır sakatlamaya yönelik bir harekette bulundular ve hani bütün Şilili oyuncular da Bruno Fernandes'in tepkisine reaksiyon gösterdi. Ya ne yapıyorsun? Hazırlık maçı bu. Halbuki pozisyonun tekrarını gördüğünüzde adamların 1.000 kere özür dilemesi lazım. Hakemin %100 sarı kart göstermesi lazım. Bruno Fernandes'in üzerine yürüyünce orada bir tansiyon yükseldi. Sonra küçük bir Ronaldo ile itiş kakış. Zaten Ronaldo takımın ağabeyi. Ona böyle bir tepki gelince bir dakika sonra ikili bir mücadelede itiş kakış kavgaya dönüştü. Bir anda oyun itiş kakış kavgaya döndü ve kırmızı kartlar çıktı. Şili'nin maçlarına dikkat arkadaşlar. Bunu ben de neden sizlerle paylaşıyorum? Şili'nin maçlarına dikkat. Bu akıl oyunlarını özellikle kendilerinden güç takımlara karşı çok başvuran, kendilerinden güçlü değil yani, rakibi 10 kişiyi bırakmak adamların kafasında var. Romanya Galler izlemedim ama Galler'in bir bir berabere kaldığı maçı izledim. Kiminle bir bir berabere kalmıştı Galler? Bundan 2 ya da 3 gün önce. Gana. Çok da güzel bir maçtı. Gana ile bir bir berabere kaldı. Gana'yı da izlemiş oldum böylece. Amerika Almanya'yı izledim. Amerika Senegal'i de izlemiştim. İngiltere arkadaşlar, bakın benden size bir uyarı. Bu İngiltere çok acayip bir takım. Yani yine böyle inanılmaz. İşte İngiltere şöyle iyi. İngiltere böyle bir kadroya sahip. Harika bir takım falan deniyor. Gene ortalığı kasıp kavuracak diye düşünülüyor. Ama bu Tuchel yönetimindeki İngiltere bana daha hiç, ama hiç güven vermedi. Ve yani bu takımın ne kadar zayıf takımlara karşı oynadığı maçları izledim. Yani Andorra maçını izledim İngiltere'nin. 2-0 kazandılar. Andorra'yı 2-0 yendiler. Letonya 3-0. O maçı izledim. İşte Arnavutluk maçlarını 2-0 2-0 yendiler. Bakın yani bir tane Letonya maçı haricinde hepsi alt. Andorra'yı deplasmanda 1-0 yendikleri maçı izledim. Yani şimdi bazen diyorum ya, Türk milli takımı hocalarına özellikle yabancıysa çok ağır eleştiri oluyor diye. Yani İngiltere'de Tuchel'e gelen eleştiriler, ben ömrümde böyle şeyler duymadım. Yani bayağı spor yazarları, hatta bir tanesi Tuchel'i İngiltere futbolunu, İngiltere milli takımını bitirmek üzere yetiştirilmiş bir ajan dedi. Gerçekten bir tane basın mensubu Tuchel için Almanların, İngiliz futbolunu, Almanya ve İngiltere hep böyle acayip bir rekabet halinde ya, Almanların İngiliz futbolunu, milli takımını
bitirmek için getirdiği bir ajan olduğunu söyleyen bile var. Ama yani tabii ki bu işin abartısı olmakla birlikte, yani Yeni Zelanda karşısında maçı 1-0 kazanmak nedir arkadaşlar? Yani İngiltere'nin kadrosunda forvette Harry Kane, Harry Kane'in arkasında Watkins, Rodgers ve Rashford var. Onların arkasında Maino ve Henderson. Savunma desen Stones, Guehi, Spence. Kalede Pickford. İkinci yarı bambaşka bir 11. Ama girenler Jude Bellingham girdi. Ivan Toney, Anthony Gordon. Ondan sonra savunmaya Konza ve City'den O'Reilly, Livramento, Reece James. Yani bu takıma da kötü diyemezsin. Anthony Gordon, Ivan Toney ve Jude Bellingham oyuna girdi. Ama gelin görün ki İngiltere inanılmaz zayıf. Yeni Zelanda karşısında isabetli 4 şutu var sadece. Ve bugün gerçekten İngiliz basınında yerden yere vurulan bir Thomas Tuchel var. Yani İngiltere'nin yolu hakikaten biraz kısa olabilir gibi geliyor bana. Hala bana İngiltere ne Letonya maçlarında, ne Andorra maçlarında, ne Arnavutluk maçlarında hiç ama hiç güven vermedi. Dünkü Yeni Zelanda maçı da artık yani bir şey diyemeyeceğim. İngiltere'ye de bakmaya devam edeceğiz. Sabaha karşı da dediğim gibi Brezilya-Mısır maçı vardı. Ona bakamadım çünkü talihsizlik, şöyle 12-12 olsaydı bir yarı bakabilirdim ama aynı anda Venezuela-Türkiye maçı vardı. Ben beğendim takımımızı. Yani şöyle söyleyeyim, hiçbir şey yapamadığımız bir maçta bile galibiyet almayı başardık. Hani eksiklerimiz vardı. Kesinlikle bence bir uyku sorunu ve fizik sorunu yaşadık. Ama bütün bu eksikliklere rağmen bence iyi bir sonuç aldık. Venezuela'nın attığı gol inanılmaz bir goldü. Yani orada da maçı ATV'den izledik. Bir tane yorumcu arkadaşımız vardı. Bilmiyorum kimdi, tanıyamadım sesini ama bu golden ders çıkarmak lazım dedi. Yani nasıl bir ders çıkarmak lazım? Ben kendisine hakikaten sormak isterdim. Ya adam içeriye kaleyi gördüğü gibi öyle bir şut çekti ki 90'a, hani durdurulması imkansız bir şey. Ders mers falan, hani savunma hatası, kurgu, top kaptır, çıkarken falan filan, adam geldi inanılmaz bir gol attı. Yani futbol sahalarında çok ender gözüken, böyle hani ben lamba derim ya, tam çatala öyle bir yerden kaleyi gördüğü gibi vurdu ki pek de yapılacak bir şey yoktu ama dediğim gibi güzel bir geri dönüş. O kadar Venezuelalı oyuncular için iklim ve saatin farklılığı yoktu. Onlar zaten yakınlar buraya. Ama bizim için zor bir maç oldu ama yine de bunu kazanmayı başardık. Son olarak da araya gideceğiz ama Arjantin Honduras'la oynadı. Tabi orada ben direkt Messi var mı diye baktım. Messi yedekler arasındaydı. Biraz bir rotasyon vardı Arjantin'de. Mesela kalede Emiliano Martinez yoktu. İleride Lautaro Martinez vardı ama işte bir önceki Dünya Kupası'ndan görmeye alıştığımız mesela De Paul yedekti. Romero yedekti. Liverpool'da oynayan Alexis McAllister yedekti. Bence ilk 11 başlamasını beklediğim orta saha Chelsea'li Enzo Fernandez yedekti. Ve tabii ki Messi yedekti. Hatta Messi oyuna girmedi de. Tabii yorgun çünkü MLS Ligi devam ediyor. Yani son ana kadar Messi MLS Ligi'nde futbol oynayıp öyle buraya geldi. Demek ki onun biraz fizik anlamında zaten yaşı da gereği dinlenmeye ihtiyacı var ki teknik direktör Messi'yi hiç kullanmadı ve Messi'siz Arjantin Honduras'ı 2-0 yenmeyi başardı. Baştan sona üstündü Arjantin. Rakibin isabetli şutu yokken Arjantin'in 8 tane isabetli şutu
vardı. Toplu oynamada da %72'ye %28'lik

0: büyük bir üstünlüğü vardı Arjantin'in Honduras karşısında. Böyle bir Dünya Kupası öncesi takımlarla ilgili mümkün olduğu kadar kendi izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Bugün şimdi reklama gideceğiz. Bugün tabii şeye de bakacağız. Uzun vadeli Dünya Kupası, acayip çalışıyorum 2 gündür. Onlara bakacağım. Bence kağıt kalemlerinizi hazırlayın. Çünkü yaklaşık 1000'den fazla özel etkinlik ve uzun vadeli Dünya Kupası var. Benden bekliyordunuz uzun vadeli seçimlerini ne zaman yapacaksın diye. İşte bu pazar tam da onun günü. Perşembe günü Dünya Kupası başlamadan önce 3 saatlik programda uzun vadeli Dünya Kupası'nı konuşacağız beraber.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
2: reklam.
3: Ne var sırada Denizbank burada?
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
3: Ne var sırada Denizbank burada?
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
7: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
14: Sağlam bankacılık.
15: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
1: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel, kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
3: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
16: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
17: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
18: HDI Sigorta.
16: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Tabii bana mesaj da atabilirsiniz. Hatta gelen birçok mesaj da var. Teşekkür ederim şimdiden ilgi için. 0538 052 14 87. Ben de sizlerin mesajlarından da yola çıkarak uzun vadelere ekstra bakacağım. Bana sorunuz varsa, dediğim gibi bugün 3 saat çok güzel uzun vadeli konuşacağız. Biraz mesajlara bakalım. Bolu Mengen, Baba Hızır Köyü'nden Uğur Pekşen'den sevgiler. Genco Boran, teşekkür ederim. Merak ettiğim bir şey var. Dünya Kupası'nda burada mı olacaksınız? İçinizden Amerika, Kanada veya Meksika'ya giden yok mu? Ben Bodrum'da olacağım diyor. Ben gidiyorum Uğur Bey. Perşembe günü Abbas Yolcu. Ben Amerika'ya gidiyorum ayın 11'inde. Eğer ki bir terslik olmazsa Türkiye'nin San Francisco'da oynayacağı Paraguay maçına, Türkiye'nin Los Angeles'ta oynayacağı Amerika maçına ve ikinci tur, artık büyük bir ihtimalle birinci ve ikinci olacağımız takdirde maçlardan, yani birinci ya da ikinci olduğumuz takdirde ya San Francisco'da ya da yine de Amerika'da bir yerde bir maçımız olacak. Umarız ki elenmezsek, ki aklımıza bile getirmiyoruz bunu. Yine o maça da gidecek şekilde planımı, programımı yaptım. Vallahi heyecan dorukta. Bakalım, yani başka maçlara da akreditasyon çalışmalarımız devam ediyor. Ama gelen cevaplara göre, sonuçta biz Türk olduğumuz için Türkiye'nin maçlarına Türk spor yazarları öncelikle akredite oluyor ve hemen akredite oluyor. Ama Fas, Brezilya ve Norveç, Senegal maçları var yanlış hatırlamıyorsam. Fas, Brezilya ve Norveç, Senegal maçları var New Jersey'de. Onlara da bir akredite başvurusu yaptım. Bakalım gelecek cevaba göre New Jersey'de ki bu maçlardan birine de yine gitmek istiyorum. Daha sonra San Francisco civarındaki maçlara bakacağız tabii. San Francisco civarındaki maçlara bakacağız. Şimdi ilk etapta, ilk hafta zaten Türk milli takımı ilk maçını Vancouver'da oynadığı için ona gitmiyorum. O esnada işte Boston ve New Jersey civarındaki güzel iki tane maç buldum kendime. Onları deneyeceğim. 18'inde de San Francisco'ya geçip Türkiye maçıyla başlayıp Türkiye-Amerika maçına kadar 5-6 gün süre içerisinde o civardaki güzel maçlara bakacağım. Radyo Spor dinleyicilerine selamlar, pankartı açar mısın diye. Bakalım, belki bulursam yaparım. İstanbul altılısı geldi. Burgazada'dan Murat. Ben de altılı okumayı hiç bilmem. Bugün Ulaş olmadığı için. Bir dakika okuyayım. İkinci altılısı. 2-3-4-7-9. Bu herhalde birinci şey. 2-3-4-7-9. Sonra 2-7-9-10-13. 2-7-9-10-13. Sonra 1-4-7-8. 6'yı tek geçmiş. Dördüncü ayakta. 1-5-7 ve son ayakta da 7'yi 5 geçmiş. Burgazada'dan Murat Bey her zaman bize İstanbul ikinci altılısını yolluyor. Teşekkür ediyorum katkısından dolayı. Şili maçlarında kırmızı kart olur, oynayabiliriz o zaman demiş bir dinleyicimiz. Bir dinleyicimiz de güzel bir özet demiş ama bize link yolladığınız zaman antivirüs koruması o linki açmamızı engelliyor. O yüzden bize screenshot ancak yollayabilirsiniz diyelim. Ve bir başka mesaj da Murat Bey'den gelmiş. Murat Bey diyor ki Türkiye'miz çeyrek final yapabilir mi? Uzun vade açısından Hamburg'dan selamlar. Ben bekliyorum Murat Bey. Ben bizim çeyrek final oynamamızı bekliyorum. Şansımız da bol olsun. Umarım bir çeyrek final görürüz. Vallahi harika olur bir çeyrek final. Yani muhteşem olur gerçekten. Hiç söyleyecek bir şey yok. Şimdi hemen ben bir Dünya Kupası'nı önümde açıyorum. Gruplarla birlikte
Uzun vadeleri de açtım. Hazır mı kağıt kalemler? Mesela D grubundan, mesela ilk burada karma geliyor. Uzun vadeliler. D grubunda biliyorsunuz bizim grubumuz. D grubunda Paraguay gruptan çıkar mı? Mesela bu benim oynayabileceğim bir tercih. Çünkü çıkmasını bekliyorum. Ben bu grupta Avustralya'nın gruptan çıkamamasını bekliyorum. Ve Paraguay'ın gruptan çıkmasına gayet güzel bir oran verilmiş. 1.40'ın üzerinde. Ben Amerika ve Türkiye'nin ilk ikiyi zorlamasını bekliyorum. Türkiye ve Amerika'nın haliyle ilk ikiyi zorlamasını bekliyorum. Avustralya ve Paraguay da çok büyük bir ihtimalle üçüncülük için mücadele edecektir. Ben burada Paraguay'ın Avustralya'yı geçmesini bekliyorum. Çünkü Avustralya gerçekten eski gücünde değil. Paraguay'da da tabii bu arada çok talihsiz bir olay yaşandı. Takımın en önemli oyuncusu, Fransa Ligi'nde oynayan golcüsü Enciso sakatlandı son Nikaragua maçında. Evvelki gün sabaha karşı oynanan Nikaragua maçında Enciso sakatlandı ve ilk iki maçta oynamayacağı açıklandı. Yani Paraguay'ın Avustralya ile ve Türkiye ile oynayacağı maçta çok büyük bir ihtimalle oynayamayacağı. Yani Avustralya maçında kesin yok da bir ihtimal, çok düşük bir ihtimal bize karşı belki yetişebilirmiş. Ama çok düşük bir ihtimal o da. Yani tekrar sakatlanma riskini mi alır, ne yapar bilmiyorum. Ama onun yokluğuna rağmen ben Paraguay'ın Avustralya'yı geçmesini bekliyorum. 1.40 küsürden buna evet diyorum. Türkiye D grubundan çıkar mı? Valla ben buna %99 diyorum. Oranda 1.20. Türkiye D grubundan çıkar mı? Çıkar. Sadece hepsini okumayacağım. Mantıklı bulduklarımı sizlerle paylaşıyorum. Mesela Paraguay gruptan 0 puan çeker mi? Bunu oynamam. Avustralya gruptaki tüm maçlarını kazanır mı? Tabii ki hayır. Zaten hayıra bir şey vermiyor. Türkiye gruptaki tüm maçlarını kazanır mı? Valla Avustralya'yı kazanmamızı bekliyorum. Matematiksel çerçevede düşündüğümde Avustralya maçını kazandıktan sonra Paraguay'a yenilmemek yetecektir bize. Tabii ki kazanmak biraz daha yakın bence. Ama yani bu artık öyle bir şey ki arkadaşlar. Çok kısa mesafeli bir turnuva olduğu için bu 3 maçın sonunda güle güle diyebiliyorsunuz arkadaşlar. 2002 Dünya Kupası'nda Fransa'yı hatırlayın. 3 maçta 0 çektiler ve elendiler. Yani ilk maçı kaybederek başladığın zaman Allah korusun. İlk maçı kaybederek başladığın zaman sonraki 2 maçta elin ayağın titrer arkadaşlar. Yani bunu tahmin etmek için futbolcu olmaya gerek yok. İlk maçı kaybedince eyvah diyeceksiniz yani. Bu maçta da kazanamazsak, değil kaybetmek, berabere bile kalsak bize büyük bir ihtimalle yetmeyecek. Hele ki son maçı da ev sahibi Amerika ile oynuyor olarak. O yüzden biz ilk maçı kazanırsak ki gruptaki en zayıf takımla oynayarak başlıyoruz. Bence muazzam bir fikstür avantajımız var. İlk maç en zor, en kolay maçımız, son maç en zor maçımız. Hem de ev sahibi. Biz Avustralya ve Paraguay'ı yenersek bence Amerika'yı da yeneriz. Fakat şu da olabilir arkadaşlar. Bakın bunu her grubun lider olmasını beklediğiniz ve uzun vadeli 9 puan alır dediğiniz takımlar için şunu düşünün. Mesela Almanya, İspanya, Hollanda, Brezilya, Arjantin 9 puan alamayabilirler. Neden 9 puan alamayabilirler? Mesela rastgele bir tane grup açıyorum. Brezilya'nın grubu. Brezilya ilk maçını Fas'la oynayacak. Velev ki kazandı. İkinci maçını zayıf Haiti ile oynayacak. Diyecek mi size ikinci maçın sonunda 6 puan ve gruptan çıkmayı da garantileyecek?
garantileyecek. O sırada da farz edin ki Fas İskoçya berabere kaldı. İskoçya Brezilya yense de geçemiyor. Fas da Haiti'yi yense de geçemiyor. Mesela 4 puanda kalıyor. Keza İskoçya da 6 puana çıkıyor. Brezilya'yı yendiği takdirde o da Haiti'yi yenerse. O zaman Brezilya rotasyona gidebilir arkadaşlar. Son maçta. Mesela bizim katıldığımız Dünya Kupası'nı hatırlayın. Biz

0: Brezilya'ya ilk maç yenildik. Sonra Çin'i Brezilya çok rahat yendi. 2'de 2 yaptı. Üçüncü maç Brezilya Şili ile oynuyor. Biz de Çin'le oynuyoruz. Ya arkadaşlar ödümüz patladı. Brezilya rotasyona gidecek ve bu maçı kazanamayacak diye. Çünkü Şili Brezilya'yı yenseydi biz eleniyorduk. Averaja kalıyordu. Biz Çin'i 3-0 yendik. Bizim şansımıza Brezilya inanılmaz rotasyona gitti ama 2002'nin Brezilya rotasyonu yani Ronaldinho oynamıyordu. Atıyorum Juninho oynuyordu. Ronaldo oynamıyordu. Brezilyalı golcü Ronaldo oynamıyordu. Adriano oynuyordu. Ya böyle bir rotasyondan bahsedeyim ben size. Yani hani rotasyon demezsiniz. Ama şimdiki Brezilya o kadar güçlü mü? Değil. Şimdiki Brezilya öyle değil. İşte mesela Almanya E grubunda ilk maçında zayıf Curaçao'yu yenecek. Sonra Fil Dişi'ni yenecek. 6 puanla grubun en zor takımlarından biriyle son maça çıkacak. Gruptan çıkmayı garantilemiş olarak çıkacak. Rotasyona gidebilir. Ekvador'la berabere kalabilir. O yüzden uzun vadelerde ha, Şili değil Costa Rica ile oynadık. Doğru. Şili ile değil Costa Rica ile oynadık. Doğru. 5-2 yendi Costa Rica'yı Brezilya. Ama rotasyonla çıkmıştı. Acayip rotasyonla çıkmıştı. O yüzden bu maksimum puan alır dediğiniz, maksimum puan alır dediğiniz takımları böyle bu çerçevede düşünün mutlaka. Ama dediğim gibi Türkiye ilk iki maçı kazandığı takdirde biz dizel araba gibiyiz. Hızımızı aldığımız zaman alıyoruz. Amerika ev sahibi takımı da biz bir de ev sahiplerini severiz. 2002'de önce Japonya'yı sonra Güney Kore'yi yendik. İki ev sahibini birden yendik. Biz ev sahibini severiz, ekstra motive oluruz. O yüzden orada böyle bir 3'te 3 yapabiliriz ama bunun için Avustralya'yı saymıyorum, Paraguay'ı yenmemiz lazım. Paraguay'ı yenersek biz bence hızımızı alırız ve 3'te 3 yapabiliriz. Bunu oynadığınız takdirde de 8.5'un üzerinde bir oran var arkadaşlar. 8.50'nin üzerinde bir oran var. Bu denemeye değer olabilir diye düşünüyorum ben. Avustralya gruptaki tüm maçlarını kaybeder mi? Yani denemeye değer. 5.50 denemeye değer. Çok güvendiğim, oynayın diyeceğim bir şey değil. Ama 5 küsur orandan zayıf halka Avustralya'nın bu orandan tüm maçlarını kaybetmeye, oynamaya değer diye düşünüyorum. Costa Rica düzeltmeniz geliyor. Teşekkür ederim. Doğru Şili ile değil. Şili az önce konuştum ya. Ağzım oraya takıldı gitti. Tabii ki Costa Rica ile oynadık. Devam edeceğim. Buçuk reklamını aradan çıkartalım. Böyle devam ediyoruz.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara, şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: Enpara.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Yarış severlere müjde.
1: Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.

0: Reklam. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, bugüne özel Dünya Kupası uzun vadelileri konuşuyoruz. D grubunda devam ediyoruz, kendi grubumuzdan başladık. D grubunda Paraguay gruptan çıkar mı? Buna evet dedik. Türkiye gruptan çıkar mı? Buna da evet dedik. Paraguay gruptaki tüm maçlarını kaybetmez, zaten öyle bir şey yok. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Avustralya'daydık. Türkiye 3'te 3 yapar mıya baktık. Son iki uzun vadeli burada. D grubunun sonuncusu kim olur? Zaten oranlar da beni doğruluyor. Doğru olur mu olmaz mı tabii bu futbolun nihayetinde, ama ben Avustralya'nın sonuncu olmasını bekliyorum. Avustralya gerçekten bu turnuvanın bence zayıf takımlarından bir tanesi ve zor da bir gruba düştü. Yani Paraguay ne olursa olsun bir Güney Amerika temsilcisi. Yani bir Brezilya, Arjantin değil, ama Brezilya, Arjantin, Şili, Kolombiya ve Uruguay'ın olduğu bir grupta çıkıyorlar Dünya Kupası'na. Dün de söyledim. Bakın, bugün beni dün dinlemeyenler için söyleyeyim. Bakın, Latin Amerika'dan gelen takımlar taş gibi takımlardır. Zor takımlardır. Bu takımlar her 2 yıl, her 3 yıl ikişer kere aynı kıtada olduğundan dolayı Arjantin'le oynuyor içeride dışarıda. Brezilya'yla oynuyor içeride dışarıda. Uruguay'la, Kolombiya'yla, Şili'yle oynuyor. Arkadaşlar, yani bu fikstür kolay bir fikstür değil. Biz böyle bir kere Almanya'yla, İtalya'yla oynadık mı vay hey falan diyoruz. 4 yılda 2 kere bu takımlardan biriyle oynayınca. Adamlar Latin Amerika'da elleri mahkum. 2 kere Arjantin'le, 2 kere Brezilya'yla zaten oynayacaklar. 2 kere Şili'yle, 2 kere Bielsa'nın çalıştırdığı Uruguay'la, Kolombiya'yla oynayacaklar yani. Bu da dolayısıyla bu takımların seviyesini çok yukarı çıkartıyor. Hani diyorum ya, ligimizde Anadolu kulüpleri de güçlü olduğu zaman büyük takımlar Avrupa'da daha başarılı olur. Çünkü ligdeki maçlar o kadar kolay kaçıyor ki, zayıf kaçıyor ki takımlar. Dolayısıyla Avrupa'da serseme dönüyoruz çıktığımızda. Çok basit gördüğümüz maçlarda bile o seviyeye yükselemiyoruz. Adamların seviyesi Latin Amerika seviyesi. Bu takımlara dikkat edeceğiz. Paraguay var burada. Amerika ev sahibi. Benim de çok sevdiğim bir milli takım. İzlemekten çok keyif aldım. Bakın, iki kere yazdım maçlarını, hazırlık maçlarını. Senegal maçına da KG var üst verdim. Almanya maçına da KG var üst verdim. İkisi de geldi. Amerika'nın oyunu bu çünkü. Amerika böyle oynamayı seviyor. Şimdi Amerika, Türkiye ve Paraguay'ın olduğu grupta Avustralya'nın sonuncu olmasını beklememiz bence normal ve denenebilir. Bu da D grubunun son tercihi olacak. F grubu var önümde şimdi. F grubundaki 4 takım: Tunus, İsveç, Japonya, Hollanda. Şimdi bakın, Tunus çok iyi bir Afrika ülkesi. Yani Afrika elemelerinde H grubundan geldi. Oynadığı 10 maçın 9'unu kazandı. Tamam, mesela Sao Tome çok zayıf bir ülke. Ama Ekvator Güneyi fena değil. Liberya, Namibya, Yani Tunus geldi. Hiç sürprize izin vermeden 10 maçın 9'unu kazandı. Bir maç berabere kaldı. Gümbür gümbür geldi. Peki hazırlık maçlarında ne yaptı Tunus? Hani böyle kendinden güçlü takımlara karşı. Yani Haiti gene şey bir takım, zayıf. Onları 1-0 yenmeyi başardı. Sonra ev sahibi Kanada'yla bir hazırlık maçı yaptılar. 0-0 berabere kaldılar. Avusturya'ya 1-0 yenildiler. Yani fena bir sonuç değil. Burada da Avusturya 10 kişi kaldı. O yüzden 1-0. Ama son Belçika maçını izledim Tunus'un. Belçika dağıttı Tunus'u. Resmen dağıttı. Şimdi Tunus'un da bu turnuvadaki şanssızlığı hakikaten Avrupa'nın en iyi iki ülkesiyle aynı gruba düştü. Hollanda ve İsveç. Bunlar belki bakın, Tunus'un ilk maçı İsveç. Yani İsveç de buraya nasıl geldi biliyorsunuz. Elemelerde hiç maç kazanamadılar. Fakat işte neydi o, Europa League miydi? Bir lig vardı ya, adını unuttum şimdi. Oradan, o kontenjandan geldiler ve playofflardan Dünya Kupası'na kalma hakkı kazandı. İlk maçta da Tunus İsveç'e karşı bir sürpriz yaparsa yapar, Japonya ve Hollanda'ya karşı bir sürpriz yapabileceklerine ihtimal hiç vermiyorum ben Tunus'un. Japonya'da benim bayağı beğendiğim takımlardan biri. Çok dikine top oynamayı seviyorlar. Geçiş oyununda çok iyiler. Çok büyük bir talihsizlik. Takımın en büyük yıldızı Mitoma Brighton'da oynuyor. Hep söylüyorum, Premier Ligi takip eden biri olarak. Adamın Brighton taraftarları arasındaki lakabı Büyücü Mitoma. Bu oyuncu maalesef Brighton'ın son haftalardaki maçlarından birinde sakatlandı ve Dünya Kupası'nda oynayamayacağı açıklandı. Tabi Mitoma'sız Japonya çok güç kaybediyor ama yine de bu takımın güzel bir kabuğu var, güzel bir çekirdeği var, güzel bir disiplini var. O yüzden Tunus karşısında ben kayıp yaşayacaklarını zannetmiyorum. Zor da olsa Japonya Tunus'u yener. Hollanda'ya zaten bir şey demem. Hollanda ne olur? Hollanda ilk iki maçında Japonya ve İsveç'i yenerse, 2'de 2 yaparsa belki Tunus karşısında rotasyona gidebilir. Bu her zaman bir tehlike olur. Ama baktığımızda mesela Avustralya'nın mı sonuncu olmasını oynardım, Tunus'un mu sonuncu olmasını oynardım, Avustralya'ya oynardım. Ya Tunus'a da oynardım ama bu ikisinden birini seçeceksem Avustralya'ya oynardım. Ya Tunus Afrika'nın hakikaten hatırı sayılır, eli yüzü düzgün takımlarından biri. İşi zorlaştırabilecek bir takım. Hani ilk maçını Hollanda ile oynasa, ilk maçını Japonya ile oynasa, yani derdim ki tokatını yerdi ve mağlup başlardı. Ama İsveç karşısında, İsveç'in de buraya nasıl geldiğini az önce anlattım, İsveç karşısında bir sürpriz olabilir diye düşünmüyor değilim. Bunun haricinde İsveç tüm maçlarını kazanır ya da kaybeder. Hayır. Japonya tüm maçlarını kazanır. Hayır. Ya da kaybeder. Hayır. Tunus. Hayır. Tüm maçlarını kaybeder. Hayır. Onu da oynamam. Mesela Avustralya'nın tüm maçlarını kaybetmesine oynarım ama Tunus'un oynamam. Hollanda tüm maçlarını kazanır. Buna da oynamam. Buna kesin oynamam. Yani favoriler içerisinde en güvenmediğim favori benim Hollanda. Ya çok iyi bir takım, doğru. Ama ben Japonya'yı da çok beğeniyorum. İsveç de en nihayetinde bir Avrupa takımı. Son maçta da dediğim gibi belki Hollanda 2'de 2 yapacak. Tunus karşısında rotasyona gidecek. Ya bunların hepsi bir alternatif. Ama Hollanda'nın 2'de 2 yapıp Tunus karşısındaki rotasyona gitmesini çok yüksek bir ihtimal görmüyorum. İsveç ve Japonya karşısında puan kaybetme ihtimalini, hele ki Japonya karşısında, çok yüksek görüyorum ben Hollanda'nın verilen orana kıyasla. F grubunda ilk iki kim olur? Buna hiç girmezdim. Çünkü burada ilk iki için 3 aday var. Hollanda, Japonya, İsveç. Buna kesinlikle girmezdim. D grubuna tekrar döndürdü bizi tahminler. Diyor ki D grubunda

Field dışı tüm maçlarını kazanır. Oynamam. Field dışı tüm maçlarını kaybeder. Oynamam. Bakalım. Ekvador tüm maçlarını kazanır ya da kaybeder. Oynamam. Ha, Curaçao. Curaçao. Artık nasıl okuyorsak. Gruptaki tüm maçlarını kaybeder. Valla bu denenir arkadaşlar. Yani bu takıma yabancıyım. Zaten tarihinde ilk kez katılıyor bu takım Dünya Kupası'na. O da 48 takım olmasından dolayı bir avantaj elde ettiler kontenjan anlamında ve katıldılar. Yani bu takım baktığımızda iki tane ön eleme oynadı. Yani ilk ön elemedeki rakipleri Haiti, Saint Lucia, Aruba ve Barbados'tu. Yani arkadaşlar ben burada ne diyeyim size. Sonra final turu oynadılar. Buradaki en büyük sürpriz, bakın boş değil, en büyük sürpriz bu takımın Jamaika ve Trinidad Tobago'nun önüne geçmesi. Yani Bermuda'yı saymayın burada. Bermuda boş. Ama Jamaika ve Trinidad Tobago'nun önünde bitirmek yani hatırı sayılır. Gerçekten hatırı sayılır. Teknik direktörde çok yakından tanıdığımız bir isim. Hollandalı Dick Advocaat takımı çalıştırıyor. Ama arkadaşlar hazırlık maçlarına baktım bu takımın. Yani turnuvanın en zayıf takımlarından biri dediğim Avustralya'dan 5 yediler. İskoçya'dan da 4 yediler. Avustralya'dan 5, İskoçya'dan 4 yediler. Hatta Çin'e de 2-0 kaybetmişler. Şimdi buldum. Yani bu takımın grubuna baktığımızda Almanya, fil dişi ve Ekvador var. Yani Almanya. Fil dişi Afrika kıtasının en kuvvetli temsilcilerinden biri. Ekvador da Güney Amerika'nın en önemli takımlarından biri. Yani en önemli olmasın. Yani Güney Amerika temsilcisi diyorum ya işte. Arjantin, Brezilya. Burada Curaçao'nun sıfır çekmesi hakikaten denenebilecek bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bakayım Curaçao tüm maçını kaybeder. 1.60 küsür vermiş. 1.60 küsür vermiş. Almanya tüm maçını kazanır mı? Ona da oynamazdım. A grubunun sonuncusu olacak ülke. Çok büyük bir ihtimalle Güney Afrika. Burada da Güney Kore var ki çok beğendiğim bir takım Güney Kore. Japonya, Güney Kore benim hep dünya kupalarında takip ettiğim ve beğendiğim. Yani Güney Kore'de Hyung Min Son var. Kim Min Jae var. Daha ne olsun. Daha çok Avrupa'da oynayan önemli isim var. Çekya var. Ve Meksika var. Meksika zaten ev sahibi. Turnuvanın açılış maçında Güney Afrika ile oynayacak. Ben bir sürpriz beklemiyorum. Meksika-Güney Afrika maçında. Burada grup sonuncularından Güney Afrika'yı ben denerdim. İlk iki sıraya da bakmazdım. İlk iki sırada yani büyük bir ihtimalle Meksika Güney Kore olacak diye düşünüyorum ben. Çok büyük bir ihtimalle Güney Kore Meksika ilk iki sırayı paylaşacak diye düşünüyorum ama işte Avrupa takımı Çekya'yı da orada bir tane maç Güney Kore bir Çekya'dan biraz çekinirse ederse o zaman istedikleri skoru alamayabilirler. A grubunda herhangi bir takımın tüm maçlarını kazanır ya da kaybederine kesinlikle girmezdim diyelim ve C grubuna geçelim. C grubunda Brezilya, Fas, Haiti ve İskoçya var. Arkadaşlar burada Haiti son sırada olur. Yani bu beni hiç şaşırtmaz ve kesinlikle sürpriz aramayacağım bir grup olacaktır bu. Çünkü yani Haiti Brezilya ile oynayacak. Brezilya. Fas son Dünya Kupası'nın yarı finalisti ve son

0: Afrika Uluslar Kupası'nın finalisti. İskoçya'da tarihinin en iyi kadrolarından birine sahip şu anda İskoçya. Gerçekten iyi oynuyorlar. Golcü, İtalya'da oynayan golcü oyuncuları kimdi? Aklıma gelmedi. Yani McKin var Aston Villa'da. Şimdi aklıma gelenler. McKin var. McTominay var. Bir de bir golcü oyuncuları vardı. Unuttum. Yani hakikaten iyi bir kadro İskoçya. Haiti'nin buradan gelip de ya böyle bir sürpriz yapması hakikaten çok ama çok zor. Yani onlar da düşünün, Curaçao'nun olduğu grubu ikinci tamamlayıp St. Lucia, Aruba ve Barbados'u geçip bu turnuvaya katıldılar. Yani Haiti'nin bu turnuvada sıfır çekmesini beklememizden daha doğal bir şey olamaz. Hazırlık maçlarına baktığımızda Haiti Tunus'a 1-0 kaybetmiş. Peru'ya 2-1 kaybetmiş. Yeni Zelanda'yı 4-0 yenmiş. Bakın İngiltere'nin hali. Yeni Zelanda'yı 1-0 yendiler. Yani o kadar kötü eleştiriliyor Thomas Tuchel. Onu da tekrar hatırlatayım. Haiti Yeni Zelanda'yı 4-0 yenmiş ama işte Tunus'a ve Peru'ya yenilmiş. Bu takımın İskoçya, Almanya ve kimdi diğer takım? İskoçya, Almanya, bir Latin Amerika takımıydı ama. Ha yok, Fas. Bu gruptan puan alması imkansız gibi bir şey. İmkansız gibi bir şey. Zaten baktığımızda Haiti tüm maçlarını kaybederin oranı 1.87. Haiti'nin de son maçı Fas'la, Fas'ta muhtemelen ikincilik için İskoçya ile çekişeceğinden dolayı Haiti maçında öyle rotasyona falan gidemez. İskoçya'nın Brezilya karşısında kaybetmesini bekleyip onlar da Haiti'yi yenip ikincilik için İskoçya karşısında avantaj elde etmek isteyecektir. Tabii Brezilya lider olacaksa burada, o da tabii önemli. Ama yani Fas'ın Haiti karşısında rotasyona gitmesi çok zor. Yani Fas'ın bunun için ilk iki maçta Brezilya ve İskoçya'yı yenmesi lazım. Bu da bana çok olası bir matematik hesabı gelmiyor. O yüzden burada mesela Haiti'nin tüm maçlarını kaybeder, biraz fikstür olarak da bana bayağı avantajlı denenebilir geliyor. Haiti C grubunda tüm maçlarını kaybeder. Brezilya tüm maçlarını kazanır mı? Yok. Brezilya tüm maçlarını kazanır mı? Ona da oynamam. Çünkü haftalardır söylüyorum, bu Brezilya benim çok beğendiğim bir Brezilya değil. Tabii ki gruptan çıkacaktır. Muhtemelen de lider çıkacaktır ama inanın bu Brezilya benim çok beğendiğim bir Brezilya değil. Yani geçmişe gittiğimizdeki en sönük Brezilya. Ama tabii ki yani Fas, Haiti, İskoçya'ya geçecektir ama 3'te 3 yaparlar mı? Onun garantisi bende kafamda yanmıyor yani. Peki, bu grupları erittik. Biraz soluklanayım. Bir şarkı çalalım. Saat 15'te geri gelelim. Saat başında geri gelelim ve gruplarla ilgili. Bu arada sorularınız geliyor. Sorularla ilgili cevaplar vermeye devam edeceğim. Gruplarla devam ediyoruz.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Umran Oto Ekspertiz. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Espor.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
6: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
6: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor'da.

0: Bilyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, yeni bir dinleyicimiz adres yollamış. Oradan bakamıyoruz arkadaşlar maalesef. Hay Allah, öyle olmadı. Yine biz Dünya Kupası özel etkinlikleriyle devam edelim. Benim hoşuma giden bir tercih, bir oyun var. Milli takımların atacağı gollerin alt üst tahmini. Mesela milli takımımız için baraj 8.5'tan mı? Bakayım, baraj 8.5 muydu bizim? Milli takımımızın gol barajı, yok, Amerika 8.5'tu. Amerika 8.5'tu. Ki olabilir yani. Amerika gol atan bir takım çünkü. Bizim ya 5.5'tu ya da 6.5'tu. Öyle hatırlıyorum ben. Ya 5.5'tu ya da 6.5'tu bizim. Mesela bizde şey de var, çok güzel. O kadar güzel yapmışlar ki. Takımımızdaki en çok golü kim atar? 4 tane oyuncumuza 1'e 7 verilmiş. Çünkü hakikaten bizde golcü olmadığı için Kerem 1'e 7 verilmiş. Kenan 1'e 7 verilmiş. Arda'ya 1'e 7 verilmiş. Bir de biri daha vardı, o aklıma gelmedi. Bir de biri daha vardı, o aklıma gelmedi şimdi. Dediğim gibi Türkiye'nin de galiba 5.5'tu. Ya 5.5 ya 6.5'tu. O kadar çok oyun var ki maalesef search kısmı da yok, bulamıyoruz o yüzden. Ben milli takımımızın 5.5'tan daha fazla gol, yani en az 6 gol atmasını kesinlikle bekliyorum. Yani kesinlikle bekliyorum. Onu yani net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü bizim fikstüre baktığımızda yani Avustralya'ya 2 tane atsak ki 3 bile atabiliriz bence. Avustralya'ya 2 atsak diyorum ama bence 3 bile atabiliriz. Paraguay maçında da ben yine 2 gol bekliyorum. 1 gol zaten bekliyorum, 2 gol olabilir. Yani burada 4 gol atsak İngiltere, Avustralya ve Paraguay maçlarında, Amerika'dan da bir tane, Amerika'ya da bir tane gol atsak 5, zaten bir üst tura çıkmış oluyoruz. Bir üst tura çıktığımız zaman da bir gol atsak zaten 5.5 barajını aşmış oluyoruz ki bu çok kötü bir düşünce olarak, yani hani ben dediğim gibi Avustralya'ya biz 3 gol bile atabiliriz, İyi bir başlangıç yaparız diye düşünüyorum. Ben golcü olarak da artık içinize kim doğarsa, yani orada Kerem mi olacak, Arda mı olacak, Kenan mı olacak, hepsi gole yakın isimler çünkü bunların. Dolayısıyla ama mesela Norveç'te en çok golü Haaland atar. 1.30 net. Yani burada ancak nasıl olur biliyor musunuz? Çok büyük bir talihsizlik olur. Haaland ilk maçta sakatlanır. Norveç'te de forvette Sørloth çıkar. Sørloth gol kralı olur Norveç'te. Yani Haaland'dan sonra en büyük aday gol krallığında Norveç'te Sørloth'a da 8 küsür veriyor. Ama yani Haaland'ın olduğu yerde Sørloth gol kralı bana pek olur gibi gelmiyor arkadaşlar. Yine böyle ön plana çıkartacağım. Mesela bakın arkadaşlar, kırmızı kart. Kırmızı kart baremi, bu bana çok soruldu. Kırmızı kart baremi 12.5'tan açılmış. Tekrar ediyorum. Kırmızı kart baremi 12.5'tan açılmış. Ve ben son 2 Dünya Kupası'nda çıkan kart sayısına baktım. Yani bunu ben de bilmiyordum. 12 baremini görünce, hele bir de VAR'ı düşününce, hani Dünya Kupası, gole giden adamı düşürür, İşte tartışma çıkar, sinirlenir, elenme siniri falan. İşte ikinci sarı karttan kırmızı kart, işte varlar falan, müdahaleler derken, ben bu 12,5 baremini gördüğümde dedim ki, ya dedim 12'nin üzerinde çıkar dedim. Ama tabii evdeki hesap çarşıya uymuyor. Dünya Kupası'nda, son iki Dünya Kupası'ndaki çıkan kırmızı kartlara baktım. Arkadaşlar, son iki Dünya Kupası'nda toplam 8 kırmızı kart çıkmış. O kadar. Son iki Dünya Kupası'nda 8 kırmızı kart çıkmış. Sırf bu Dünya Kupası'nda 12'den fazla, 12 üst alt baremi açılmış. Yani modern dönemin 2022 Dünya Kupası en az kırmızı kart çıkan turnuvalarından biri olmuş. Fakat sarı kart sayısında da rekor. Yani sırf Arjantin-Hollanda maçında 20'ye yakın kırmızı şey sarı kart vardı. Hatırlayın, o inanılmaz. Hani her Dünya Kupası'nın bir tane böyle bir marka maçı vardır ya, böyle bir olay maçı vardır. Geçen Dünya Kupası'nın da net Arjantin Hollanda'ydı. 20'ye yakın sarı kart çıkmıştı bu Dünya Kupası'ndaki maçta. O yüzden kırmızı kartlarda 12,5 kırmızı kartın alt olmasını bekliyorum ben. Benim düşüncem bu şekilde. Mesajlar geliyor. Genco Bey, iyi yayınlar. Bizim turnuvada 3. olarak çıkarsak bana göre Montella başarısız olur diyor. Ve net bir forvet olmadığı için bu turnuvada golcümüz olsaydı gol bulurduk diyor. Ya vallahi işte Aykut Bey, yani takımımızda şimdi bak, bu hakikaten, bakın bu hakikaten yani güzel bir tartışma konusu olabilir. Hani biz bize konuşuyoruz şurada. Şöyle söyleyeyim. Kadroya baktığınızda Ferdi gibi, Arda gibi, Kenan gibi, işte Brighton'da, Real Madrid'de, o Inter'de Hakan, Juventus'ta Kenan, işte yerli oyuncularımıza baktığımda Kerem, Barış Alper, İsmail, benim çok beğendiğim isimler bunlar. Böyle bir takıma sahip olduğumuzu düşününce grupta üçüncü olmak hakikaten bana da ya olmaz dedirtir. Ama Aykut Bey, şunu da unutmamak lazım. Biz Dünya Kupalarının gediklisi değiliz. Biz her 4 yılda bir, bilemedin 8 yılda bir Dünya Kupası'na katılan bir takım değiliz. Böyle bir alışkanlığımız yok. Dolayısıyla bir üst tura çıkmak, burada adım adım ilerlemek önemli. O da nasıl olursa olsun. Yani tamam, uzun vadeli düşünürüz. Üçüncü olup ikinci tura çıktıysak zamanı geldiğinde bunu tartışırız. Ama yani ortalama 20-24 yılda bir Dünya Kupası oynayan, 30 yılda bir ortalama Dünya Kupası oynayan bir ülke olarak da gruptan çıktığımız zaman, yani bu nasıl olursa olsun yeter ki olsun diye de düşündürtmüyor değil bana. Bugünkü maçlarla ilgili bilginiz var mı? Var tabii ki, onlara da geleceğim. Hatta biraz bu bölümde de çok bekletmeyelim dinleyicilerimizi. Ve bugünkü maçlarla ilgili bilgi vereyim. Erdal Bey bir kupon yollamış. Meksika, Güney Afrika ev sahibi 5,5 korner üstü. Kanada, Bosna Hersek gol atar. Avustralya, Türkiye kazanır. Valla Meksika'nın korner performansını bilmiyorum. Bosna Kanada'ya gol atar mı? Gayet atabilir. Türkiye'nin de Avustralya'yı yenmesini Erdal Bey, ben de bekliyorum. Hadi bakalım, bol şans diliyorum size bu kuponunuzda. Evet, Savaş Bey Almanya'dan bir mesaj atmış. Genco, en büyük hayalim Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanması. Tabii ki Fakat aslında biz olamıyorsak da acaba bir Afrika takımı mı olsa? Hayal edebiliyorsan her şey mümkündür. Vallahi düşünüyorum. Yani Savaş Bey, dünya üçüncülüğünü bile hatırlayın. Birbirimize yaşça çok yakınız. Siz de o dönemi çok rahat hatırlıyorsunuz. Benim gibi hatırlayanlar bilecektir. Yani Dünya Kupası'nda yarı final oynamak bizim için final gibi bir şeydi. Ya kazanmayı hayal bile edemem. Ama yani şu anda da mesela bir çeyrek final bence çok muazzam olur. Yani muazzam olur. Çok da istiyorum genç futbol sever arkadaşlarımızın bu heyecanı ve mutluluğu yaşamasını. Biz bunu çok üst seviyede yaşadık arkadaşlar. 2002 Dünya Kupası'nda yani nasıl bir İtalya vardı? Nasıl bir İspanya vardı? Nasıl bir Hollanda vardı? Brezilya, Almanya inanılmaz takımlardı bunlar. Bakın Fransa'yı saymıyorum. Fransa faciaydı. Fransa hemen elendi. Ama ya bir Brezilya vardı ki pof yani pof. Ya şimdiki Brezilya ile oynasak ya da şöyle söyleyeyim. İnanın şöyle söyleyeyim size. 2002'deki takımımız şu anki Brezilya karşısında favori bile çıkabilirdi. Öyle söyleyeyim. Yani bizi 2002'de yenen Brezilya çılgın bir Brezilya'ydı. Hakikaten çılgın bir Brezilya'ydı. Vallahi hadi bana yine nostalji yaptırdınız. 2002 Dünya Kupası Brezilya kadrosu merak ettim. Biz hangi takıma? Yani işte kalecisinden şeyine kadar. İşte Dida vardı kalede. Tabii ki haliyle. Yani arkadaşlar, solda Roberto Carlos. Sağda Cafu. Göbekte Edmilson ve Lucio vardı. Ya, olacak iş değil. Orta sahada Juninho. Bakın yedekti Juninho. Kaka. Gilberto Silva tabii ki çok iyiydi. Ricardinho ve Kleberson. Bunlar da gayet iyi. Ya burada genelde Gilberto Silva ile yanında birini görürdük. Hücum hattında. Arkadaşlar hazır mısınız? Ronaldo. Rivaldo. Ronaldinho. Denilson. O zaman da bir Denilson vardı ki Betis'e giden rekor kırmıştı. Ve tabii ki bu kadronun en hatırlanacak üçlüsü 3R'dir. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Yani bizim milli takımımız bu Brezilya'ya elendi. Yani şimdiki Brezilya ile yani Allah aşkına hiç kıyas kabul etmez. Dolayısıyla ben ya tabii ki şimdi de ya şu anki o anki Brezilya ama şimdi de Fransa ile İspanya inanılmaz. Arjantin son şampiyon. Biraz gönül bağım da var benim Arjantin'le. İyi bir kadro Arjantin. Fena değil. Yani ben yine bir yarı final bekliyorum Arjantin'den en az. Ama tabii bu Dünya Kupası'nda da çok takım olduğu zaman çok ilginç çapraz eşleşmeler ortaya çıkıyor. Yani İngiltere'nin bir çapraz eşleşme ihtimali var. İngiltere çeyrek finali görmeyebilir öyle söyleyeyim size. Hele böyle Yeni Zelanda'yı zar zor 1-0 yendiği gibi oynasın. Yani şeyi görmeyebilir. Çeyrek finali görmeyebilir İngiltere. Bugünkü maçlara biraz bakalım. Bugünkü maçlara biraz bakalım. Bugünkü maçlarda kimler var? Danimarka-Ukrayna çok güzel bir maç. Kosova-Andorra. Hırvatistan-Slovenya. Fas-Norveç. Bakın bu harika bir maç. Bunu televizyon veriyorsa bunu izleyeceğim. Fas-Norveç maçını. Yunanistan-İtalya, Kolombiya-Ürdün ve Ekvator-Guatemala maçları var. Burada tabii ki benim için en ön plana çıkan maç Fas-Norveç mücadelesi olacak. Maç artık tabii takımlar Amerika'da oynuyor çoğu maçını. Onu da söyleyeyim. New Jersey'de oynanacak bu karşılaşma. Fas-Norveç maçı New Jersey'de oynanacak. Haaland Norveç'in İsveç'i yendiği maçta ilk 11 çıkmamıştı. Fas'ta da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Hakimi dinlendirildi hazırlık maçlarında. Bugün Haaland'ın da Norveç'te, Hakimi'nin de Fas'ta oynaması bekleniyor. Takımlarla ilgili kadro bilgilerini vereceğim ama sevgili Yücel, 10 geç reklamını vermedik değil mi? Vermedik. Bakışlarından anladım. Şimdi jeton düştü. Bir 10 geç reklamını verelim. Hemen Fas-Norveç maçıyla devam ediyoruz.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
4: Radyo Spor.
5: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel, kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
5: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
7: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
8: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.

Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

Birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, mesajlarınız geliyor şimdi, eriteceğim ondan ama Fas Norveç maçıyla devam ediyoruz. New Jersey'de Amerika'da oynanacak maç. En iyi kadroyla çıkacak gibi gözüküyor. İki takım da, Hakimi ve Haaland, kadroda gözüküyorlar. Bakayım başka haber var mı? Mazraoui'nin de oynaması bekleniyormuş. Manchester'da oynayan bek oyuncusu. Brahim Diaz ve El Kabi'nin de oynaması bekleniyor. Yani bayağı Fas tam kadro. Bugün gövde gösterisi yapabilir Fas Norveç karşısında. Norveç'te de hiç eksik gözükmüyor. Bono var kalede Fas'ta. Hakimi, Diop, Agüer ve Mazraoui var. İşte Agüer'i West Ham'dan hatırlıyoruz. Mazraoui Manchester United'dan, Hakimi Paris Saint-Germain, Diop'u çıkaramadım nerede oynuyordu. El Aynawi, El Murabet ve Diaz, Unahi,

0: Zelzuli ve El Kabi. 4-5-1 dizilişi var benim önümde. Orta sahayı tekrar sayıyorum. El Aynawi, El Murabet, Diaz, Unahi ve Ezzelzuli. İleride de El Kabi'yi görüyoruz. Norveç'te kalede Nyland. Savunmada Ryerson, Ajer, Heggem ve Möller-Wolfe dörtlüsü var. 4-4-2 dizilişini görüyoruz burada. Yine ortada bir dörtlü. Bob, Berge, Aursnes ve Nusa. İleride de Sørloth ve Haaland ikilisi var. 4-4-2 düzeni. Valla bu maç çok zor maç arkadaşlar. Yani Fas son Afrika Uluslar finalisti. Yani ben şampiyon diyesim çok gelmiyor. Senegal'le oynadıkları maçtaki yaşanan hadiselerden dolayı pek yani dilim varmıyor onlara şampiyon demeye ama finalist diyeceğim. Önemli olan finale kalmak zaten burada. Ve son Dünya Kupası'nın da yarı finalisti. Yani biliyorsunuz Dünya Kupası tarihinde Afrika kıtasından yarı finale yükselen ilk takım. Kamerun çeyrek finale geldi. Gana çeyrek finale geldi. Kamerun geldi, Gana geldi. Bir takım daha geldi diye hatırlıyorum ama şimdi çıkartamadım. Kamerun, Gana ve Fas gelip bir de çıtayı yükseltip yarı final yaptı. Hakikaten iyi bir kadrosu var. Yani kalede Bono, Hakimi, Agüer, Mazraoui çok sağlam bir savunma kurgusu oluşturabilen oyuncular. Yani hatırlayın Dünya Kupası'nda İspanya yeledi bu takım. Dünya Kupası'nda bu takım İspanya yeledi savunmasıyla. Böyle bir takım. Valla burada taraf tahmini yapmazdım. Burada taraf tahmini yapmazdım. Zor bir karşılaşma. Görmek lazım. Tam bir Dünya Kupası maçı yani. Yani tamam hazırlık maçı ama tabii bu arada da yani sakatlıkların da yaşanmaması için de dikkat ediliyor. Tabii Fas biraz kendini göstermek ve gözdağı vermek isteyebilir bir Avrupa takımı karşısında ama işte mesela Paraguay'da Enciso'nun sakatlanmasından sonra yani teknik direktöre korkunç eleştiriler yağıyor. Paraguay basınında, internette de görüyorum. Korkunç yani Twitter'da herkes diyor ki takımımızın en önemli oyuncusunu nasıl kalkıp da işte böylesine önemli bir maçta oynatırsın ya da işte sakatlanacak şekilde önlemini aldırmazsın şeklinde. Çünkü oyuncunun sakatlanması esnasında da garip şeyler oldu. Yani 21. dakikada depar atıyor. Depar atarken biraz yavaşlıyor ve arka baldırını tutuyor. Hemen teknik direktörü gösteriyorlar. Diyorlar ki alayım seni diyor. Hayır diyor iyiyim diyor. Emin misin? Bak iyi misin alayım mı diyor. 22. dakikada hayır hayır alma iyiyim diyor. 24. dakikada kendini yere bırakıyor ağlayarak. O da zaten sakatlığının ne olduğunu anladığından dolayı zaten işte gözyaşlarına hakim olamıyor. Dediğim gibi çok büyük bir ihtimalle de ilk iki maçı kaçıracak ki işte bunlardan bir tanesi de Türkiye maçı olacak gibi gözüküyor. Tabi bu sakatlıkların olması istenmeyecek. Dün Bruno Fernandes'in aldığı tekmedeki Portekizli oyuncuların tepkisi yani bunlara da tabi çok dikkat edilecek. Ama Norveç-Fas maçı da sağlam maç olur. KG var diyebilirim. Bu maça ben KG var diyebilirim. Günün en keyifli geçmeye aday yani çekişmeli keyifli demeyeyim çekişmeli geçmeye aday maçı baya mesaj geldi biraz eriteyim onları bu arada MotoGP'de Macaristan yarışı şu anda koşuluyor toprağa bakıyorum 11. sırada Toprak çok güzel Toprak 11. sırada vallahi haydi Toprak. Normalde buralarda görmeye çok alışık değiliz. MotoGP özelinde söylüyorum tabii ki. Şu anda bir geçiş sezonu yaşıyor. Toprak Razgatlıoğlu. Ayda. Bendeki şansa bakar mısınız? Toprak Razgatlıoğlu'nun yanında ünlem işareti çıktı. Ne oldu? Ben tabii bilmediğim için. Evet, Toprak 10. sırada. Bir kaza olmuş ama Toprak değil. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Toprağın önündeki pilot. Toprağın önündeki MotoGP pilotu kaydı ve Toprak'ta 10. sıraya yükseldi. Yalnız Toprağın önünde hala bir tane bir ünlem işareti var. O ne demek bilmiyorum. Gözümü de ekrandan almıyorum ki bir şey yazarsa kaçırmayayım. Yani pite mi girdi, ceza mı aldı? Kazaya Toprak mı vesile oldu? "37 ile 93 numara. Bunlardan biri Toprak mı? Acaba bir ceza mı alacak? Motorlar birbirlerine değmişler çünkü. 37 ve 93. Bakayım bunlardan biri mi bizim Toprak mı? Değil. Toprak 7 numara. Toprak 7 numara. Valla bir ünlem işareti var. Ama nedir o bilmiyorum. Bilen varsa yazsın bana takip eden. Ben MotoGP'yi takip ediyorum etmesine de bu ünlem işareti nedir bilmiyorum. Toprağın yanında bir ünlem işareti var. Bilen varsa lütfen bana yazsın ben de öğreneyim. Şu anda Toprak 10. sırada. Haydi bakalım. 10 turu var. 10 turu var. 2002 Dünya Kupası'nda Brezilyalılar ile formaları değiştirseydik kim kazanırdı? E tabi kurumsal hafıza çok önemli. Tecrübe çok önemli. Brezilya tecrübesiyle de kazandı. Ya birinci maçta neler yaptılar hatırlıyorsunuz değil mi? O Rivaldo'nun kendini yere atması. Dünya Kupaları tarihinin en unutulmaz 10 hareketinden biri olarak her yerde çıkıyor o. Rivaldo'nun Hakan Ünsal'ın topu kendisine attığında korner atması için tamam o da sert attı ama yani baldırına çarpan topu suratına çarptığı gibi gösterip kendini yere bıraktı. Uzak doğulu hakem de gitti kırmızı kart gösterdi Hakan Ünsal'a. Rivaldo'nun topu yüzüne attın diye. Hiç olacak iş değil. Hala Dünya Kupaları tarihinin en unutulmaz 10 hareketinden biri olarak işte Rivaldo da öyle yer edindi Dünya Kupası'nda kendini. Barcelona'da neler yaptı ama Dünya Kupası deyince kimse Rivaldo'yu attığı güzel bir golle ya da Brezilya'nın başarılarıyla değil Hakan Ünsal karşısındaki yaptığı o tiyatral hareketiyle hatırlanıyor. İşte Dünya Kupası'nda adam gibi oynayacaksınız. Dünya Kupası adamı perişan eder böyle. Mesajlarla devam edeceğiz ama saatlerimiz buçuk olmuş. At yarışı başlıyormuş. At yarışından sonra devam.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: ...12 numaralı Pink Flower'da starttaki yerini aldı. 7 numaralı Kraken Jack şimdi kullarına yöneltildi. Şimdi o da kulvarında hazır. Kaylar box içerisinde. Start verildi ve dördüncü koşu başladı. Liderliği alan isim ortadan yaptığı ataklarla 3 numaralı Beethoven oldu. İkinciliğe dıştan 7 numaralı Kraken Jack sokuldu. Bir boy farkla gerisinde. Üçüncülükte yer tutan isim 2 numaralı Ghost of Night oldu. Onun 1,5 boy farkla gerisinde ortada 9 numaralı Prince Wins. Onun bir boy kadar gerisinde 4 numaralı Bolt Runner. 2 boy kadar gerisinde 12 numaralı Pink Flower. Bariyer dibinde 5 numaralı Business. Bunun dışında izlediğimiz tay 11 numara Ellerdale. 1,5 boy farkla gerisinde 1 numaralı Glonus sırasıyla şimdi 1000 metre startleri geçiriyor. Liderlik 3 numaralı Beethoven'da. İkincilikte dışta 7 numaralı Kraken Jack onu takip ediyor. Üçüncülükte işte 2 numaralı Ghost of Night. Bunun bir boy farkla gerisinde dördüncülükte 8 numaralı King Mahir. 2 boy kadar gerisinde işte 9 numaralı Prince Wins. Bunun 1,5 boy farkla gerisinde dışta 4 numaralı Bolt Runner. 2 boy kadar gerisinde ortada 12 numaralı Pink Flower sırasıyla son 600'e girildi. Liderlik yarışmalı Beethoven'da. İkincilikte dış değdirmalı Cracker Jack yer tuttu. Bunun bir boy farkla gerisinde. İçte iki numaralı Ghost of Night. İki boy kadar gerisinde dışta 8 numaralı. King Mahir şeklinde düzlüğe çıkıldı. Düzlüğe 3 numaralı. Beethoven önde çıktı. İkincilikte içeride iki numaralı Ghost of Night var. Bunun hemen dışında değdirmalı Cracker Jack 3 boy farkla gerisinde 8 numaralı. King Mahir sırasıyla son 200'e girmek üzere. Liderlik yarışmalı Beethoven'da. Ortadan iki numaralı Ghost of Night geliyor. Dışında değdirmalı Cracker Jack çıktı. Onun dışında 8 numaralı. King Mahir'in de atakları var. Son 100'e yaklaşılıyor. Ortadan şimdi 2 numaralı Ghost of Night geldi dışına da. 7 numaralı Cracker çok buldu. 2 numaralı Ghost of Night ve 7 numaralı Cracker Jack. Birincilik için beraber fotoladı. 2 numaralı Ghost of Night mi yoksa 7 numaralı Cracker Jack mi? Kim kazandı foto finish resminde belli olacak. Üçüncülük içinse 3 safkan fotoyu yakınlara geçti. 3 numaralı Beethoven, 8 numaralı King Mahir ve 1 numaralı Glonus üçüncülük için beraber fotoladı. 2 numaralı Ghost of Night mi yoksa 7 numaralı Cracker Jack mi? Kazanan foto finish resminde belli olacak.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
4: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
1: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Ne var sırada Denizbank burada?
7: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
8: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
6: Ne var sırada Denizbank burada?
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
1: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Toprak Razgatlıoğlu 11. sırada ondu, gene 11'e düştü. Baktım şöyle bir anlama geliyormuş, hemen araştırmasını yaptım. Pilotumuzun yanındaki ünlem işareti yarış yönetiminin o sürücüyü incelemeye aldığı veya sürücü hakkında yayıncıların dikkat çekmek istediği bir durum olabilir. Örneğin pist limitleri ihlali, yarış sonunda lastik basıncı incelemesi veyahut da sarı bayrak altında bir ihlal gerçekleştirmiş olabilme ihtimali, uzun tur cezası bildirimi, bunlardan biri yarış kontrolü tarafından inceleme altında. Bakalım, hep beraber göreceğiz ama şu anda Toprak Razgatlıoğlu 11. sırada yarışa devam ediyor. Peki, Savaş Bey yine mesaj atmış. Fransa şampiyon olursa zaten Afrika kazandı demektir diyor. Öyle şeyler var yani. Bazı tartışma konuları var. Eğer her bir işte kendi ailesinin doğduğu yerde milli takımlarda oynasa oyuncular neler olurdu kim bilir diye. Arkadaşlar 90'lı yıllarda öyle bir Surinam var ki, yani Hollanda'dan dolayı 90'ların sonunda ya da 2002 mi 98 mi öyle bir Hollanda var ki yani akıllara durgunluk verir. O Surinam çeyrek falan oynardı Dünya Kupası'nda, öyle söyleyeyim. Bir soru. Genco Bey selam. Ülke puanı sıralamasında yükselme ihtimali var mı? Tabii ki Dünya Kupası sıralamayla birebir etken. Yani Dünya Kupası'ndaki alacağınız netice birebir etken. Tabii ki etkileniyor. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla netice önemli. Genco Bey, Arjantin'de Messi, Portekiz'de de Ronaldo olmasaydı bu turnuvada ne yaparlardı? Vallahi ben size bir şey diyeyim mi? Ben Ronaldo'nun varlığının milli takıma biraz zarar bile verdiğini düşünüyorum. Bakın, Portekiz'in son iki hazırlık maçını da izledim. Dünkü Şili maçını da izledim Portekiz'in 2-1 yendiği. İlk yarı Ronaldo oynadı, 0-0 bitti. Yani Ronaldo bakın çok hırslı bir oyuncu. Ronaldo çok istekli bir oyuncu. Çok disiplinli bir oyuncu. Ama artık yaşı gereği de eski gücünde, eski formunda ve dolayısıyla eski kalitesinde takımına eski katkılarını sağlayamadığını bilmesi lazım. Yani ben eğer ki ben Ronaldo olsaydım diyemem tabii de. Yani Ronaldo'nun şunu yapması demesi bana çok daha makul gelirdi. Koç, işte Martinez, teknik direktörün adı. Diyeceğim ki koç, tamam beni takıma al, eyvallah, teşekkür. İstiyorum takımda olmayı ama ben ilk 11 çıkmayayım. Yani forvette benim yerime, yani koskoca Portekiz'de de Ronaldo yerine biri vardır. İlk 11 oynayacak en ileride. Ama beni gerektiği takdirde, mesela rahat bir maç. İşte Portekiz kolay bir maç yapıyor. 3-0 önde. Al beni 55'te. Oynayayım. Gol atayım. Hem milli maç karnem artsın, hem de atabiliyorsam gol atayım. O istatistiğime değer katayım. Ama yani şu anda ya öyle bir Portekiz var ki arkadaşlar, gerçekten muazzam bir Portekiz var. Gerçekten ya, şimdi size yani kadroyu da hemen söyleyeyim. Şu anda Dünya Kupası kadrosunu da size söyleyeyim. Yani gerçekten buradaki kadrodaki bence en zayıf isimlerden bir tanesi Ronaldo. Ya savunmaya baktığında eski Barcelonalı, şimdiki Fenerbahçeli Semedo var. Ruben Diaz var. Araujo var. Dalo var. Bakın Dalo, kaç yıldır Dalo'yu biliyoruz, adam 27 yaşında. Ruben Diaz 29 yaşında. Cancelo 32 yaşında, Semedo 32 yaşında, Paris'te oynayan Nuno Mendes. Yani harika bir beşli. Hiç kimse hiç şüphe etmez bu beşliden. Hepsi oynar. Daha yedekleri saymadım bile. Sonra Nunez City'de oynuyor. Bruno Fernandes Premier Lig'de yılın oyuncusu seçildi. Bernardo Silva, João Neves, Vitinha. Bu ikisi Paris Saint-Germain'de 2 yıldır neler yapıyor. Bakın orta sahaya bakın. İki tane City'den, Nunez, Bernardo Silva, Premier Lig'de yılın oyuncusu Bruno Fernandes ve Paris Saint-Germain'de oynayan João Neves'le Vitinha. Forvet'e bak. Forvet'te Leo var. Bence ilk seçeneklerden biri olabilir. Pedro Neto var. Tecrübe ediyorsanız yani Guedes'i de yukarılara çıkartabilirsiniz. Juventus'ta oynayan, patlama gücü çok yüksek, Conceição var. Trincao var. João Félix var. Yani Atletico Madrid'de oynarken müthiş, harika, şu bu deniyordu. Parayı seçti. Al Nassr'a gitti Ronaldo ile birlikte. Ya Ronaldo 41 yaşında arkadaşlar. Tamam, inanılmaz bir CV'si var. 227 maçta 143 gol atmış Ronaldo. Ama bakın, ben Ronaldo'nun bu sene Al Nassr'la yaptığı maçlardaki bazı pozisyonlarını gördüm. Yani 41 yaşında en üst seviyede futbol oynayamazsınız. Basketbol oynayamazsınız. Yani burada artık yaş sizi yakalıyor. Ronaldo da olsanız, Maradona da olsanız, Ronaldinho da olsanız, sizi fizik yaş yakalıyor. Ve Ronaldo da şu anda buna ısrar etmemeli. Senin takımının forvet hattında Paris'te oynayan Ramos, Atletico Madrid'de oynamış, parayı seçmese Felix müthiş bir golcü, daha 26 yaşında. Yine 26 yaşında Trincao var. Yine 26 yaşında Leao var. Pedro Neto var. Guedes, benim çok beğendiğim bir golcü. Juventus'ta oynayan Conceição. Ya şu insanlar varken ben derdim ki Martinez'e, hocam ben takımdayım evet ama ben sonradan girerim. Ama Ronaldo'da öyle bir şey var ki, yani milli takımı da Ronaldo kuruyor. Milli takımın teknik direktörünü de Ronaldo seçiyor. Kendisini oynatmayacak biri söz konusu değil. Ya bu bana bencillik geliyor. Tamam, 220 maçta 140 gol atmışsın, harika, tebrikler. Çok önemli bir isimsin ama ya bu takımın da el frenisin Ronaldo. Çok net söyleyeyim, bu takımın da el frenisin. 41 yaşında en üst düzeyde ilk 11 çıkmak olmaz. Ben zaten beklemiyorum. Yani ilk 11 çıkarsa Ronaldo 3 Dünya Kupası grup maçına da, orada acayip büyük bir yanlış var demektir. Portekiz'le ilgili düşüncem bu. Messi daha 38 yaşında. Yani Messi de son ana kadar oynasam mı oynamasam mı düşündü. Messi'nin rolünü de göreceğiz ama Messi'nin rolü şu. Messi kilit açan bir oyuncu. Yani Messi ara pas veren, çalım atan. Yani illa Messi'nin bitiriciliğine bakmayacaksınız. Messi varlığıyla, adam eksiltmesiyle etrafındaki oyuncuların verimliliğini arttırabilen bir oyuncu. Ve bunu 37 yaşında da yaparsın, 38 yaşında da yaparsın. Ama nokta forvet oyuncusu olup da 41 yaşında Portekiz milli takımının herkesin sana gol attırması için bir servis beklemezsin. Ya 41 yaşında bu kolay değil. Arabistan'da bile artık zar zor gol atıyorsun. Herkese bağırıp çağırıyorsun, rakiplere, makiplere. Çünkü artık 26 yaşındaki çocukla yan yana depar atsan, çocuk geçer tabii ki seni. Geçiyor da zaten. Artık geçemiyor kimseyi. Ama gelin görün ki hala oynamaya devam ediyor. Bence oynamamalı. Yani ilk 11 oynamamalı. Tabii ki çok saygı duyuyorum. Tabii ki kadroda olacak ama ilk 11 değil arkadaşlar. Saydım size, Portekiz'in de canavar gibi bir hücum hattı var. Bursa'dan İsmet Bey. Bahçeşehir Beşiktaş maçıyla ilgili bir kupon sorunu yaşıyor ama bunu görmeden bir şey dememe imkan yok. Bakalım. Salim Bey'e selam olsun diyor. Salim'e selamınızı iletirim, Denizli'den Atilla, Beşiktaş taraftarı. Tabii şu anda Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul devam ediyor. Oy verme işlemi saat 17'ye kadar devam edecek. 1 saat 15 dakika kaldı. Bu arada Macaristan Grand Prix'si de bitti. Marquez kazandı yarışı. Toprak 11. sırada gözüküyor. Marc Marquez Ducati ile yarışı kazandı. 2025 San Marino yarışından beri ilk galibiyeti, ilk birinciliği. Toprak da herhalde 11. sırada bitirmiştir diye tahmin ediyorum. Beraber bakacağız. O tabii soruşturma sonrasında Toprak Razgatlıoğlu'nun 11.liği duracak mı? Yoksa bir ceza alacak mı? MotoGP tarihinde en fazla yarış kazanan isim Valentino Rossi 89'la, Marquez 74'le ikinci sırada. Valentino Rossi'yi de İstanbul Grand Prix'sinde gitmiş ve izlemiştim.

Tamam. Güzel. Fas'ta hemfikiriz. Fas'ta kesinlikle hemfikiriz. Şeye bakalım. Danimarka-Ukrayna'ya bakalım. Çok güzel bir maç. Danimarka-Ukrayna'ya bakalım. Çok güzel bir maç. Danimarka son hazırlık maçında Kongo'yla 0-0 berabere kalmıştı. İzledim o maçı. Danimarka daha iyi oynadı ama Kongo'nun da çok iyi kontratakları vardı. Zaten çok da iyi bir forvet hattı var Kongo'nun. Onu da söyleyeyim. Kontrataklardan epey etkili oldu ama sonuçta Danimarka'yı durdurmayı başardılar. Şimdi Danimarka açısından bakacak olursak da Kongo'ya gol atamadılar. Şimdi bu Danimarka'da bazı oyuncular kadrodan çıkartıldı. Norgard, Kasper Schmeichel, Vestergaard yok. Damsgaard ve Isaksen'in de bugün oynaması beklenmiyormuş. Ukrayna'ya bakıyorum. Yaremçuk'un ilk 11'de başlaması bekleniyormuş Dovbik yerine. Matviyenko da Zabarni yerine oynaması bekleniyormuş. Evet, Danimarka'da epey bir değişiklik var. Kalede Hermansen, Christensen, iki tane Christensen var. Biri K ile yazıyor, biri Chris olarak yazılıyor. Andersen ve Meale. Ortada Eriksen, Højbjerg, Jensen, Dagim, Osula ve Dorgu'yu görüyoruz. Osula ve Dorgu'yu görüyoruz. Ukrayna'da orada da bayağı değişiklikler var. Trubin, Bondar, Sarapi, Matviyenko, Mikolenko, Ocheretenko, Nazarnya, Yarmolenko, Tsigankov, Sudakov ve Yaremçuk. Evet, Dovbik yerine Yaremçuk'u okumuştum. Zabarni yerine de Matviyenko'yu okumuştum. Değişiklikler bu şekilde. Bakayım maç nerede oynanıyormuş. Bakalım. Maç nerede oynanıyormuş? Maç Danimarka'da oynanıyormuş. Maç Danimarka'da oynanıyormuş. Yani burada Danimarka ev sahibi. Valla burada da KG var beklerim ama işte Ukrayna'nın son maçında da Ukrayna son maçında Polonya'yı yenmişti değil mi? Evet, KG var beklenir. Burada KG var beklenir. Danimarka Ukrayna maçı Danimarka'da oynanacak. Muhtemel 11'leri verdim. Beklentim bu şekilde. İlginç bir maç Yunanistan İtalya maçı var. İtalya'da Donnarumma haricinde hiç tanıdık oyuncu yok. Lüksemburg'u zor yendiler son maçlarında. Çok genç bir kadroyla ve teknik direktörsüz bir şekilde maçlarına çıkıyorlar. Gattuso'nun ayrılığından sonra. Of. Yani bu maçta da Yunanistan'ın uzak ara favori olduğu söyleniyor. Bakın önümde öyle bir muhtemel 11 var ki. Donnarumma kalede. Fortini. Comuzzo. Ahanor. Bartesaghi savunma dörtlüsü. Endur. Lipani. Pisilli. Fini. Esposito. Koleosho. Yani hiçbirini tanımıyorum. Donnarumma haricinde. Bakalım bu maç nerede oynanıyor? Yunanistan'da oynanıyor. Vallahi bu maçı Yunanlar alabilir. Maç Yunanistan'da oynanıyor. Taraftar da gider bu maça. Yunanistan'daki durum neymiş? Ona bakalım. Yunanistan en son İsveç'te 2-2 berabere kaldı. Kaptan Bakasetas haricinde tam kadroydu. Bugünkü durum nedir? Yine iyi bir 11'de çıkması bekleniyormuş Yunanistan'ın kalede.

0: Tsolakis, Vagiannidis, Retsos, Mavropanos, Tsimikas, ortada Zafeiris, Kurbelis, Triantis ve Tsolis, ileride de Dovikas ve Pavlidis, Benfikalı golcü. Gayet iyi bir kadro arkadaşlar. Yani Yunanistan'ın İtalya'yı yenmesini beklememiz, hele ki İsveç'le de berabere kaldı bu takım. Yani İtalya çok farklı bir takımla bu milli maçlara geldiler. Gattuso'nun İtalya'sının Dünya Kupası'na üçüncü kez üst üste katılamamasından dolayı istifası ve şu anda teknik direktörsüz, yani U21 teknik direktörü mü ne var başında? Onun seçtiği isimlerle Donnarumma hariç herkes genç, A milli olmamış oyuncularla bir tura çıktı, bir yola çıktı İtalya. Peki, Kolombiya-Ürdün maçı var. Hırvatistan-Slovenya maçı var. Bunlar da güzel maçlar. Konuşacağım. Hırvatistan-Slovenya maçı, özellikle Hırvatistan'ın da son maçını yine izledim. Hırvatistan'ın Belçika'ya yenildiler 2-0. Hiç de kötü oynamadılar. Bir tane %100 bir gol kaçırdılar. Direkten döndü. Guardiol'un kafa vuruşu üst direkten döndü ve bomboş pozisyondaydı. Kesinlikle kötü oynamadılar ama işte Hırvatistan'ın da altın jenerasyonunun sonuna gelindi. Dolayısıyla hani orada 100'den fazla milli olmuş çok oyuncusu var ama artık onların da yaşı ilerledi. İşte onlara güzel bir katkı yok. Kovacic var, Modric var. İşte Guardiol geldi. Livakovic tanıdığımız bir isim. Stanisic aynı şekilde. Slovenya'yı yenmelerini bekleyebiliriz ama kadrolarla ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağım. Bilgisayarın beklentisini de sizlerle paylaşacağım. Fakat bir reklam arası verelim. Saatlerimiz 15.55 oldu. Saat başında da zaten at yarışımız var. Uygun mudur Yücel? Uygun diyor. Tamam. At yarışından sonra birlikteyiz.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kalbisi Milyoner.
2: Radyo Spor. Reklam. Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
3: Hangi kredi?
4: Radyo Spor.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
9: Şampiyonla son düzlükte.
11: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
2: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.
4: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
12: Neden Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
13: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
14: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
15: Tarafsız yayın yapıyor.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
16: Hoşçakalın, Radyospor'da kalın.
17: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
18: Radyo Spor.
19: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
20: Evet.
19: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bileyim bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsem 5-7-9 yap. Dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
4: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
21: Radyo Spor, sporun tek adresi.
22: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
23: Start verildi ve 5. koşu başladı. Liderliği alan isim ortadan yaptığı ataklara 8 numaralı Moğoloğlu oldu. İkincilikte hemen işte 13 numaralı Tolstoy yer tuttu. Bunların dışına çıkan isim 12 numaralı Aktaşberk oldu. Şimdi 12 numaralı Aktaşberk temposunu arttırdı ve liderliği aldı. İkincilikte dışarıda 21 numaralı Alpayman yer tutuyor. Bariyer dibinde 3.lükte 8 numaralı Moğoloğlu. Bunun bir boy kadar gerisinde ortada 20 numaralı Kafkaslışa. Dışında izlediğimiz Safkan 17 numaralı Aytekin Bey 1.5 boy farkla gerisinde. 13 numaralı Tolstoy bunun yarım boy kadar gerisinde 19 numaralı Arkadya sırasıyla son 600'e yaklaşılıyor. Liderlik 12 numaralı Aktaşberk'te. İkincilikte dışarıda 21 numaralı Alpayman var. Üçüncülükte bariyer dibinde 8 numaralı Moğoloğlu. Bunun bir boy farkla gerisinde 2 numaralı Fırtına Yürek. Bariyer dibinde 13 numaralı Tolstoy sırasıyla Düzlüğe çıkılıyor. Düzlüğe 12 numaralı Aktaşberk önde çıktı ikincilikte. İçeride izlediğimiz Safkan 13 numaralı Tolstoy. Bunun 1.5 boy farkla gerisinde. Dışta 8 numaralı Moğoloğlu. Bunun dışında 2 numaralı Fırtına Yürek sırasıyla son 300'e yaklaşılıyor. Liderliği şimdi işten yaptığı ataklarla 13 numaralı Tolstoy aldı. ikincilikte iki numaralı Fırtına Yürek yer tuttu. Daha geride 10 numaralı Bay Umut'un da atakları var. Son yüze yaklaşılıyor. 13 numaralı Tolstoy önde. Ortadan 2 numaralı Fırtına Yürek gelmeye çalışılıyor. Son 50 metre 13 numaralı Tolstoy direniyor. 13 numaralı Tolstoy önde. 13 numaralı Tolstoy kazanıyor. 10 numaralı Bay Umut koşudan ikinci olarak ayrılırken 2 numaralı Fırtına Yürek koşudan üçüncü olarak ayrıldı. 16 numaralı Kral Yazıcı dördüncü, 15 numaralı Çelikov ise tabelayı tamamlayan isim oldu. İstanbul'da 5. koşuyu 13 numaralı Tolstoy Eres Bozla ile kazandı. 19 numaralı Arkadya ile ekürü olarak start aldı bu safkan.
22: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
21: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
0: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şimdi hemen Hırvatistan-Slovenya maçına kadrolara bakacağımı sizlerle paylaşmıştım. Maçın önce nerede hemen oynandığına bakalım. Hırvatistan'da oynayacak gibi gözüküyor. Stadın ismine baktığım kadarıyla. Yazalım. Evet, Hırvatistan'da oynanıyor maç. Sonrasında yine kadroda Hırvatistan'da çok tanıdık isimler var. Livaković, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Stanisic, savunma dörtlüsü, Modric, Kovacic, Perisic. Bu 3 oyuncunun da 100'den fazla milli olduğunu hatırlatayım. 100'erden fazla olduğunu. Vlasic, Baturina ve Budimir'i ileride görüyoruz. Slovenya deyince de aklımıza benim bir tek isim geliyor. Kalede tabii ki Oblak ve savunmada Brekalo. Benim en tanıdığım iki isim. Bu iki isim şu anki kadroda yani ev sahibi olarak da Hırvatistan'ın kazanmasını bekliyorum. Ama bir dinleyicimizin KG var maçıydı galiba bu. Yani Slovenya gol atmazsa benim için çok sürpriz olmaz. Bir maçım daha vardı. Oo, Kolombiya severiz. Latin Amerika takımı. Ürdün'le oynuyor. Kolombiya'da iyi isimler var. Luis Diaz var. Luis Suarez var. James Rodriguez var. Kalede Ospina var. Savunmada Mina, ortada Lerma, Arias. Ya iyi takım. Kolombiya kesinlikle iyi takım. Yani Ürdün'ü de bayağı net yenmelerini bekliyorum. Maç nerede oynanıyor bakalım. Kaliforniya'da. Maç Amerika'da, Kaliforniya'da oynanıyor. Onu da söyleyelim. Yani burada 1 ve 2,5 gol üstü. Kolombiya tek başına 2,5 gol üstü. Hepsini deneyebiliriz. Ospina, Munoz, Mina, Lucumi, Macado, Lerma, Castano, Arias, James Rodriguez. Bu bildiğimiz James Rodriguez arkadaşlar, ona göre. Hala kadroda. Luis Diaz, Luis Suarez. Gerçi Luis Diaz kadroda gözükmüyor ama bakarız, bakayım. Oynamamasıyla ilgili bir şey var mı onun? Son maçta 75 dakika oynamış Luis Diaz. Bu maçta sakatlık ihtimaline karşılık dinlendirilebilir haberi var. Ama onun haricinde az önceki saydığım herkesin ilk 11 başlaması bekleniyor. Net bir Kolombiya galibiyeti bekliyorum. Ve son olarak da Ekvador, Guatemala maçı var. Bu da Amerika'da oynanıyor. Ekvador Guatemala maçı. Bu da Amerika'da oynanıyor. Yani burada Guatemala'dan dolayı gol altı verebilirdim bu maça. Yani burada tabii Ener Valencia ve Caicedo en tanıdık isimler. Hinchapi, Caicedo ve Ener Valencia. 3 tane en tanıdık isim Kolombiya'da. Başka da benim tanıdığım yok. Bakmak lazım. Guatemala zaten kapalı kutu benim için. Guatemala'da yaşayan bir tane tanıdığım var benim, o kadar. O da Guatemala'lı değil. Bakalım. Evet, bilgisayar da bu maça 1-0 demiş. Neden 1-0 demiş? Yani Ekvador bu maçın favorisi ama Ekvador'u izlemek de dünyanın en iyi takımını izlemek değil. Burada Ekvador'a güvenmektense Guatemala'nın çok kötü olduğunu düşündüğümden dolayı Ekvador'un galibiyetini öneriyorum. Ki burada bile Guatemala Ekvador'un işini çok zorlaştıracaktır inatçı savunmasıyla diyor. Ama ne olursa olsun az gollü bir maç neticesinde Ekvador'un kazanmasını bekliyorum demiş bilgisayar. Peki, mesajlar gelmeye devam ediyor. az önceki Fas milli takımının oyuncularını okurken ona bir yorum gelmiş. Betis'te oynayan Abde çok iyi futbolcu, keşke Galatasaray alsa demiş sonunda. Dün Amerika-Almanya maçını izledim diyor Erdal Bey Çorlu'dan. Almanya'nın ahı gitmiş vahı kalmış sanki diyor. Amerika benim biraz gözümü korkuttu. Vallahi Amerika'yı ben beğeniyorum arkadaşlar. Bakın Ali Yerim'le de hani konuştuk. Yani ben Amerika ile liderlik için çekişiriz ve ikinci olursak da şaşırmam dedim. Ali dedi ki Genco yapma dedi. Yani kadroya baktığında yani, ama Amerika'da ilginç yani, bu 94 Dünya Kupası'ndan sonra Amerika'da futbola ilginç bir ilgi oldu. Yani sevildi. Tamam, bir NBA asla olmadı. Asla bir NFL olmadı. Doğru. Ama yani Amerika o kadar büyük ve o kadar nüfuslu bir ülke ki futbolu seven çocuklar piyasaya çıktı 94 yılındaki Dünya Kupası'ndan sonra. İşte İbrahimovic Amerika'ya gitti. David Beckham Amerika'ya gitti. Amerika'nın da kendi yıldızları vardı. Landon Donovan gibi. İşte şimdi Messi Amerika'da. Yani birçok işte Latin Amerikalı çocuk Messi'nin gelmesinden dolayı işte altyapılarda Messi Messi diyor. Birçok Avrupalı, İngiliz, Alman neyse David Beckham'ın oynadığı dönemlerden, İbrahimovic'in oynadığı dönemlerden onları hep örnek aldı. Yani dolayısıyla Amerika'da futbola bir ilgi var. Altyapı da kuvvetli. Spor bilgileri, spor kültürleri çok yüksek. Spor gelenekleri çok yüksek bir ülke Amerika. Dolayısıyla yani 94 yılından beri Amerika'yı her Dünya Kupası'nda gördük yanılmıyorsam. Çeyrek final oynadılar. Ya düşünün, biz 3 kere Dünya Kupası oynadık. Amerika 5-6 kere oynamıştır. Hatta bakayım hemen. Hemen bakayım. Amerika 94'ten sonra kaç kere Dünya Kupası'na katıldı ve dereceleri neler? Hemen bakalım. Yani 6 kez Dünya Kupası'na katılmış. Bir tek 2018'de katılamamış. Daha ne olsun? Bir tek 2018'de katılamamış. 98'de gruplarda elendiler. Hatta meşhur İran'a yenildikleri maç vardı. İran'da ulusal bayram ilan edildi Amerika'yı yendikleri gün. 98'de. 2002'de çeyrek final oynadılar. 2006'da grup aşamalarında elenmişler. 2010 ve 2014'te ikinci tura kalmışlar. 2022'de de ikinci tura kalmışlar. Yani. Ya Amerika hakikaten öyle kolay bir takım değil. Senegal maçında da çok iyi oynadılar. Almanya maçında da hiç fena değildiler. Hakikaten iyi oyuncuları var. Pulisic var. Dest var. McKennie'yi ben çok beğeniyorum. Reyna'yı çok beğeniyorum. Leeds'te oynayan bir tane Amerikalı oyuncu var. Adı şimdi aklıma gelmedi. Bayağı iyi. Yani iyi bir kadro. İyi bir kadro. Önemli bir kadro. Evet, dün 6 Haziran Ankaralılar günüydü. Kutlu olsun diyor. Teşekkür ederim. Vallahi güzelmiş. 06-06. Yılda 2026. O da sayılmaz mı? Yılda 2026. Bu olmaz. 06-06 2006'da çok iyi kutlanırmış. Ankaralılar günümüz kutlu olsun. Peki. Tüm Ankaralılara selamlar. Diyelim saatlerimiz 16-12. Bu saat dilimindeki ilk arayı verelim. Sonra mesajlar geliyor. 0538-052-1487. Biraz yine bazı gruplardaki ön plana çıkarmak istediğim uzun vadelilere bakmaya devam edelim.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Spor'da eğlenmeyi kardeşim milyoner. Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım et Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.
11: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şimdi böyle güzel kişisel gol iddiaları var. Onlara bakmak istiyorum. Her ülkenin en golcü oyuncusu kim olur? Oyunu var uzun vadelilerde. İşte Türkiye'de az önce söyledim. Kerem, Kenan, Arda hepsine 1'e 7 verilmiş. İşte Fransa'da Mbappe çok favori. Norveç'te Haaland çok favori. Orada belki bir Sørloth sürprizi olabilir ama bakmak lazım. İskoçya'da golcü olmadığı halde McTominay en büyük favori. Az önce İtalya'da oynayan adı aklıma gelmeyen golcü de Che Adams'tı. Yani iyi bir takım. McGinn, Che Adams, Doak, Shankland, McTominay. Hakikaten iyi bir İskoçya var. Onu da söyleyeyim. Tabii çok güzel bir iddia oyunu var. Oranlardan biraz gurur duyuyoruz. Nedir? Turnuvanın en iyi genç oyuncusu kim olur? Bir numaralı favori tabii ki Lamine Yamal. İki numaralı favori Desire Doué. Üç numaralı favori Zaire Emery. İki tane Paris Saint Germain'li hemen iki ve üçüncü sırada. Dördüncü sırada O'Reilly var. Ben O'Reilly'nin pek bu kategoriye gireceğini zannetmiyorum. Manchester City'li oyuncu. Ve beşinci sırada kim var? 17'lik oranla Arda Güler. Ya bu müthiş bir şey. Endrick'in önünde, Maino'nun önünde. Hemen arkada 10. sırada da Kenan var. 5. sırada Arda, 10. sırada Kenan var. Tabii 2 ve 3. sırada 2 tane Fransız var. Onları inkar edemeyiz ama 5 ve 10. sırada da 2 tane Türk oyuncu var. Arda Güler ve Kenan Yıldız. Arda biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncu seçildi bu sene. Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu seçildi. La Liga'nın da en güzel golünü attı. 55 metre 60 metreden vurduğu gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Hadi bakalım diyelim. Kişisel şeylere baktığımızda mesela Lamine Yamal turnuvada 2'den fazla gol atar mı atamaz mı? İşte İspanya'nın oynayacağı maçlara bakmak lazım. Yani İspanya'nın gruptaki maçlarına bakmak lazım. İspanya'nın gruplarına baktığımız zaman da tabii böyle şeylerde gruplara biraz bakmak lazım. Hani kolay takımlara karşı ne kadar acımasız olurlar, ne kadar saldırırlar. Şimdi İspanya'da Yeşil Burun Adaları bir Afrika kıtası takımı, yani savunma yapmaya çalışacak mümkün mertebe ama tabii İspanya durduramaz. Suudi Arabistan, bakmayın onlar da turnuvanın geçen senenin, daha doğrusu geçen turnuvanın sürpriz takımı. Biliyorsunuz Arjantin'i yenmişlerdi 2-1, 1-0 geriden gelip. Yani Lamine Yamal 3 gol atar mı? Gruplarda değil ama işte ikinci tur, çeyrek final falan işin içine girdiği zaman, ya gruplarda 2 gol atarsa ikinci tur, çeyrek finalde de 1 gol atar gibi geliyor bana. Ama mesela bir karşılaştırma var. Turnuvada kim daha fazla gol atar? Mbappe mi, Yamal mı? Yani Mbappe atar. Tabi burada sakatlık olmazsa diye bunları söylüyorum. Yani herkes normal ilk 11'de çıkarsa. Bukayo Saka İngiltere'de 1.5 gol üstü mü atar, gol altı mı atar? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani İngiltere o kadar zor gol atıyor ki Saka'dan da asla 2 gol atmasını beklemiyorum. Asla. Yani İngiltere'nin bence en güvenilir tahmini, en çok gol atan oyuncusu kim olur? Harry Kane. Yani bu çok net yani. Harry Kane en bitirici noktalardaki, en çekinmeden topu kaleye gönderen isim, ayakla, kafayla, penaltıyla hep Harry Kane oluyor. O yüzden İngiltere'de en çok gol atan oyuncu Harry Kane tahmini, 1.49 oranı çok da güzel gözüküyor. Onu sizlerle paylaşabilirim. Mesela Ronaldo özür dilerim. Ronaldo 2.5 gol üstü atar mı atamaz mı var? Bence atamaz. Yani Ronaldo'nun 2.5 gol üstü atabileceği performansı belirleyecek maç Portekiz-Özbekistan maçıdır. Tabii Ronaldo oynadığı takdirde penaltıları kullanacak. Dün gördüm, Şili maçında frikiyi de o kullandı. Orada Bernardo Silva'lar ve Bruno Fernandes'ler varken ve rezalet bir serbest vuruş kullandı. Onu da söyleyeyim. Duran toplarda Ronaldo olacak, penaltılarda olacak. İşte Özbekistan maçında Portekiz Ronaldo'ya çalışıp ona bir iki gol falan attırırsa, bir de Kongo ya da Kolombiya maçında ya da ikinci turda çeyrek finalde Portekiz kalkıp da ilk turda elenmez. Bir tane penaltı olursa Ronaldo 2.5 gol üstü atabilir ama dediğim gibi bence Özbekistan maçındaki Ronaldo performansı bunda en belirgin etken olacaktır diye tahmin ediyorum. Devam edelim. Haiti grupta kaç puan alır? Bence hiç puan alamaz. Oranda 1.90. Hiç puan alamaz ve yani tercihim bu yönde olacak. Denemeye değer. İrlanda gruptan çıkamaz. 1.37. %100 deneyeceğim bunu. Yeni Zelanda gruptan, G grubundan çıkar mı? Bence çıkamaz. Yeni Zelanda'nın grubunda zaten Belçika ve Mısır'ı geçmesi çok zor. Bence İran da geçemeyecek Yeni Zelanda. Zaten orada ilk maç sonunda belli olur. İran-Yeni Zelanda maçında. Burada İran kazanırsa iş biter. Çünkü Belçika ve Mısır'ı bu iki takımın da yenebileceğini zannetmiyorum. Belki İran-Mısır maçı biraz şey olabilir ama yani Yeni Zelanda'dan ben kesinlikle grubu sonuncu tamamlamasını bekliyorum. Ve G grubundan Yeni Zelanda çıkar mı? Çıkamaz. 1.37. Bunu %100 ön plana çıkarıyorum. Çıkarmasam zaten şu anda radyoda söylemezdim. Mesela A grubunda Güney Kore gruptan çıkar mı? Yani bence net çıkar. Şimdi Güney Kore, hani bu takımlar bizlere uzak geliyor. Ama Güney Kore dediğiniz zaman bir defa grubu çok iyi. Güney Kore'nin grubu çok iyi. A grubunda Meksika, Güney Afrika ve Çekya var. Ben Güney Kore'nin değil gruptan çıkmasını, Güney Kore'nin ikinci olmasını bekliyorum. Yani ikinci olmasını bekliyorum. Bakın kadroda Güney Kore'de kimler var? Heung-min Son var. Daha yaşı 33. Yeni Amerika'ya gitti. Yani Heung-min Son'u tanımayan yok. Beşiktaş'ta oynayan Hyun Oh var. Çok beğendik onu. Beşiktaş'ta da çok iyi oynadı. Bence gayet önemli bir isim. Orta sahaya geldiğinizde Paris'te oynayan Kang Lee var. Feyenoord'da oynayan Hwang var. Wolverhampton'da oynayan Chan var. Celtic'li Huyun var. Yani bunlar hep Avrupa'da. Bakın Feyenoord, Wolverhampton, Paris. Savunmaya baktığınızda Borussia Mönchengladbach'ta oynayan Kastrop'u görüyoruz. Güney Kore vatandaşı. Onun haricinde Bayern Münih'te oynayan Kim Min-jae, eski Fenerbahçeli. Hatırlatmama gerek yok. Yani şu takım Güney Afrika'yı yenemez mi arkadaşlar? Güney Afrika'yı geçemez mi? Bence harika bir şey. Harika bir oyun bu. 1.42 veriyor arkadaşlar. Muazzam. 1.42. Güney Kore gruptan çıkar. A grubundan çıkar mı? Çıkar. Bitti. Ben böyle düşünüyorum. Yani hemen hemen her üçüncü çıkıyor. Hemen hemen. Şimdi işte size oyun. Hazır mısınız? Kim daha fazla gol atar? Messi mi Ronaldo mu? Hadi. Messi mi Ronaldo mu? Bilemedim. Ronaldo'nun Özbekistan şansı var. Penaltıları atıyor. Hoş, Arjantin'de de Messi penaltıları atacak. Arjantin'in bakalım grubunda kimler var? Arjantin'in grubunda Cezayir, Avusturya, Ürdün var. Oo. Arjantin'in de Ürdün şansı var. Yaşadıkları Suudi Arabistan faciasından sonra herhalde Arjantin biraz dikkatli başlar turnuvaya. Gerçi ilk maçını Cezayir'le oynuyorlar. Ama Cezayir'de boş takım değil. Fakat yani Arjantin milli takımını cuma günü saydım. Çok iyi takım. Yani çok iyi takım. Sanki Messi daha fazla gol atar arkadaşlar. Yani Ürdün, Avusturya, Cezayir. Tamam, orada Özbekistan var ama yani Messi'nin şansı biraz daha yüksek gibi hissettirdi bana. Öyle biraz daha hissettirdi bana. Sonra birazdan at yarışına gideceğiz ama James Rodriguez kaç gol atar? 3 gol atamaz bence James Rodriguez, artık yaşı çok ilerledi. 2.5 gol üstü gol altı var. Çok güzel oyunlar var gerçekten. Güney Kore'de en çok golü kim atar? Heung-min Son 3.50, Oh 6. Valla burada tabii Kang Lee de var ama tahmin ediyorum ki Heung-min Son olur gibi geliyor bana. 3.50 de çok iyi bir oran arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir oran. Güney Kore'nin Güney Afrika maçında bir şeyler olabilir Heung-min Son adına. Fransa'nın toplam golü 11.5 üst mü alt mı? Orada Türkiye benim çok hoşuma gitti. Orada benim Türkiye çok hoşuma gitti. 5.5 gol üstü gol altıydı yanılmıyorsam. Onu da bir türlü bulamadım. O kadar çok oyun var ki. Japonya gol sayısı, Kanada, Kolombiya, Katar, Meksika, Türkiye turnuvada nerede elenir? Gruplarda elenir. Katılmıyorum. Son 32'de elenir. Vallahi burada birinci ve ikincilik arasında öyle bir fark var ki çapraz eşleşmeye göre bakacağız. Ama ben son 16'ya kalmamızı bekliyorum net. Ben son 16'ya kalmamızı net bekliyorum. Sonrası artık işte şey şansı, eşleşme şansı. Diğer taraflardaki veyahut da bizim taraftaki yaşanacak sürprizler. İngiltere'de bakın bu çok güzel bir tercih. Dünya Kupası'nda Premier Lig'de oynayan hangi oyuncu en fazla golü atar? Haaland mı? Havertz mi? Igor Thiago mu Brezilya'dan? Saka mı? Fernandez mi? Bu net Haaland arkadaşlar. Yani net Haaland bu. Premier Lig'de en fazla gol atan oyuncu. Yani Norveç'in maçlarına baktığımızda Norveç'in zaten hemen elenmemesini bekliyorum. Ve Norveç'in grubuna baktığımız zaman da yani kolay bir grup değil ama Irak var. Kaldı ki Haaland öyle bir isim ki Senegal'e de gol atar, Fransa'ya da gol atar. Ama özellikle açılış maçında Irak-Norveç maçında Haaland bir hat-trick yaparsa kaparız 4-50'yi net. Kai Havertz. Tabi bu da Almanya'nın en önemli ismi. Saka'ya hiç ihtimal vermiyorum. Bruno Fernandes'e de ihtimal vermiyorum. Bunlar çok golcü isimler değiller. Gakpo belki. Gakpo belki. Hollanda'nın ilerisinde yer alıyor çünkü o. Burada Thiago'yla Haaland'a bakacağız. Burada da Haaland'ı tabii ki çok ön plana çıkartırım ben. Açıkçası. Sonra Haaland'ı çok sevdim. Haaland'ı çok sevdim. Bu arada at yarışı başlıyor ama var mı vaktimiz daha Yücel? Daha var gibi. Tamam güzel. Bir iki tane daha bir şey söyleyeyim ben de o sırada. Katar gruptan çıkar mı? Bence çıkamaz. 1.34. Katar B grubunda yer alıyor. B grubundaki takımlara baktığımızda Kanada, Bosna Hersek, İsviçre. Burada onları zorlayacak. Yani bir tek Kanada olabilir diye düşünüyorum ama Kanada'yı da son Dünya Kupası'nda ben çok beğendim arkadaşlar. Ya bayağı beğendim Kanada'yı. Ev sahibi olarak Kanada Katar'ı geçer gibi düşünüyorum ben. O yüzden B grubunda Katar çıkar mı? Bence çıkamayabilir. Onu da hemen sizlerle paylaşayım. E grubunun sonuncusu Krakow 1-0-6 veriyor zaten. İran grubundan çıkar mı? Yani üçüncü olarak belki. Ama buna girmezdim. Üçüncü olarak belki ama buna girmezdim. Fransa'da en çok golü kim atar? Mbappe. Bu bayağı ya penaltılar falan her şey Mbappe'de. Bir önceki Dünya Kupası'nı da hatırlayın. Mbappe olur burada. Bunun haricinde yarış başlıyormuş. Bir iki de soru geldi. Bakacağız. Ben de bakmaya devam ediyorum ama önce yarışa gidelim hemen.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
12: Numaralı Randall Thor bu arada evet Tramon, Talipan Bey ve yanlarındaki 12 numaralı Tolper dışarıya doğru açıldılar sevgili yarışseverler. Liderlik 9 numaralı Randall Thor'da fark 2 boy kadar. İç kulvarda ikincilikte şimdi onu 3 numaralı Goldrakan takip ediyor yarım boy kadar gerisinde. Dış kulvarda üçüncükte 4 numaralı Joyful Forever var 1 boy kadar gerilerine geldi. 11 numaralı Talipan Bey yarım boy kadar geride içeride. 2 numaralı Falcon Eddy yarım boy kadar geride orta kulvarda 1 numaralı Ballad King, 2 boy geride iç kulvarda 7 numaralı Power Song var. Onun hemen dışında şimdi 8 numaralı Rabova 2,5 boy kadar geride iç kulvarda, 5 numaralı Kralın Dansı yarım boy kadar geride dışarıda, 6 numaralı Pershing Caramel 3 boy gerilerinde, 13 numaralı Tramun sırasıyla 1200 metre start yerine yaklaşılıyor. İçeride 9 numaralı Randall Torrent'de fark 1,5 boy kadar orta kulvarda, 4 numaralı Joyful Forever ikincilikte 2 boy kadar geride, 3.'lükte dışarıda 11 numaralı Talipan BM'nin içinde 3 numaralı Goldrakan, aralarında 5.'likte 1 numaralı Bellatrix 2 boy geride iç kulvarda, 2 numaralı Falcon Eddy yarım boy kadar geride dışarıda, 8 numaralı Rabova 2 boy geride iç kulvarda, 7 numaralı Power Song onun yarım boy gerisinde, 6 numaralı Pershing Caramel 2 boy geride, 5 numaralı Kralın Dansı 1.5 2 boy gerisinde, 13 numaralı Tramon sırasıyla son 600 metre yaklaşılıyor. İçeride 9 numaralı Randall Torin liderliği devam ediyor. 1 boy geride orta kulvarda 4 numaralı Joyful Forever ikincilikte yarım boy geride, içeride 3 numaralı Goldrakan 1 boy gerilerinde dışarıda, 11 numaralı Talipan Bey daha sonra 1 numaralı Bell King 1.5 boy kadar geride. Şimdi 5 numaralı Kralın Dansı, 7 numaralı Power Song sırasıyla son 400 metre, 9 numaralı Randall Torin asfaltta önde girdi dışarıdan, 4 numaralı Joyful Forever ona yakaladı işlerinden, 7 numaralı Power Song'un en iç kulvarda, 2 numaralı Falcon dışarıdan da, 3 numaralı Goldrakan'ın atakları var orta kulvarda, 4 numaralı Joyful Forever içinden tekrar Randall Torin dışarıdan, 3 numaralı Goldrakan geliyor dışarıdan, 3 numaralı Goldrakan öne geçiyor dışından da, şimdi 8 numaralı Rabova geldi. Rabova son ataklarıyla koşuyu kazanan safkan oluyor. 8 numaralı Rabova Ahmet Çelik ile Sait Akson koşusunu kazandı. 3 numaralı Goldrakan ikinci oldu. 4 numaralı Joyful Forever, 1 numaralı Ballad King ve 9 numaralı Randall Thor da 3.'lük için potoyu birlikte geçti. Sayın Salem kahramanı 8 numaralı Rabova isimli tayı Ahmet Çelik ile 6. koşu olan Sait Akson koşusunu kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
13: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
14: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
13: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister ol.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.
11: Sporla eğlen.
12: Evet, Türkiye'nin gol sayısını buldum. Tahmin ettiğim gibi doğru hatırlıyorum. 5.5 gol üstü ve 5.5 gol altı. Ben bizim 5'ten fazla gol atmamızı bekliyorum. Yani Avusturya 2, Paraguay'a 2, işte Amerika zaten bir üst tura geçtiğimiz takdirde de 5.5 gol üstünün aşılmasını bekliyorum ben. Bunun haricinde Özbekistan gruplarda elenir. Son derece makul Özbekistan'ın gruplarda elenmesi. Az önce Özbekistan'ın grubunu söylemiştim size. Özbekistan K grubunda. Yani bir Demokratik Kongo Cumhuriyeti orada. Ama sanmıyorum. Yani Demokratik Kongo Cumhuriyeti de son zamanlarda Afrika'nın gerçekten iyi takımlarından bir tanesi. B grubundaydı. Senegal'le aynı gruptaydı Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Senegal'in ardından 22 puanla ikinci oldu. Yani bakın, Senegal Afrika Uluslar Kupası'nda final oynadı. 24 puan almış. Demokratik Kongo Cumhuriyeti 22 puan almış. Dolayısıyla yani Özbekistan'ı geçmeleri çok ciddi bir olasılık. Özbekistan da Asya kıtası elemelerindeydi. Onlar da final grubuna bakalım. İkinci turu geçelim. İran, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın olduğu grupta ikinci oldular. Yani İran'a, tabii ki İran'ı geçemediler. Özbekistan'ı geçmeleri hakikaten Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin çok olası, ama işte bakmak yani oradaki tek maç. Yani Demokratik Kongo Cumhuriyeti ilk maç heyecan, bir kırmızı kart olur mu? Bu Afrika takımlarının maçlarında kırmızı kart ihtimali de tabii hep oluyor. Sert oynuyorlar çünkü onlar. Bir dinleyicimiz mesaj atmış, diyor ki Genco abi selamlar, ben Dünya Kupası'nda zor bir grupta olduğumuzu düşünüyorum diyor. Futbolunu çok bilmediğimiz Paraguay ve Avustralya, ev sahibi ABD. Hızlı hücum yapan takımlara karşı zorlandığımızı düşünüyorum diyor. Yani Avustralya ilginç. Normalde beşli savunma yapardı. Son hazırlık maçında beşli savunma yapmamışlar. İyi de bir sonuç almışlar ama yani tabii çok, tabii hazırlık maçlarında böyle denemeler yapabilirler ama normalde bildikleri sistemin dışına ne kadar çıkarlar bir turnuvada, gerçek turnuvada, o da çok kolay bir şey değil. Öyle bir risk almak. Başarısız olduğun takdirde fatura direkt sana kesilir çünkü. Bakalım. Messi 3'ten fazla gol atar mı? Atabilir. Messi 3'ten fazla gol atabilir. Burada tabii bir soru. Herkesin sorduğu. Uzatmalarda dahil mi? Arkadaşlar, normalde futbolda uzatmalar dahil değil. Ama uzun vadelilerde, gollerde uzatmalar dahil. Ya Messi mesela geçen Dünya Kupası'nda Arjantin-Hollanda maçı Weghorst bir tane gol attı 115. dakikada, değil mi? Weghorst'un golü sayılıyor burada. Dolayısıyla onu da hesaba katın. Mesela Messi bir önceki Dünya Kupası'nda kaç gol attı? Fransa'ya attı. Hollanda'ya attı mı? Onu hatırlayamadım. Gruplarda bir tane attı. 7 gol attı. Bak Suudi Arabistan'a attı. Meksika'ya attı tabii. Ochoa'ya attı. Hollanda'ya attı. Hırvatistan'a attı. 3-0'lık maçtı galiba. Yani Messi yine 3.5 gol üstü olabilir. Messi 3.5 gol üstü olabilir. Neden olmasın? Sonra Irak gruptan çıkamaz. 1-20. Harika. Koyun lokum gibi. Koydum, çıkartamıyorum, değil mi? Oldu. Bak 19 katından 23 katı yapıyor. 1-20. Nefis. Yeni Zelanda'yı konuştuk. İspanya gol sayıları çok kolay değil. Suudi Arabistan gol sayısı. Mesela geçen Dünya Kupası'nda oynasanız 2.5 gol at oynasınız. Adamlar gitti. 2 tane gol attı Arjantin'e. Yıkılırdınız. Öyle şeyler olabiliyor. Öyle sürprizler olabiliyor. Avustralya 3.5 gol altı. Avustralya'nın çok gol atabileceğine inanmıyorum. Yani bu arada Avustralya kapalı kutu diyorsunuz. Ama şuradan hemen Avustralya'ya bakalım. Ben gerçi bakmıştım. Ben Avustralya'ya bakmıştım. Ve geçtiğimiz senelere kıyasla hakikaten oyuncuları hiç tanıdık değil neredeyse. Bir tek Levante'de oynayan kaleci Ryan'ı tanıyorum. Bunun haricinde Aziz Behiç, 35 yaşında, Türkiye'de de oynadı, Avustralya'da oynuyor şimdi. Aziz Behiç'i tanıyorum. Orta sahaya baktığımızda, yani Avrupa'da da alt liglerde kötü, yani Herakles'te oynayan bir oyuncu var. São Paulo'da oynayan bir oyuncu var. Forvet'e baktığımızda tabii ki yine Matthew Leckie en tanıdık oyuncuları. O da 35 yaşında, yine memleketine dönmüş. Hiç kimseyi tanımıyorum. Avrupa'da oynayan oyuncularına baksan o da yok. Avustralya'da oynayan var. Amerika'da oynayan var. Savunmada bir oyuncusu Parma'da oynuyor. Feyenoord'da oynayan bir oyuncu var. Şimdi dikkatimi çekti. Boss savunmada. Başka Avrupa'da oynayan da yok. İşte bir tane São Paulo'da var. Bir tane Herakles'te var. Norwich'te oynayan bir golcüsü var. Muhammed Ture. İşte size Avustralyalı. Muhammed Ture. Yani çok gerçekten çok yabancısı olduğum bir ülke. Son yani bu seneki baktığı oynadığı hazırlık maçlarına baktığımda işte İsviçre ile birbiri berabere kaldılar. Değişik sistemle çıktıkları maçta. Meksika'ya 1-0 yenildiler. Bir tane isabetli şutu var Meksika'ya karşı Avustralya'nın. Bir tane. Meksika perişan etmişti. O maçta Avustralya'ya bakmayın. Maç 1-0 bitti ama işte Curaçao'yu 5-1 yendiler. Kamerun'u 1-0 yendiler. Yaptıkları 4 hazırlık maçı da bu şekilde. Bir önceki yıl hazırlık maçlarında Amerika'ya 2-1, Venezuela'ya 1-0, Kolombiya'ya da 3-0 yenilmişler. Son maçları bunlar. Hani çok da geçmişe gitmek istemiyorum. Ya şu takımı bizim arkadaşlar yenmemiz lazım. Bakın FIFA dünya sıralamasında bu takım şu anda kaçıncı? 88 olarak hatırlıyorum ama. Yok 88 Haiti miydi? Kaçtı bu takım? FIFA sıralamasında Avustralya en yüksek 14 olmuş. En düşük 102 olmuş. 27 diyor şu anda. Demek 27. Bakalım FIFA sıralamasında kim nerede? Bir Fransa, iki İspanya. Amerika 16. sırada. Amerika 16. sırada. İlk 20'nin dışındakileri göremiyor muyuz? Hepsi. Baktık. Amerika 19. Bizi merak ettim. Amerika 19. Aa, yo, burada yanlış. Amerika 17 olmuş. Türkiye 22. Avustralya 27. Paraguay'a bakalım. Ben Paraguay'la mı karıştırdım acaba? Paraguay'da 40. Paraguay'da 40. Yani bu sıralamada tamam. Latin Amerika'da mesela Paraguay İskoçya'dan daha mı iyi mesela? Bir soru işareti. Polonya. Yapmayın yani. Polonya 36 diyor. Biz 22'yiz. Onu biliyorum. Avustralya'da 27.

Bakın dünkü kaybettiği maçtan dolayı 0,8 puan düşmüş değeri Yeni Zelanda'nın. Biz yenince puanımız yükselmiş mi? Evet, Venezuela galibiyetiyle 3,7 puanımız yükselmiş. 3,7 puanımız yükselmiş. Amerika Almanya'ya kaybettiği için 4,4 puan kaybetmiş. Bir sırada gerilemiş. Uruguay'a geçilmiş. Almanya mağlubiyetiyle. Yoksa Amerika 16. sıradaymış. Fas, Brezilya. Bu iki takım aynı grupta. Düşünebiliyor musunuz? Dünya FIFA sıralaması 6. takımıyla 7. takımı. Brezilya Mısır galibiyetiyle 3,1 puan daha kazanmış. Bakalım Fas'ın bugünkü Norveç maçından sonra sıralaması Brezilya'yı geçemezler ama Hollanda'ya geçilebilirler. Daha zaten yeni geçmişler Hollanda'yı. Geçilebilirler. Norveç'i merak ettim. Bakın o kadar taş gibi takım Norveç. Ama çok kötüydü geçmişte. Dedim ya Avustralya geçmişten dolayı 27'de. Norveç 31 diyor. Ya bakın Norveç Avustralya'yı parçalar. Ya Norveç Avustralya'yı handikaplı yener, parçalar. Ama işte Norveç'te yeni bir çıkış yakaladı. Haaland'la, Sørloth'la, Nusa'yla, Odegaard'la. O yüzden onlar şu anda 31. sırada gözüküyor FIFA'da ama yani çok daha iyiler. Yani Avustralya'nın Norveç'in önünde olması yani geçmişten bir torpil onlara. Resmen geçmişten bir torpil. Peki. Var mı merak ettiğiniz takım FIFA sıralamasında? En çok gol atan Bundesliga oyuncusu Michael Olise. Güzel. Ama orada da Harry Kane yok mu arkadaşlar? Bundesliga'da Harry Kane var. Ya gerçi Harry Kane'in çok gol atmasını beklemiyoruz ama yani Bundesliga geneline baktığımızda fena olmayabilir o. Harry Kane'e de bakmak lazım. Bakalım. Kosova maçı üst olur mu diyor dinleyicimiz. Kosova maçı oynanıyor galiba şu anda. Yok oynanmıyor. Şu anda oynanan maçlarda Liechtenstein 0, Güney Kıbrıs Rum kesimi 1. İlk yarı bitti. Umman 0, Mozambik 0, Kenya 1, Lesotho 0. Kenya 1, Lesotho 0. Kapatmadan önce de bugünkü hazırlık maçları tercihlerimi tekrar edeyim. Danimarka, Ukrayna, KG var bekliyorum. Hırvatistan, Slovenya 1 bekliyorum. Fas, Norveç, KG var bekliyorum. Yunanistan, İtalya maçında da Yunanistan galibiyeti bekliyorum. Gece 2'de Kolombiya, Ürdün maçı var. Kolombiya, Ürdün maçında da Kolombiya'nın handikaplı galibiyetini bekliyorum sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bakalım başka mesaj var mı? Yok. Toprak Razgatlıoğlu Macaristan MotoGP'sini 11. sırada tamamladı. Birazdan voleybol maçı var. Dominik Cumhuriyeti Hollanda maçı başlayacak birazdan. Onu da söyleyelim. Evet, saatlerimiz de artık 16:51 oldu. Yücel biraz erken oldu ama nefeslenelim mi? Nefeslenelim. Peki, yönetmenimiz izin verdi. Evet, 16:52. Bugün böyle oldu. Maçlara baktık. Bültenimiz çok zengin değil ama Yücel hatta güzel hazır vaktimiz varken çok iyi aklıma geldi. Çok güzel bir tanıtıcı reklamımız var. Hemen sen de onun hazırlığını yaparsan milyoner üyelerine müthiş bir müjdemiz var bizim. O müjdeyle veda edelim. Dün de okumuştuk. Bugün de okumamız istendi. Zaten nasıl okunmasın? Tabii ki muhteşem bir haber bu. Dünya Kupası'nı internetten takip etmek isteyenler için.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Arkadaşlar, futbol severlerin hasretle beklediği Dünya Kupası da yaklaşırken sizlere çok büyük bir haberim var. Bilyoner'de yenilikler bitmiyor deyip duruyoruz ya, bu sefer öyle bir yenilik, öyle büyük bir haber var ki gerçekten üzerine uzun uzun konuşmaya değer. Evet, Bilyoner Dünya Kupası'ndaki tüm maçları canlı yayınlıyor arkadaşlar. Yani bir ay boyunca yaşayacağımız futbol şöleninde tüm maçlar canlı yayınlarla Bilyoner'de. Hem oyun oynama hem izleme deneyimini bir araya sunuyor. Futbol severleri ekran başına kitleyecek 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT'den canlı yayınlanırken maçlar dijital spor ve şans oyunları platformu arasında yalnızca Bilyoner üzerinden canlı izlenebilecek. Evde, işte, yolda ya da herhangi bir mekanda Bilyoner uygulaması ve sitesini nerede açarsanız orada Dünya Kupası maçlarını izleyebileceksiniz. Bilyoner'e üye olan herkes turnuva boyunca sahadaki heyecanı kesintisiz ve anlık olarak takip edebilecek. Bu imkan ve bu fırsat kaçmaz.

0: tanıtıcı reklam.
1: Bu anonsla sizlere veda ediyorum. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, yarın saat 14.15 Mert Elam'la birlikte Hattrick programında birlikte olacağız. Herkese iyi pazarlar. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni sona erdi. Sporla.

0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
3: Hangi kredi?
4: Radyo Spor.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonla son düzlükte.
4: Radyo Spor.
1: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.
0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
9: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
10: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
11: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
12: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
13: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
14: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
14: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
4: Radyo Spor.
15: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
16: Evet.
15: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez, yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yaptı. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
4: Radyo Spor.
0: 30-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese mutlu pazarlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 19'u gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Fenerbahçe Spor Kulübü yeni başkanını seçiyor ve oy verme işlemi an itibariyle tamamlandı. Bakalım Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı Sayın Aziz Yıldırım mı yoksa Sayın Hakan Safi mi olacak? Açıklandıkça tabii ki sandıklardan çıkacak sonuçları da sizlere an ve an aktarıyor olacağım. Son dakika gelişmeleri oldukça canlı bağlantılarımız olacak. Onun sonrasında konuşmaları sizlere an ve an yine Radyo Spor'dan aktarıyor olacağım. Hoş geldiniz. Şöyle bir maçlara bakalım. Birazdan at yarışına gideceğiz ama saatler 17'yi gösterdiğinde de çok güzel maçlar başladı. Canlı karşılaşmalar, benim dikkatimi çeken maçlar hazırlık karşılaşmaları. Kenya Lesotho maçı onlardan biri. Umman Mozambik mücadelesi ki burada Umman'ın 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Dakikalar 38'i göstermekte. Ben ikinci yarıda şayet ilk yarı böyle sonuçlanırsa 2,5 gol üstüne gidebileceğini düşündüğüm maçlardan biri. Şöyle bakalım diğer maçlarımızda neler oluyor. Pakistan Afganistan'ı 2-0'la geçmeyi başardı yine. Bu da sürpriz sonuçlardan biriydi. Honduras Arjantin karşısında rakibini zorlamış olsa da Arjantin tabii ki yedekleri bile tecrübeli oyunculardan oluştuğu için rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Arjantin maçını takip edenlerden biriyim. Çok zorlandı Arjantin. İlk yarıda özellikle bir gol attı ama bir hatadan gelen goldü. Honduras tabii ki tecrübesiz bir ekip. Kadro kalitesi rakibine oranla çok ama çok zayıf olan ekiplerden biri. Yine iyi direnç gösterdiklerini ben düşünüyorum. Ha, ofansif anlamda bir şey yaptılar mı? Yapmadı. Onu da net olarak söyleyeyim. Savunma kurgusu iyiydi Honduraslı oyuncuların. Burada ilk yarıda forma giyen özellikle Denis Maldonado benim en dikkatimi çeken isimlerden biriydi. 61 dakika sahada yer aldı Honduras milli takımında. Devamında yine Luis Palma 83 dakika sahada kalan oyunculardan biriydi. Merkez orta saha forması giyen bir oyuncu Lech Poznan takımında oynuyor. Polonya liginde de önemli işlere imza atıyor Luis Palma. En dikkat çekici isimlerinden biri, en tecrübeli, en yetenekli isimlerinden biri olduğunu düşünüyorum ben Luis Palma'nın. Bunu da aktaralım. At yarışı başlıyor mu acaba? Saniyeler içerisinde mi? Peki. Radyo Spor dinleyicilerine bir kez daha hatırlatma yapmak istiyorum. Sizler de güvendiğiniz maçları bana WhatsApp üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir totem ihtiyacınız varsa abi bu maçtan gol gelmiyor. Ne yaptıysam olmadı. Yer değiştirdim, gözümü kapattım, televizyonu kapattım, gol gelmiyor. Dediğiniz o maçları bana yazın. Bakalım nasıl geliyor mu gelmiyor mu göreceğiz. Sadece toteme ihtiyacı olan dinleyicilerimiz de gol beklediği o karşılaşmasını bana WhatsApp'tan iletebilir diyorum ve mesajlara şöyle bir bakalım. Oldukça mesajımız artmaya başladı. Abi iyi yayınlar diliyorum. Bugün 3 tane maç bekliyorum senden demiş. Sevgili Göksel Faruk Özçınar mesajı gönderen dinleyicim. Peki birazdan tabii ki önemli karşılaşmaları sizlerle buluşturuyor olacağım. Hiç merak etmeyin ki güne de güzel başladık. Güne çok güzel başladık. Detayları birazdan aktarmış olacağım. Bir diğer dinleyicimiz de ne demiş şöyle bir bakalım. Arjantin'in bir golünden kaybettim abi. Artık Arjantin'in ağasını bile duymak istemiyorum demiş. Scaloni'nin öğrencileri 2-0 yani zorlandı Arjantin. Martinez penaltıdan attı 37. dakikada ki penaltı mıydı tartışmaya açık bir konu. Hazırlık maçında bu kadar rahat bir penaltı verilmesi bilemiyorum. Yani rakip Honduras olmasaydı Arjantin'e bu penaltı verilir miydi tartışmaya açık bir konu. Simone 53. dakikada da Arjantin'in ikinci golünü kaydetti. Bu dakikadan sonra oyun temposunu da kaybetti Arjantin milli takımı. Yani 2-0'ı buldu rakip. Gibi çözdü. Honduras'ın savunma kurgusu tamamen oyundan düştü. Ben 3-4-5'ler bile gelir diye düşünüyordum. Bakın itiraf edeyim maçı takip ederken. Öyle bir durum yaşanmadı. Arjantin sanki 3. 4. golü atmak istemiyordu. Orta saha şeklinde geçen bir mücadele. 20 şutu bulunuyor Arjantin milli takımının. Bunlardan 8'i isabetli ve sadece 2 tanesi golle sonuçlanıyor. Büyük soru işareti, büyük soru işareti. Arjantin milli takımına bir süre güvenmeyeceğim ben de bu istatistiklerden sonra. Konuk ekip Honduras'a bakalım. Onların da 4 şutu bulunuyor. Kaleyi bulan isabetli bir şutu bulunmuyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bir at yarışı arasına gidelim. Sonrasında birlikteliğimize yine kaldığımız yerde devam edeceğiz.
1: 30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Gidilmek üzere. Koşunun lideri 4 numaralı Firebender. Şimdi fark 2 boy kadar ikincilikte. 8 numaralı Mosquito onu takip ediyor. 2 boy gerilerinde içeride. 1 numaralı Mr. Nal Çakan var. 1,5 boy kadar geride orta kulvarda 9 numaralı Prince of Darkness. 2 boy geride dışarıda 3 numaralı Dragon Sun hemen içinde. 5 numaralı King Devil 2 boy kadar geride 6 numaralı King Rüzgar onu da 2 boy gerisinde. 2 numaralı Comic Rain sırasıyla son 800 metreye girildi. 4 numaralı Firebender önde. Fark 2 boy orta kulvarda 8 numaralı Mosquito yine ikincilikte. 2 boy geride içeride 1 numaralı Mr. Nal Çakan. Yarım boy geride 9 numaralı Prince of Darkness. 1,5 boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı King Devil hemen dışında. 3 numaralı Dragon Sun daha sonra orta kulvarda. 6 numaralı King Rüzgar 2 boy gerilerinde iç kulvarda. 2 numaralı Coming Rain sırasıyla son 400 metreye girildi. 4 numaralı Firebender önde. Fark 1 boy kadar dışında. 8 numaralı Mosquito farkı azaltmaya çalışıyor. 3 boy gerilerinde 1 numaralı Mr. Nal Çakan dışarıda da 6 numaralı King Rüzgar sırasıyla son 200 metreye girildi. Fark 3 boya kadar çıktı içeride. 4 numaralı Firebender önde orta kulvardan Mosquito dışarıdan 6 numaralı King Rüzgar geliyor. Dışarıdan 6 numaralı King Rüzgar geliyor. 6 numaralı King Rüzgar koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Firebender ikinci, 8 numaralı Mosquito üçüncü, 1 numaralı Mr. Nal Çakan dördüncü, 9 numaralı Prince of Darkness da koşuyu 5. olarak tamamladı. 6 numaralı King Rüzgar Gökhan Kocakaya ile 7. koşuyu kazandı.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
4: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

0: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle mesajlarıma bakacağım. Evet, mesajlar birikiyor. Teşekkür ediyorum dinleyicilerime. Selamlar Görkem abi demiş mesela bir dinleyicim. Dün Uğur Böceği'nden gönderdiğin iki kupondan birini yazsaydım tutuyordu. Çengelköy'den Vedat ben demiş dinleyicim. Şöyle bakalım kuponuna. Yani benim kuponlarımı oynamamış ama kendi düşündüklerini tabii ki kaleme dökmüş. Olabilir. Güzel kupon, beğendim. 3 maçlık Bahçeşehir Koleji Beşiktaş. Ben burada Bahçeşehir Koleji'ni galibiyete yakın görüyordum. Ama bununla alakalı bir tercihte bulunmadım. Amerika Birleşik Devletleri Almanya mücadelesine maç sonu 2 demiş. Ben 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var bekliyordum bu karşılaşmada. Venezuela Türkiye mücadelesi. Yine Uğur Böceği'nden beni takip eden dinleyicilerim, tabii ki takipçilerim kuponuma ulaştı. Gecenin ilerlemiş saatine rağmen ben kuponları paylaşıyorum. Yani bir bakarsınız gecenin ikisinde Görkem Tezer'in şu anki maçlarla ilgili kuponu nedir? Merak ediyorsanız tabii ki gelişmeleri nasıl görebilirsiniz hepsini ilerleyen dakikalarda aktarmış olacağım. Dinleyicim burada da handikap birden Türkiye galibiyetini değerlendirmiş. Ben Türkiye'nin ilk yarıda bir gol atacağını düşünüyordum. Kuponum o şekildeydi. Bugün de güzel başladı aslında bizim kuponlarımız. Şöyle bakalım kazanan kuponumuza. Bir hazırlık karşılaşmasında başarılı bir oran 2.71. Maçımızı açalım. Afganistan, Pakistan ilk yarı konuk ekip 0.5 gol üstü demiştik. Güzel 2.71'lik orandan dinleyicilerim kazandı ki mesajlar gelmeye devam ediyor. Kuponları paylaşacak mısın? Evet paylaşacağım ama her zaman olduğu gibi de sizlere bir soru soracağım. Dünya Kupası ile alakalı. Artık çok az bir süre kaldı. Yıllardır beklediğimiz o Dünya Kupası'na şöyle bir gidelim, tarihine gidelim. Futbol gurmelerinin çok net olarak cevap verebileceği bir soru. Dünya Kupası tarihinde hiç final oynanmayan bir turnuva oldu mu? Hatırlıyor musunuz böyle bir turnuva? Oldu veya olmadı. Hatırlayanlar lütfen Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarını göndersin. Enteresan bilgiler vereceğim. Enteresan bilgiler vereceğim. Sorularımız devam edecek. Dünya Kupası tarihinde hiç final mücadelesi olmayan bir turnuva oldu mu? Tarihten bahsediyoruz. Evet oldu ya da olmadı. Olduysa bana detayları da dinleyicilerim yazarsa sevinirim diyorum. Ve yine çok kısa bir reklam arasına gidiyorum. Döndüğümüzde birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oy verme işlemi devam ediyor. Olağanüstü genel kurulda oy verme işlemi devam ediyor. 17'de bitecek diye açıklanmıştı Fenerbahçe Spor Kulübü resmi hesaplarından. Tabii ki oluşan insan trafiği, bir sıra söz konusu. Artık son oy verme işlemleri gerçekleşiyor ki 1-2 dakika içerisinde de tamamen oy verme işleminin sonuna gelmiş olacağız diye tahmin ediyorum. Bakalım yeni başkan kim olacak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde? Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? Bununla alakalı da görüşlerinizi yine WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz diyorum ve çok kısa bir reklam arasına gidiyorum.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
4: Hangi kredi?
5: Radyo Spor!
6: Yarışseverlere müjde.
7: Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
8: Hyundai Beyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
5: Radyo Spor.
2: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor!
1: 30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canlı skorlarımı tekrar hatırlatayım. Tabii ki bazı dinleyicilerim internet olmayan bölgelerden de beni takip ediyor. Bununla alakalı mesajlar alıyorum Instagram üzerinden. Onlara da sonuçlarımızı bir kez daha hatırlatalım. Güney Kıbrıs Rum kesimi şu an 1-0 önde olan taraf. En çok tercih edilen maçlardan biri. En azından şu ana kadar gelen abi gol lazım, totem ihtiyacı gerekiyor şeklinde gönderilen mesajlarda onu görebiliyorum. 1-0 önde Güney Kıbrıs Rum kesimi. 53. dakikanın da ilk saniyeleri oynanıyor bu karşılaşmada. Kenya 1-0 önde Lesotho karşısında ki ben ikinci yarıda demiştik yayının başlangıcında da ikinci yarı ben Kenya'nın ikinci golünü ve maç genelinde 2,5 gol üstünü bekliyorum dedik. Ve şu an 50. dakika. Şu an 50. dakika. Yani 60'a kadar Kenya'nın bir golü gelir diye tahmin ediyorum. Şu an 1-0 Kenya önde olan taraf. Tamam çok iyi bir takım değil. Kadrosu çok iyi. Oyunculardan oluşmuyor Kenya'nın da. Rakibine bakalım. Lesotho diye bir takımla karşılaşıyor. Yani çok rahat bir galibiyete imza atması gerekiyor. Şöyle kadrolara da bakalım. Dikkat çekici isimler. Wilson, yine Obiero. Tamam çok önemli üst düzey futbolcular olmasa da bunlar iyi oyuncular öyle söyleyeyim. Wilson onlardan biri. Orta sahada görev alan ki Ayık takımında uzun süre forma giyen, mevcut Ayık takımında da oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Genç bir isim aynı zamanda. Kenya Milli takımında şu ana kadar 3 kez sahaya çıktı. Kulüp kariyerine bakacak olursak da Ayık takımıyla 26 maça çıktı. Bu karşılaşmalar sonunda da bir gol atma başarısı gösterdi. Stanley Wilson'dan bahsediyoruz. Kenya'nın orta saha oyuncusu. Obiero demiştik az önce. Obiero da 25 yaşında yine bir hücum oyuncusu. Genç isimlerden biri diyebilirim 25 yaşında olmasına rağmen. İngiliz asıllı bir oyuncu Obiero. Weston takımında forma giyiyor. Hücum anlamında zaman zaman da önemli işlere imza attığını söyleyebiliriz. İngiltere FA Cup'ında geçtiğimiz sezon tabii ki 3 karşılaşmada forma giydi. Alt lig takımında. Buna rağmen 2 gol atabilen bir oyuncu. Alt liglerde de önemli işlere imza atıyor. İngiltere'de önemli maçlarda süre alan isimlerden biri Obiero. Bakalım ikinci golü hatta üçüncü golü atabilecek mi? Ben Kenya'nın ikinci ve üçüncü golünü bekliyorum. Candan bunu sizlere aktarayım. Ha gelir gelmez tabii bilemiyorum. Ben geleceğini düşünüyorum sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Ağzımdan çıkan bazı karşılaşmalar kesin gelecek diye bir durum söz konusu dahi değil. Hani yanıltmayayım sizleri. Araştırıyorum. Yayın öncesi bakıyorum maçlarıma. Bana yakın geliyor Kenya. İkinci, üçüncü golleri çok yakın geliyor. Lesotho takımını biliyorum. Yani zaman zaman izlemeye çalıştığım takımlardan biri. Çok kötü savunma yapabilen bir takım. Ya ikinci golü kalesinde görse, üçüncü gol mutlaka gelir diye tahmin ediyorum. 2,5 gol üstü de gayet ideal bir orana sahip. Hazırlık mücadelesi 52. dakikadayız şu an. 1-0 Lesotho karşısında Kenya'nın üstünlüğü devam ediyor. Başkan kim olacak demiştik Fenerbahçe Spor Kulübü'nde. Yine bununla alakalı da görüşlerinizi bana aktarabilirsiniz demiştik. Bir de soru sorduk tabii ki. Dünya Kupası gurmelerinin cevap verebileceği sorulardan biri. Dünya Kupası tarihinde hiç final oynanmayan bir turnuva oldu mu? Bununla alakalı bilginiz var mı? Kopya çekmek serbest. Hadi yayınımızda kopya çekebilirsiniz. Arkadaşınıza sorabilirsiniz. İlginç bilgilerden biri. Dünya Kupası tarihinde hiç final oynanmayan bir turnuva oldu mu olmadı mı? Ha ben de tarihi biraz okuduğum için, araştırmayı sevdiğim için oradan aklımda kaldı. Ya yoksa nereden izleyeceğiz 1900'lü 40'lı yılların maçını ya da 45'li yılların maçını? Böyle de bir ipucu vereyim dinleyicilerime diyorum ve şöyle bir mesajlarıma döneyim. Eritmem gereken birçok mesaj şu an karşımda. Abi hoş geldin. Oo çok güzel mesaj bu. Ben bunu 2-3 kez okurum. Hatta fotoğrafını çekip odama bile asabilirim. Çok hoşuma giden mesajlardan biri. Baksanıza okuyorum şimdi. Abi hoş geldin sesini duymak çok güzel. İnanır mısın bilmem ama senin sesini duyduğum gibi enerji seviyeme %20 daha ekleme oluyor demiş dinleyicimiz. Güzel mesaj bak. Bunu duymak isterdim ama kısmet sizeymiş. Yapacak bir şey yok. Yine de teşekkür ediyorum dinleyicime. Selamlar abi. Bence Hakan Safi başkan olacak diyen bir dinleyicim. Taksici dinleyicilerimden biri. Bana göre değil başkanlığa Sayın Hakan Safi seçilir. İyi bir kadro kurarak da Galatasaray'la yarışacak. Fenerbahçe şampiyon olacak. Bursa'dan Aykut demiş yine mesajı bu şekilde. Hayırlısı kimse o olsun diyorum. Bana da soruyorsunuz Fenerbahçe başkanı kim olmalı?
Hayırlısı kimse olsun. Fenerbahçe önemli kulüplerimizden biri. Ha Süper Lig'de şampiyon olsun olmasın o konuya girmem. Diğer takımlara haksızlık etmem. Fenerbahçeliyim ya da Galatasaraylıyım, Beşiktaşlıyım, Trabzonsporluyum. Bu ayrı bir konu. Süper Lig'i konuşmuyorum. Başarılı olsun derken Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılım göstersin. Çeyrek finaller oynamaya başlasın. UEFA Avrupa Ligi'ne katılacaksa ki orada da bir yarı finali bizlere tattırsın, o coşkuyu yaşayalım. Ben bunun için söylüyorum o cümleyi. Teşekkür ediyorum yine dinleyicimize, Kemal Bey mesajını okudum. İlk Dünya Kupası'nda grup liderleri playoff oynamadı. Benim adım Ersin, yaşımda 64 demiş dinleyicim. Teşekkür ediyorum. Ersin abi diyorum ya, 64 yaşındaki dinleyicim. Görkemcim Varşova Polonya'dan selamlar. Demeseydiniz bunu keşke. Polonya en fazla gitmek istediğim ülkelerden biri. Yani orada bir Polonya ligi karşılaşmasını canlı canlı tribünlerden izlemek isterdim. Yok olmuyor. Polonya'yı bırakın. Yani Beylikdüzü'nden Kadıköy'e gitmeye üşeniyorum. Yani Polonya nereye, ben nereye? Yok, hayalde kalır. Hayalde kalır o. Yerinden bildiriyorum demiş. Leç Poznan değil, Leh Poznan diye okunuyor bizim burada. Evet sizin orada öyle ama bizim burada da Leç Poznan deniyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Onun çevirisini yıllar öncesinde ben yaptım. Baktım ona çünkü. Leç Poznan diyoruz maalesef. Ülkemizde öyle okunuyor telaffuzu. Bir fotoğraf geldi. Hemen bakalım fotoğrafa. Bir kupon paylaşmış dinleyicimiz. Kenya mücadelesine ilk yarı 0.5 gol üstü. Peki. Kıbrıs Rum kesimi 2.5 gol üstü. Bir tane daha Umman Mozambik mücadelesi. Burada da ilk yarı 0.5 gol üstü demiş dinleyicimiz. 1.42'lik orandan 3 maçlık bir kombin. Tebrik ediyorum dinleyicimi, sadece tebrik ediyorum. Senin kuponlarını nereden görebilirim diyen dinleyicim. Evet, saatlerimiz 17.20'yi gösterirken şöyle bir ipucu vereyim. Çünkü bir 40 dakika sonra geleceğini düşündüğüm, ya gelir demiyorum bakın, altını çiziyorum, sizleri yanıltmayayım. Hiçbir maçın garantisi yoktur. Futbolda, basketbolda, teniste, voleybolda şu takım bu maçı %100 kazanacak arkadaşlar diyemem. Öyle bir iddiada bulunamam. Ama güvendiğim maçları tabii ki sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bana ilk kez denk gelen dinleyicilerime de şöyle bir söylemde bulunayım tabii ki. Kuponlarımı nereden takip edebilirsiniz? Şimdi iddia.com'a üye olduğunuzu düşünüyorum. Giriş yapıyorsunuz. Tarayıcınızdan ya da uygulama üzerinden hiç fark etmiyor. Giriş yaptıktan sonra da sağ üst köşeye geliyorsunuz. Profilim sekmesi açılacak orada. Yaptınız mı? Peki bekleyeyim mi biraz daha? Hızlı mı gidiyorum? Dur abi, karıştırdım. Nereye tıklıyordum? Sağ üst köşe dedin, sola tıkladım, sayfa dondu. Tamam, başa alayım hadi. Başa alıyorum. İddia.com'a giriş yapıyorsunuz. Sağ üst köşeye tıklıyorsunuz. Evet, 3 tane çubuk var yukarıda sağ üst köşede. Ona tıklıyorsunuz ve profilim sekmesi açılıyor. Profilim sekmesinde de kayıtlı bayim bölümünü göreceksiniz. Kayıtlı bayim bölümüne tıkladığınızda kayıtlı bayimi değiştir seçeneği sizleri karşılayacak. Ha ben zorla bayinizi değiştirin, Uğur Böceği şans oyunlarına gelin demiyorum. Hiçbir bayi ile alakalı böyle yorumda bulunmak istemiyorum. Zorlamıyorum. Ama kuponlarımı görmek istiyorsanız da, kazandıran kuponlarımı özellikle görmek istiyorsanız, muhteşem oranlar yakalıyorum, onu da söyleyeyim. Bugün de 2.80'lik bir oran yakaladık. Devam edecek bir 40 dakika sonra da tek maçlık güzel bir kombin paylaşılmak üzere hazırlanıyor. Şu an arkadaşlarımız hazırlıyor. Devam edelim. İddia.com'da kayıtlı bayimi değiştir seçeneğine tıklarsanız da arama kısmı çıkacak. İstanbul, Ankara, İzmir vesaire böyle bir seçenek göreceksiniz. Hiç bunlara girmeyin. Büyütece tıklayın orada. Evet, büyüteç var ve arama boşluğu çıkacak. Oraya da 30-0-97 birleşik olarak 30-0-97 yazıyorsunuz ya da Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsunuz ayrı ayrı. Yazdıktan sonra kayıtlı bayim olarak ekle diyorsunuz Uğur Böceği şans oyunları firmasını. Yapmanız gereken işlem bu kadardı. Yani bir 15-20 saniyenizi alabilecek bir işlem. Devamında bir şey kalıyor sadece. Tek bir şey kalıyor. Bir numara paylaşacağım sizlerle. O numaraya mesaj göndermeniz gerekiyor. Ben kayıt oldum. Görkem'in yayınından geliyorum şu an gibi mesaj gönderdiğinizde oradaki arkadaşlarımız size her gün, evet hiçbir şey yapmanıza gerek yok, her gün benim kuponlarımı, sevgili Vedat Parlağan, sevgili Burak Alaca'nın kuponları, bir de kuş vardı ya, o kuşu da birazdan söyleyeceğim, Anka kuşu değil mi? Ha tamam, bir de Anka kuşumuz var, onun da kuponları sizlerle buluşuyor olacak. Anka kuşunun kuponlarını özellikle görmeniz gerekiyor, ben her sabah bakıyorum, çok başarılı bulduğum kuşlardan biri Anka kuşu da kuponlarını sizlerle buluşuyor. Oluşturmaya devam ediyor. 0540 300
0-500-300-097. Tekrar edeyim mi? Peki. 0-540-300-0-97. Zaten 30-0-97 bayi numarası. Telefonun başına 0-540'ı ekliyorsunuz ve 300-0-97 numarasına da WhatsApp üzerinden ben kayıt oldum, Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demeniz yeterli. Bence kaçırmayın. 36-37 dakika sonra da bir maçımız olacak. Yine Anadolu Efes Fenerbahçe Beko mücadelesiyle alakalı da bir tahminimi yine sizlerle buluşturacağım. Bu numara üzerinden mesaj atmanız yeterli olacaktır. Diyelim de şöyle mesajlarımıza tekrardan geçelim. Bayağı bir mesaj birikti. Finali olmayan Dünya Kupası oldu abi. 1950 yılında Brezilya'da oldu demiş dinleyicimiz. Peki. Safi Başkan olursa Fenerbahçe'yi bırakacağım diyen bir dinleyicimiz. Ya neden böyle düşünüyorsunuz ki? Hakan Safi, Sayın Hakan Safi, Sayın Aziz Yıldırım. Yani ikisinin de ortak noktası Fenerbahçe'yi daha iyi noktalara taşıyabilmek değil mi? Hani o gelirse ben bırakırım. Galatasaray'da da Beşiktaş'ta da böyle şeyler konuşuluyordu. Taraftarlar nezdinde söylüyorum. A başkanı gelirse ben bırakırım. B başkanı gelirse ben bu takımı tutmam. Ya önemli olan burada Fenerbahçe değil mi? O forma değil mi? O renkler, o amblem değil mi ya? Tutku olduğunuz, tutkusunu sonuna kadar yaşamaya çalıştığınız şey başkandan ibaret mi? Ya bir başkan gelir, bir sene sonra gider, diğer başkan gelir. Ya başkanlar burada Fenerbahçe'yi bir tık daha yukarıya taşıyabilmek için mücadele edecek. Ha kötü bir tablo olursa da tepkisini koyar Fenerbahçe taraftarlar. Bu kulüpler büyük camialar. Galatasaray her sene şampiyon oluyor diyorsunuz. 4 yıl şampiyon oluyor. Peki kabul ediyorum. Galatasaray şu an Fenerbahçe'nin kadrosundan daha iyi seviyede olduğunu düşünüyorum ben. Galatasaray Osimhen'e 75 milyon euroyu verebilecek güce sahip mali açıdan. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe de eskiden bu düzeyin çok üzerinde bir takımdı. Şimdi burada zaten birleşmesi gerekiyor. Bir futbol sever olarak söylüyorum. Fenerbahçe takımının tek sorunu bölünmüşlük. A başkanı, B başkanı yok. Fenerbahçe camiası birlik olması gerekiyor. Galatasaray nasıl hemen birlik oluyor? Dikkat ediyor musunuz? İki maç kaybediyor. Taraftarlar mağlubiyete rağmen gidiyor. Florya'da oyuncuları karşılıyor. Havalimanı dönüşünde gecenin 12'sinde oyuncuları meşaleyle karşılıyor. Fenerbahçe'de bunu göremiyoruz. Uzun yıllardır. Burada başkan, teknik adamın bir sorun olduğunu ben düşünmüyorum. Birleşme, kenetlenme durumunu çözmesi gerekiyor Fenerbahçe camiasının. Yani türbünlere bakıyorsun, bir taraf başka bir şey bağırıyor, diğer taraf başka bir besteye giriyor. Bölünmüşlük görüyorum ben Fenerbahçe'de ve başkanların başarısız olduğunu da düşünmüyorum. Önce bir Fenerbahçe taraftarı şapkasını önüne koyması gerektiğine inanıyorum. Bakalım, siz bir birlik olun, ondan sonra başarı gelecek mi gelmeyecek mi? Ona öyle bakarız. Ama iki maç kaybedince hemen bir ıslık, yuhalama, tepki gösterme. Ya bunlar başarının önüne çok büyük engel diye düşünüyorum. Benim kendi görüşüm bu. Kim olursa olsun bana soruyor dinleyicim mesela. Yani Sayın Hakan Safi ya da Sayın Aziz Yıldırım. Kim olursa olsun Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyelim bir futbol sever olarak. Yine bu hatırlatmayı da yapayım. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde oy verme işlemi yaklaşık olarak bir 10 dakika önce tamamlandı. Sandıklar açıldıkça, oy verme tabii ki sonuçları ortaya çıktıkça birinci sandıktan kimin ismi daha fazla çıktı değil mi? Bunlar tek tek açılacak ve ilerleyen dakikalarda yayınımıza yetişirse tabii ki bu sonuçları da sizlere an ve an aktarıyor olacağım sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Mesajlarla devam edeceğiz de şöyle bir skorlarımıza tekrardan bakalım. Gol yazan dinleyicilerimiz var. Acaba hangi maçtan? Kenya maçındandır diye ümit ediyorum en azından. Bekliyorum bakayım. Evet, Kenya'nın ikinci golü gelmiş. Dakikalar 63'ü gösteriyor. Lesotho takımı da 10 kişi kaldı aynı zamanda. 10 kişi mücadelesine devam edecek. Hadi hazırlık maçı ya. Üçüncü golü, dördüncü golü atmayalım. Gerek yok. Sakatlık yaşamayalım diye düşünmezse Kenyalı oyuncular 3'ü 4'ü bulur. Kalan 25 dakikalık bölümde de 3. veya 4. golü bulur diye düşünüyorum. 2,5 gol üstü ev sahibi denenebilir sevgili Radyospor dinleyicileri. Tabii kendi mantık süzgecinizden de bir geçirin. Yani illa ben söylüyorum diye Kenya'ya bir gol almayın ya da 2 gol daha oynamayın. Ben şöyle düşünüyorum diyorum. Sizlerin de mantığına yatıyorsa deneyebilirsiniz. Ki genelde başarılı oluyorum zaten. Uğur Böceği şans oyunlarının resmi WhatsApp hattında paylaşılan kuponlarım başarılı oluyor. Birazdan açıklarız
tekrardan ne yapmanız gerektiği ile alakalı. Diyelim ve şöyle mesajlarımıza bakalım. 1950 yılı turnuvasıydı yanılmıyorsam demiş Aykut Bey. Mesajını gönderdi bizlere ki az önce bir soru sormuştuk. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha hatırlatalım. Dünya Kupası tarihinde hiç final oynanmayan bir turnuva oldu mu? Olduysa da hangi yılda

0: Diyelim ve şöyle mesajlarımıza bakalım. 1950 yılı turnuvasıydı yanılmıyorsam demiş Aykut Bey. Mesajını gönderdi bizlere ki az önce bir soru sormuştuk. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha hatırlatalım. Dünya Kupası tarihinde hiç final oynanmayan bir turnuva oldu mu? Olduysa da hangi yılda olmuştu? Futbol gurmelerinin sadece doğru cevaplayabileceği sorulardan biridir bu. Öyle düşünüyorum en azından. Şu ana kadar yanlış cevaplar da geliyor. Olmadı diyen dinleyicim sevgili Sezer Bey. Peki kendisi olmadığını iddia ediyor. Mantığın da dışında değil mi? Final olmayan bir Dünya Kupası. Yani oynuyorsun maçları, oynuyorsun ama final diye bir şey yok. Evet, mantığa biraz ters gelen durumlardan biri. Dinleyicilerimiz de olur o, kesin olmuştur diye düşünüp hemen evet oldu cevaplarını göndermeye başladı. Ama hangi yılda olduysa öyle bir durum, değil mi? Bunları da yazın lütfen mesajınızın sonuna diyelim ve şöyle bakalım. İyi yayınlar. Fenerbahçe'de Hakan Safi başkan seçilirse şimdiden 4 yıldız oyuncuyla anlaştığını açıkladı. Transfer politikası, projeleri süper. Uzun yıllar süren şampiyonluk özlemini bence Hakan Safi bitirecektir demiş sevgili Mehmet Çoban. Bu görüşe sahip. Kolay gelsin Görkem Bey. Gündüz vaktinde siz tesadüfen denk geldi Radyo Spor dinlerken. Sizce Fenerbahçe'de seçimi kim kazanır veya tahmininiz kimdir demiş dinleyicim. Yani tahmin edebilmek çok zor. Çok zor ama orayla bir bağlantı yaptığımda, oradaki arkadaşlarımla konuştuğumda, atmosferi gördüğümde, yani tribünlerden gelen o sese baktığımda sanki Sayın Aziz Yıldırım'ın destekçileri daha fazlaydı. Bugün ve dün de konuşma esnasında başa baş gitmesini bekliyor muyum? Evet, bekliyorum. Ya bir taraf %60'a %40 kazanacak diye düşünüyorum. Ha, kim önde? Sana göre Görkem, kim kazanır? Şu anki atmosfere göre yorumluyorum. Ben Sayın Aziz Yıldırım'ı bir adım önde görüyorum. Oradaki atmosferden tabii ki yola çıkarak, yoksa bir şey bildiğimden değil. Hani kim kaç kişi oy kullandı, kime verdiler, tek tek sorup araştırma yapmadım bu konuda. Ama oraya giden oy kullananlardan da aldığım bilgilere göre Sayın Aziz Yıldırım'ı destekleyen üyelerin sayısı daha fazla şeklinde böyle bir bilgi bana ulaştı gün içerisinde. Şu an saatler 17.30'u gösteriyor. Sandıklar birazdan açılmaya başlayacak. Oy verme işlemi de sonuçlanmak üzere diyelim. 2-3 sandıkta belli olur zaten. Genelde öyle oluyor. Arka arkaya bir adayın ismi ön plana çıkarsa ve sonuna kadar öyle devam ediyor. Bunu görüyoruz. Daha önceki seçimlerde de birçok kez şahit olduk diyelim ve çok kısa bir at yarışı arasına gidelim. Döndüğümüzde yine sizlerden gelen mesajlar ve kuponlarla devam edeceğiz.
1: Fır 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Yeni yaklaşılıyor. 4 numaralı Splendid önde fark 2 boy kadar, 1 numaralı Estico yine ikincilikte, 3 boy gerilerinde iç kulvarda 3 numaralı Queen Proteo, 1,5 boy geride dışarıda 7 numaralı Şini, 2 boy geride orta kulvarda 5 numaralı Beauty of Darkness içinde, 2 numaralı Mangusta, 3 boy geride 6 numaralı Gold Flower sırasıyla 1400 metre start yine yaklaşılıyor. İç kulvar yakın, 4 numaralı Splendid yine önde 2,5 boy gerisinde orta kulvarda 1 numaralı Estico var, onun 2 boy gerisinde dışarıda 7 numaralı Şini, yarım boy kadar geride içeride 3 numaralı Queen Proteo, 1,5 boy geride içeride 2 numaralı Mangusta da hemen dışında 5 numaralı Beauty of Darkness, 3 boy gelende 6 numaralı Gold Flower sırasıyla 1200 metre start yeri geçildi. 4 numaralı Splendid önde fark, 3 boy 1 numaralı Etsuko onu takip etmeyi sürdürürken 2 boy gelende dışarıda 7 numaralı Shini var, hemen içinde 3 numaralı Queen Proteo, 2 boy geride 5 numaralı Beauty of Darkness, yarım boy geride içeride 2 numaralı Mangusta, 2 boy gelende 6 numaralı Gold Flower sırasıyla son 800 metreye de 4 numaralı Splendid önde gidiyor. 1 boy gerisine geldi şimdi 1 numaralı Etsuko, onun 1,5 boy gerisinde içeride 3 numaralı Queen Proteo, yarım boy geride dışarıda 7 numaralı Shini, 1,5 boy gelende içeride 2 numaralı Mangusta, 1 boy gerisinde dışarıda 5 numaralı Beauty of Darkness, 2 boy gelende 6 numaralı Gold Flower sırasıyla düzlüğe 4 numaralı Splendid önde çıktı içeriden. 3 numaralı Queen Proteo farkı azalttı, aralarında 2 numaralı Mangusta dışarıdan, 1 numaralı Estikon dışından, 7 numaralı Shini daha geriden, 5 numaralı Beauty of Darkness'ın da atakları, 3 numaralı Queen Proteo önde, dışına gelen 4 numaralı Splendid tekrar farkı azalttı aralarından, 2 numaralı Mangusta dışarıdan, Estikon Shini endişten daha, 5 numaralı Beauty of Darkness geliyorlar, 5 safkan birinci ilk mücadelesi, 1 numaralı Estikon Asfalt önde iş tekrar dışarıdan 5 numaralı Beauty of Darkness geliyor. 1 numaralı Estuk önde. 5 numaralı Beauty.

0: of Darkness geliyor. Bir numaralı Esuko dışında 5 numaralı Beauty of Darkness. Birinci için potoyu birlikte geçtiler. Orta kulvarda 1 numaralı Esuko dışında 5 numaralı Beauty of Darkness arasındaki birincilik kararı var, hekemlerine kaldı. 2 numaralı Mangusta 4 numaralı Splendid ile 3. için potoyu birlikte geçerken 3 numaralı Queen Proteo da koşuyu 5. tamamlıyor.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
2: Reklam. Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
4: Radyo Spor.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Yarış severlere müjde.
7: Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
4: Radyo Spor.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: 30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
10: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında 27.138 kongre üyesi oy kullandı ve oy verme işlemi de tamamlandı. Bu son dakika bilgisini de aktarmış olalım. 27.138 kişinin oy kullandığı bir genel kurul toplantısı sona ermiş oldu. Birazdan gelişmeler tabii ki yaşandıkça sizlere aktarmaya devam edeceğim. Şu an Çobani Stadyumu'nda tribünlerde bayram havası var. Tabii ki çok büyük boşlukların olduğu, sadece belli bölümlerin dolu olduğunu söyleyebilirim. O taraftarlar da şu an pazarın keyfini çıkartıyorlar diye düşünüyorum. Bir yandan Sayın Aziz Yıldırım'ı destekleyen kongre üyeleri ayakta alkışlar eşliğinde tabii tezahüratlarına devam ediyor. Diğer yandan da şöyle ekranıma bakıyorum. Sayın Hakan Safi destekçileri de aynı şekilde tezahüratlarına devam ediyor. Şu an güzel bir atmosfer var Çobani Stadyumu'nda. Dün biraz tabii ki gergin geçmişti, hatırlarsınız. Bazı konuşma yapan arkadaşlarımızın ardından tepkiler meydana gelmişti. Bugün onları pek görmedik. En azından benim takip ettiğim kadarıyla, oradan aldığım son bilgilere göre, duyumlara göre de öyle bir sorun, bir gerginlik söz konusu değil. Şu an güzel, demokrasi şöleni şeklinde geçen ve sona ermek üzere, artık kim başkan olacak? Belki de bir saat, bir buçuk saat içerisinde belli olmuş olacak. İki başkan adayını da destekleyenler şu an yan yana, güzel görüntüler veriyor. Pazar günü çoluk çocuk görüyorum orada. İnsanlar eşini almış, çocuğunu almış. Ya bebek taraftar bile vardı. 6 aylık, 7 aylık bebeğiyle bir babanın oraya gittiğini görmüştük. Sayın Hakan Safi zaten kendisiyle de bir sohbet etmişti gün içerisinde. Şu an herkes ayakta tabii ki, artık çıkacak sonuçları bekliyor. 27.138 kongre üyesi Fenerbahçe Spor Kulübü'nde oy kullandı. Birazdan bilgiler geldikçe Çobani Stadyumu'na tekrardan döneceğiz. Bu hatırlatmayı da yapalım ve şöyle skorlarımıza bir kez daha dönelim. Kenya 2, Lesotho 0, dakikalar 75'i gösteriyor. Yani Kenya diyoruz, 2-0'da kaldı. Şimdi olmuyor. Kenya'ya da buradan teessüflerimi iletiyorum. O 3. golü atması gerekiyor. Beyaz mendil mi sallıyorduk böyle tepki gösterebilmek adına? Evet, Avrupa'da öyle yapıyorduk. Hani biz kendi ülkemizdeki maçlarda tabii ki istifa diye bağırıyoruz da, yok, biz öyle yapmayalım. Beyaz mendil sallamaya devam edelim. Bir 10 dakikaya kadar Kenya'nın 3. golü gelmezse beyaz mendil, olmadı beyaz bir kağıt da bulurum. A4 kağıdı da olur sonuçta, beyaz o da. Onu sallarım. Buradan Kenya milli takımını eleştirmeye devam edeceğim. Şayet üçüncü gol gelmezse diyelim ve bakalım gelen mesajlara. Kolay gelsin Görkem, iyi yayınlar diliyorum demiş bir başka dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum. Bence olmadı demiş. Az önce sorduğum bir soruya cevap vermiş. Dünya Kupası tarihinde hiç final oynanmayan bir turnuva oldu mu demiştik. Hayır, olmadı demiş dinleyicimiz. Kendinden çok emin. Hayır, olmadı. Ben 1990 doğumluyum. O dönemden sonrasına hakimim. Daha öncesi beni ilgilendirmiyor abi. Benim dönemimde olmadı. Peki, olmadı diyorsanız hadi olmasın ya. Sizi mi kıracağım? Güney Kıbrıs maçına üst yapar mısın abi diyen bir başka dinleyicimiz. Totem ihtiyacı olan dinleyicimiz. Peki, yapalım. Liechtenstein 0, Güney Kıbrıs Rum kesimi 2. Ama Güney Kıbrıs Rum kesimi bir tane gol yesin. Kalesinde gol görsün. Öyle 2,5 gol üstü olsun. Olmaz mı? Kostas Sotofari gol atan isim 71. dakikada. Açılışı yapan da Morinos'tu. 27. dakikada bu gol gelmişti. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, artık 81. dakikaya da girmek üzereyiz. 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor Güney Kıbrıs Rum kesimi takımının. Üçüncü golü bekliyoruz oradan. Kim atarsa atsın, dinleyicimiz de bir gol bekliyormuş. Gelen fotoğraflar var. Hemen bakalım. Meksika-Güney Afrika mücadelesinde ne demiş dinleyicimiz? Ev sahibi korner. 5,5 üst. Güzel. Kanada-Bosna Hersek mücadelesi. Burada da deplasman ekibi. Bosna Hersek'in bir golünü bekliyor dinleyicim. Avustralya-Türkiye mücadelesinde de Türkiye galibiyetini önermiş. Yani daha uzun bir süre var. Bu bir aylık kupon herhalde. Aylık mı yapıyorsunuz kuponları sevgili Erdal Bey? Yani bugüne özel bir maçınız yok mu? Baksanıza. Meksika-Güney Afrika Perşembe günü başlıyor. Kanada-Bosna Hersek Cuma günü başlıyor. Avustralya-Türkiye mücadelesi de tam bir hafta sonra başlıyor. Ya ben böyle hiç hayatımda kupon yapmadım. Onu da söyleyeyim. Ya yapamam. Ben bir kupon yapıyorsam bugün sonuçlanması gerekiyor. Ben bir hafta sonraki maçı bekleyemem. Bana göre değil. Siz nasıl yapıyorsunuz? Benim Dünya Kupası kuponum bu demişsiniz bir de. Başlayınca yapsanız daha iyi olmaz mı? Oranlar artar belki. Bir de bu açıdan bakalım. İyi yayınlar, ben Ankara'dan Abdurrahman. Sayın Hakan Safi seçilirse kulübün içerisine girince ben bu borçla bu oyuncuları alamam der mi sence abi? Şimdi evet der ya da hayır diyemez gibi yorum yapamam ki. Lütfen yapamam, gerçekten yapamam. Tarafsızlığımı kaybederim. Ama demez diye düşünüyorum. Onu düşünmüşlerdir açıklamaları yaparlarken. Anlaştık, şu oyuncuyla anlaştık. İthamlarında bulunuyorlarsa tabii ki Sayın Hakan Safi Fenerbahçe Spor Kulübü başkan adaylarından transferler gelecektir diye düşünüyorum. Bir futbol sever olarak bu yorumları yapıyorum. Yani içeriden bir bilgi mi aldın? Yok, içeriden bir bilgi almadım, onu da söyleyeyim. Güzel insan selamlar. Dünya Kupası ve ondan önceki şampiyon olan takıma verilen Rimet Kupası. Bakalım şöyle bir Rimet Kupası'na ya. Hangisi? Soldaki mi Rimet Kupası? Çok güzel, bir Nimet Kupası gibi duruyor bu. Rimet olduğunu emin misiniz? Eskisi daha iyiymiş ya. Tuncay Bey bir fotoğraf göndermiş de bayağı bir araştırma yapmış. Şu an günümüzdeki Dünya Kupası fotoğrafı, bir de Rimet Kupası'nın görselini atmış. Rimet Kupası çok enteresan, daha güzel geldi bana, bilemedim ya. Rimet Kupası. Rimet Kupası ne demiş? 1970'te üçüncü kez kazanan Brezilya takımı kuponun ebedi sahibi oluyor ancak. Daha sonra 1983 Rio'da Genero ofisten çalınıyor, eritildiği tahmin ediliyor. Bak bilgilere bak dinleyicilerimden. Bugünkü kupa çalınan orijinal kupanın kopyasıdır. Sence güzel insan. Jules Rimet mi yoksa şimdiki Dünya Kupası mı daha güzel ve uygun demiş. Yani ikisi de güzel. İkisi de güzel. Büyük nimet bence ikisi de. Tuncay Bey. Ama soldaki biraz daha güzel gibi. Orada figür var. Bak o dikkatimi çekiyor. Sanki kanatlı bir melek var orada. O konudan dolayı ben yine Rimet diyemiyorum. Yok, şu an günümüzdeki Dünya Kupası. Çocukluğumdan beri bu Dünya Kupası vardı. Bu kupayı görüyorum. Rimet Kupası bana göre değil. Yok, orada melek kanatları vesaire vardı. Bir aklımı çeliyordunuz da. Yok, son anda ben günümüzde verilen Dünya Kupası'nı tercih ediyorum. Görkem selamlar. Dün Amerika Birleşik Devletleri Almanya maçını izledim. Almanya'nın hali gitmiş, vahı kalmış demiş dinleyicimiz. O cümle öyle değildi sanki. Amerika benim için biraz gözümü korkuttu. Diyorum ben size. Ya puan kaybedeceksek sadece Amerika'ya puan kaybederiz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bu arada Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. İyi bir İtalyan hoca aldı. Şöyle bakalım. Bir de size sinema filmi tavsiye etmek istiyorum demiş. Yok, ben sinema filmi izlemiyorum. Ha, sinemaya uzun zamandır gidemiyorum da evimde de şöyle açayım bir televizyondan şu diziyi izleyeyim. Evet, öyle vardır aramızda illaki. Akşam ne yapıyorsun? Hiç. Şu dizinin 4. bölümünü izliyorum. Hiç yapamam. Sıkılıyorum ben film izlerken ya. Sıkılıyorum. Yani Türk dizilerini izliyordum daha öncesinde. Kim vardı? Erdal Bakkal'ın oynadığı dizinin ismi neydi? Bir onu izliyordum. Hala izlerim. Ondan sıkılmam. Çok eski yıllardaki dizileri takip etmeye çalışırım. Yine eski dizileri izliyorum ben. Öyle yabancıdan bir film açayım, izleyeyim. 4. bölüme geldim. Çok heyecanlı. Bende yok. Yani film kültürü bende yok. Onu söyleyeyim. İzlemiyorum da. Keyif almıyorum. Ben sıkılıyorum film izlerken. Komedi filmleri ya da dizilerini izlemeyi tercih ediyorum. Diyelim ve şöyle bakalım. Abi iyi yayınlar, güvendiğin maçları paylaşacak mısın demiş. Zaten paylaşıldı güvendiğim maçlar. Yani radyosunu yeni açan dinleyicilerimize tekrar hatırlatayım. iddia.com'a giriyorsunuz. Üyeyseniz şayet sağ üst köşeye tıklıyorsunuz. Mesela adınız, soyadınızın baş harfleri yazan bir bölüm var ya yukarıda. OT ya da CT. Bende GT yazıyor. GT'ye tıklıyorsunuz, artık sizde ne yazıyorsa. Ona tıklayıp kayıtlı bayim bölümüne giriyorsunuz. Hemen göreceksiniz. Kayıtlı bayim bölümünde de arama kısmı çıkacak. Bir büyüteç 30-0-97. Bu rakamı birleşik olarak yazıyorsunuz ya da Uğur Böceği Şans Oyunları diye aratıyorsunuz o büyütece tıkladıktan sonra. Ve Uğur Böceği Şans Oyunları firması karşınıza çıkmış olacak. Kayıtlı bayim ekle diyorsunuz, işlem tamamlanıyor. Yapmanız gereken bir işlem daha kalıyor sevgili dinleyicime, onu söyleyeyim. Bir numara vereceğim. Evet evet, kağıt kalemi çıkartın lütfen ya da telefonunuza mı not alıyorsunuz artık bilmiyorum. Tamam, yavaş söyleyeceğim. Yok, telefon nerede diyor dinleyicim. Şu an hissediyorum, hissediyorum. Arabada aniden numara vereceğim ya böyle, heyecanlandı. Yok, yavaş yavaş. Veriyorum. Siz acele etmeden çıkartın yavaş yavaş. Hemen veriyorum. 0540 yazıyorsunuz değil mi? Peki 0540 300 0 97 0540 300 0 97. Bu numaraya mesaj atmanız yeterli, yayından geliyorum demeniz yeterli. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının kurumsal WhatsApp hattıdır. Buraya mesaj attıktan sonra zaten size kuponlarım her gün ulaşıyor olacak. Güzel bir başarı oranı yakaladık son günlerde. Panathinaikos Olympiakos 4.57. Onun dışında bugün 2.87'lik bir oran yine tek maçtan yakaladık. Şu an 1.80 üzeri de güvendiğim bir maç var. Saatler 18'i gösterdiğinde bu mücadele başlayacak. Bu numaraya mesaj attığınız takdirde sizler de o maçın hangi maç olduğunu görmüş olacaksınız. Bence gelecek ya. Bence gelecek, öyle düşünüyorum. Bayağı analiz ettim çünkü o karşılaşmayı. Gelme ihtimalini yüksek görüyorum, en azından öyle söylemiş olayım sizlere. Peki bir bakalım ne demiş dinleyicimiz. Hamamdan film izlemeye zaman mı kalıyor sende demiş. Her gün hamama gidiyorsun demiş. Bir Taksim'desin, bir hamamdasın. Onun dışında sen nasıl film izleyeceksin diye bir tepki aldım dinleyicimden ya. Şöyle bir adına bakayım. İsmi neymiş? Yok, ismi de yok dinleyicimizin. Ama Murat diye hatırlıyorum ben. Murat, doğru değil mi? Sevgili Murat Bey'in mesajı. Hamamdan film izlemeye zaman mı kalır sende? Ne zaman Instagram'a baksam her gün hamamdasın, jacuzzi'desin. Bir de Taksim'de geziyorsun. Oho, nasıl film izleyeceksin ki? Doğru tespit ya, doğru tespit. Hani her gün gitmiyorum hamama. Üç günde bir diyelim. Bugün neydi, pazar? Aa, yarın gideyim ben. En son cuma günü gitmiştim. Bir de pazartesi gideyim. Evet, öyle gidiyorum ya. İyi geliyor, iyi geliyor. Kenya'nın 3. golü geldi. Gol yazan dinleyicilerimizden öğrendim. Burada da canlı karşılaşmam başarılı oldu. Ev sahibi 2.5 gol üstü. 1-0'ken bunu söylemiştik. Güzel. Kenya'nın 3. golü geldi. Dakikalar 85'i gösterirken Lesotho karşısında Kenya üçlemiş oldu. Golün oyuncusuna bakalım. Kim attı golü acaba? Ouma Okat golü atan isim. 83. dakikada gelen bir gol. Peki an itibariyle gol yazan ve gol bekleyen dinleyicilerimize de hayırlı uğurlu olsun diyelim. Maçlarımız devam edecek, hiç merak etmeyin. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçında seri bugün biter mi diyen dinleyicimiz yok. Ben Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko önünde galibiyete uzanacağını düşünüyorum. 2-2 olacaktır seri diye tahmin ediyorum. Bununla alakalı da bir kupon paylaşacağım ilerleyen dakikalarda. Hatta söyleyeyim, yani tek maç Anadolu Efes galibiyeti bekliyorum ben. Fenerbahçe Beko'yu yeneceğini düşünüyorum. Kendi evinde tabii ki, basketbol gelişim merkezinde. Anadolu Efes sanki biraz daha farklı oynuyor. Ben öyle en azından görüyorum izlediğim maçlarda. Ataşehir'de de iyi mücadele etse de son periyotta biraz zorluk yaşıyor artık. Sakat oyuncuları mı fazla, rotasyonu az, bunlar mı sebep oluyor? Ya da koçun hatası mı var, Lasol'un mu ciddi hataları oluyor? Bunu ilerleyen günlerde, pazartesi akşamı mesela, yarın akşamki yayınımızda detaylı olarak analiz ederiz. Ama ben bugün Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu mağlup edeceğini düşünüyorum. Seri 2-2'ye gelecektir diye de öngörüyorum sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında 27.138 kongre üyesi oyunu kullandı. Oy sayma işlemleri devam.

hale getirdim. Hepsini takip etmeye çalışıyorum. İlk sizlere aktaracağım. Merak etmeyin, kimsenin şüphesi olmasın. Diyelim, şöyle mesajlarımıza bir kez daha dönelim. Güzel insan, selamlar, teşekkür ediyorum. Bugün herkes bana güzel insan diyor. Sesini duydum, enerjim yükseldi. Öyle oldu. Görkem, çok güzel bir sesim var vesaire. Bilmiyorum sesim nasıl geliyor da enerjik olduğunu genelde de çevremde de çok duyuyorum. Ha, size nasıl yansıyor onu bilemem. Ne demiş yine dinleyicim? Güzel insan, selamlar. Dünya Kupası finali olmayan tek format 1950 Brezilya'nın şampiyon olduğu 4 grubun liderinin de birbirleriyle bir kez oynadığı final grubunu, cümlenin sonu gelecek mi acaba, dinleyicime onu söyleyeyim. Hani hep böyle devam ediyoruz da uzun bir mesaj, cümlenin sonu gelmeyecek gibi. Tekrar başa saralım peki. Tek format 1950 Brezilya'nın şampiyon olduğu 4 grubun liderinin birbirleriyle bir kez oynadığı final grubunun Brezilya'ya en çok puan alarak şampiyon olduğu sezon demiş dinleyicim. Cümlenin sonu gelmeyecek sandım. Peki, teşekkür ediyorum. 1950 yılında cevabı bu şekildeymiş. Acaba doğru mu? Birazdan açıklarız doğru cevabı. Radyosunu yeni açan dinleyicilerime de bir kez daha hatırlatmış olayım. Tabii ki sorumuz vardı. Futbol gurmelerinin aslında doğru cevap verebileceği bir soru. Dünya Kupası tarihinde hiç final oynanmayan bir turnuva oldu mu? Olduysa da hangi yılda oldu? Onu da yazarsanız adınızla birlikte mesajınızı gönderebilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattına diyelim. Skorlarımıza bakalım. Kenya'nın şu an bir golü daha geldi. Ne dediysek geldi ya Kenya maçında. Mendiller iptal. Kağıtları geri bırakıyorum. Bir saniye. Kağıtlarımı hazırlamıştım. Hemen şu kağıdımı bırakayım. Tamam. Kağıtlarımı sallayacaktım ya. Beyaz A4 kağıdı aldım. Tepki nihayetinde onları sallayacaktım. Kenya 2-0'da takıldı kaldı. Ama bunu söyledikten sonra da artık duydular mı bilmiyorum. Evrene pozitif enerji mi gönderdim? Öyle var ya, YouTube'da çıkıyor ya. Gözünüzü kapatın. Evrene enerji gönderin. İyi düşünün, iyi olsun. Vallahi ben hep iyi düşünüyorum da hiç böyle istediğim şeyler pek gerçekleşmedi. Yine de çok bilgi vermeyeyim bu konuda. Öyle videolara inanan insanlar oluyor. Ha, saygısızlık yapmayayım. Tabii inanabilirsiniz de çalışmanız gerekiyor. Ya, bir şeyi çok istiyorsanız çalışmanız gerekiyor. Ben çok istiyorum. Ben zengin olacağım. Çalışman lazım abi, kusura bakma. Araba almam lazım. Gözünüzü kapatın. Avucunuzu şöyle bir ısıtın. 5-10 saniye elinizi kalbinize koyun ve gelsin size o araba. Oldu. Hemen arabanın anahtarı geldi elinize, değil mi? Çalışmanız lazım. Çalışmayınca, emek vermeyince hiçbir başarının da kıymeti olmuyor. Ben buna inanıyorum. Umarım çalışarak bir araba alırım. Ki araba alma niyetim de yoktu. Bak, gaza geldim yine durduk yere. Peki, alırız artık. Yapacak bir şey yok. Sene sonuna doğru ama. Kenya'nın 4. golü. Çok sevindim ya 4. gole. Teşekkür ediyorum sevgili Gökay Bey. Murat, bir de kimdi ismi? Hasan Kazıcı. 4. gol için teşekkür eden dinleyicilerim. Bir de Nusret Özdemir'in mesajı. Danimarka-Ukrayna maç sonu 1 ve karşılıklı gol var. Evet, Danimarka galibiyete yakın ama Ukrayna'da sanki o savaş havasını biraz üzerinden atmayı başardı. Yani galibiyetlere başlayan bir Ukrayna takımını görüyoruz. En azından gol atabilen bir takım konumuna geldi. Ukrayna tehlikeli bir ekip olmaya başladı. Onu söyleyeyim. Maç sonu 1. Yine Danimarka tabii burada net favori. Karşılıklı gol var. Olur. Ben de güveniyorum bu seçiminize. Peki şöyle bakalım. Hırvatistan-Slovenya maçı. Maç sonu 1 ve karşılıklı gol var. Hırvatistan golcü bir takım. Ki golcü olmasına rağmen de işte savunma zaafları bazen ön plana çıkıyor. Kalesini gole kapatma konusunda ciddi zorluklar yaşıyor. Maç sonu 1 ve KG var. Burada da ideal bir seçim olmuş. Fas-Norveç mücadelesi de Norveç kazanır ama Fas'ın da bir golü gelir demiş yine dinleyicimiz. Norveç'e güvenmiyorum ben. Bu maçı eklemezdim kuponuma. Tamam, Norveç bir adım önde Fas'a göre, hatta çok önde de Norveç bana güven vermiyor. Fas hiç güven vermiyor. Gol atar mı, atamaz mı? Hani her türlü sonuca açık bir karşılaşma. En azından şu ana kadar izlediğim hazırlık maçları içerisinde bana güven vermeyen iki takımın mücadelesi. Ben uzak dururdum. Dinleyicimiz öneriyor peki. Bahislerimi dinleyici dostlarıma da öneriyorum, selamlar demiş. Nusret Özdemir bu mesajı gönderen dinleyicim, ki ya bültende ne kadar maç varsa kuponuna eklemiş. Ya, dinleyicim de peki tek maç yapmıyor musunuz ya sevgili Nusret?

0: Bunları okumayı pek sevmiyorum ama ya hoşuma da gitmiyor değil. Yani beni şımartıyor bazı dinleyicilerim. Beni bazen şımartıyorsunuz. Peki okuyalım mı mesajı? Hadi okuyalım. Bu kadar güzel ve akışkan konuşan bir sen var, bir de Vedat Parlak. Sevgiler inşallah demiş. Vedat Parlak, ha tamam, sevgili Vedat Parlak, Vedat abiye de selamlar olsun. Şu an dinliyorsa şayet, ki dinliyordur. Yani biliyorum, benim yayınlarımı severek takip ediyorum diyor, kaçırmıyorum diyor. Özellikle eve gittiğimde hafta sonumun güzel geçmesi için mutlaka senin yayınlarını dinliyorum diyor bana. Ha doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Dinliyorsa bana WhatsApp'tan mesajı gönderebilir. Ona da selamlarımızı iletelim. Fenerbahçe'm için en hayırlısı başkan kimse o gelsin. Konya'dan Abdullah Karakaya bu mesajı gönderen dinleyicim. Bir Vedat Parlak, bir de sen. Bu kadar güzel ve akışkan konuşan demiş dinleyicimiz. Peki akışkan. Yeni yeni terimler duyuyorum. Çikolatalı kek reklamı gibi oldu bu da biraz. Akışkan. En akışkan siz konuşuyorsunuz. Hadi bakalım. Biz konuşuyormuşuz sevgili Vedat abi. Ve ben konuşuyormuşum. Yok ya. Hepsi benim üstadım. Onu söyleyeyim. Yani şaka bir yana. Hiçbir zaman ben çok iyiyim. Şöyle oldum. Ben bunu başardım demedim hayatım boyunca. Öğrenmeye devam edeceğim. Onlardan bir şeyler öğrenmeye devam edeceğim. Ki size de böyle bir ipucu vereyim. Hayatınızda ne işe yapıyorsanız yapın. Ben oldum. Ben artık bu işin ustasıyım. En iyisi benim diye düşündüğünüz an geçmiş olsun. Kaybettiğiniz andır. Hiçbir zaman böyle düşünmeyin. Yoldan geçen bir insandan bile, mesleğinizi bilmeyen birinden bile artı bir değer katabilir size. Onunla sohbet etmek. Yani öğrenime açık olmaya devam edin. Yaşınız kaç olursa olsun. Yani hiç beklemediğiniz insanlardan bir şeyler öğrenebilirsiniz. Ben hiçbir zaman çok iyiyim, ben şöyleyim demedim. Demiyorum kendime. Haksızlık mı yapıyorum bilmiyorum ama kendimi çok iyi yerlere sokmuyorum yani. Yok, hepsi benim üstadım, öyle söyleyeyim. Yani yarışma yapmıyorum. Vedat abi dinliyorum diyorsa dinler. Adamın dibidir Vedat abi demiş dinleyicim. Dinliyor mu acaba bilmiyorum. Dinliyorsa mesaj atması gerekiyor şu an WhatsApp üzerinden. Belki de yoldadır. Güney Kıbrıs Rum kesiminin 3. golü gelmedi abi bir türlü demiş ki maç bitti. Yani normal değil mi sevgili Burak Bey? Burak Ertuğrul mesajı gönderen dinleyicim. Maç 2-0 bitti zaten. Maç biteli 15 dakika oldu. Oyuncular duşunu aldı, otobüslere binmek için yola çıktı. Hala 3. golü bekliyorsunuz. Maç bitti bitti. Nereden takip ediyorsunuz bilmiyorum da. 2-0 sonuçlandı. Güney Kıbrıs Rum kesimi Liechtenstein'ı mağlup etmeyi başardı. O karşılaşma tamamlanalı çok oldu. Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor. Genel kurulda 27.138 üye oy kullandı. Oy sayım işlemleri de sürüyor. Onu da hatırlatayım. Çoban Stadyumu'nda yine bir kalabalık söz konusu. Tribünlerin bazı bölümleri yerlerindeki tabii ki bayrakları zaman zaman sallıyorlar ve ayakta tezahüratlarına devam ediyorlar. Bir yanda Sayın Aziz Yıldırım'ı destekleyen kongre üyeleri, bir diğer tarafta da Sayın Hakan Safi'nin destekçileri şu an Çoban Stadyumu'nda karşılıklı tezahüratlar şeklinde oy verme, düzeltiyorum, oy sayım işlemi devam ediyor. Sonuçlar açıklanmaya başladıkça tabii sizlere de an ve an aktarıyor olacağım. Sizce Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı kim olmalı? Bununla alakalı da mesajınızı WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Bu arada sevgili Vedat Parlak'tan bir mesaj gelmiş. Dinlemedeyim. Herkese selam demiş dinleyicim. Peki ben yazdığım zaman, ben kendisini dinlediğim zaman 45 dakika sonra okuyor mesajımı. Yani o telefonumun şarjını bitiriyor sağ olsun. Burada arkasından konuşuyor gibi olmayayım da. Bana gelen mesajları ben hemen okuyorum. Ha, Vedat abiye yapabileceğim tek eleştiri bu olur. Yoksa yok, bir yayınını ben de takip ediyorum. Beğenerek ailecek izlemeye çalışıyoruz. Öyle bir kelime vardır ya. Kendisini ailecek izlemeye ve dinlemeye çalışıyoruz özellikle. Selamlarımızı iletmiş olalım. Şöyle bakalım, Görkem Bey sizin diksiyonunuz çok güzel demiş. Yok ben girmiyorum böyle, yok mesajın sonunda bayağı bir övgü dolu sözler gelmiş de, yok o bahsettiğiniz isimler yani duayen isimler. Yok ben onlarla kendimi kıyaslamam. Ya, onların kariyerine haksızlık yapamam diyorum ve çok kısa bir araya gideceğim. Döndüğümüzde yine sizlerden gelen mesajlarla birlikteliğimize devam edeceğiz.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Reklam. aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Taylar start etim emrinde start verildi ve 9. koşu olan kısrak koşusu başladı. 1 numaralı Ain't Nobody çıkıştan sonra 5-6 boy kadar geride kaldı. Liderliği içeriden gelen 4 numaralı İnkam aldı 1,5 boy kadar gerisinde. Orta kulvarda 9 numaralı Neuromet ikincilikte, onun 1 boy gerisinde dışarıda 3 numaralı Hasserçi üçüncülükte. 1 boy gerilerinde içeride 4. ile 5 numaralı Cahere giderken yarım boy gerisinde 14 numaralı Vintage var. Onların dışında 11 numaralı Star Under gelmeye çalışıyor. 2 boy geride 7 numaralı Yoko Sugar hemen içinde. 8 numaralı Liara yarım boy geride 10 numaralı Piha, onun yarım boy gerisi 2 numaralı Bandus Power. 2 boy kadar geride 6 numaralı Kemal Soma, hemen dışında 12 numaralı Sintagma var. Son 1200 metre yaklaşılıyor. Koşudaki liderliği iç kulvar yakın. 4 numaralı İnkam yapmayı sürdürüyor. Fark 2,5 3 boy kadar 9 numaralı Nöremet. Dışında 3 numaralı Hasserçi ikilisi onu takip ediyorlar. 3 boy gerilerinde 5 numaralı Cahera. 1 boy geride orta kulvarda 11 numaralı Stardunner. 1,5 boy geride 14 numaralı Vintage. Yarım boy kadar gerisinde dışarıda 7 numaralı Loco Sugar. Daha sonra orta kulvarda 6 numaralı Kemal Soma. 1,5 boy kadar gerilerinde 8 numaralı Liara sırasıyla son 1000 metre yaklaşılıyor. İçeride 4 numaralı İnkam önde. Fark yine 3 boy ikincilikte. Yine içeride 9 numaralı Neuromet var. Yarım boy geride orta kulvarda 3 numaralı Hasserçi. 2 boy gerilerinde 5 numaralı Cahera hemen dışında 11 numaralı Star Runner. Yarım boy geride dışarıda 6 numaralı Kemal Soma içinde. 14 numaralı Vintage, onun yarım boy gerisinde orta kulvarda 7 numaralı Loco Sugar. Daha sonra dışarıda 12 numaralı Sintagma. 1 boy geride 2 numaralı Bandus Power içinde. Piha içinde 8 numaralı Liara 2 boy kadar geride. Orta kulvarda 1 numaralı Ain't Nobody sırasıyla. Düzlüğe de 4 numaralı İnkam önde çıktı. 2 boy gerisinde 9 numaralı Neuromet ikincilikte, dışında 11 numaralı Star Runner içlerinde 5 numaralı Cahire daha geriden 7 numaralı Loco Sugar'ın, onun dışından da 3 numaralı Asterşen'in orta kulvardan 14 numaralı Vintage'lı atakları var. 4 numaralı İnkam orta kulvardan 9 numaralı Neuromet'e kaldı, dışlarından 7 numaralı Loco Sugar geliyor. 3 safka arası fark azalıyor, dışarıdan 7 numaralı Loco Sugar geliyor son 100 metreye doğru. 7 numaralı Loco Sugar farkı 2,5-3 boya kadar çıkartıyor. Fark daha da artıyor. 7 numaralı Loco Sugar koşuyu kazanıyor. 9 numaralı Neuromet ikinci oldu. 5 numaralı Cahere ve 11 numaralı Star Runner üçüncülük için potoyu birlikte geçerken 14 numaralı Vintage koşunun beşincisi oluyor. 7 numaralı Loco Sugar Vedat Abiş'le 9. koşu olan kısrak koşusunu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
5: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

0: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 18.05'i gösterirken canlı skorlarımıza bir kez daha dönelim. Güzel karşılaşmalar var. Yani bültende tabii birçok bahis severin hoşuna gitmeyen karşılaşmalar olsa da ben böyle adını okurken zorlandığım takımları izlemekten daha fazla keyif aldığım için benim için hava hoş. Hatta ben daha mutlu oluyorum. Şu an İspanya La Liga'da, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A maçlarının dışında Norveç 1. Ligi ya da İspanya Alt Lig yükselme playoff 1. tur karşılaşması gibi böyle takımları izlemekten daha fazla keyif alıyorum. İlk yarısı tamamlanan bir mücadele az önce sonuçlandı. 1-0 Celta Vigo B takımı Europa karşısında 1-0 gerideydi. İkinci yarıda yine 2,5 gol üstüne gidebileceğini ben düşündüğüm karşılaşmalardan biri. Radyospor dinleyicilerine özel olarak bu maçı da sunmuş olayım. Celta Vigo'nun B takımı Europa mücadelesi. Konuk ekip Europa 1-0 önde olan taraf. İlk mücadele 1-1 sonuçlanmıştı. Rövanş mücadelesi. Celta Vigo'nun kendi evinde gol atmadığı maç sayısı çok düşük. Genelde kendi evinde gol atabilen bir takım. Ve 1'den 2, 2'den 1 maçları da çok seven takımlardan biri. Şöyle bakalım. 3-4 tane bu sezon 4 karşılaşması 1'den 2 ve 2'den 1 olarak sonuçlanmış. Geri dönmeyi seven ekiplerden biri. Yine dönebilir mi? Tabii ki Europa karşısında erken bir golü bulursa Celta Vigo B takımı şöyle 55'e 60'a maksimum bir gol sığdırabilirse 1-1 olursa neden olmasın? Kadro kalitesi rakibinden çok daha iyi olduğunu düşündüğüm ekiplerden biri. Celta Vigo 0, Europa 1, ilk 45 dakika az önce sonuçlandı. Umman 1, Mozambik yine 0. Burada da 90. dakikaya girmiş bulunmaktayız. Umman hazırlık mücadelesinde Mozambik karşısında galibiyete çok ama çok yakın olan taraf diyelim. Geçelim bir diğer mücadelemize. Yine dikkat çeken maçlardan biri İsveç 1. Lig Kuzey grubu karşılaşması. 46. dakikası oynanıyor. Arlanda 1, Astriska 0. Burada da yine ev sahibi Arlanda takımının ben ikinci yarıda bir gol atabileceğini düşünüyorum sevgili Radyospor dinleyicileri. Ve şöyle bir mesajlara dönelim. Abi iyi yayınlar, güvendiğin maçlar var mı demiş. Verdik zaten maçları. Ha, gün içerisinde bu karşılaşmalar size telefonunuza ücretsiz bir şekilde gelmesini istiyorsanız da tabii yayın saatimin dışında gece saat 11'de neler yapıyor Görkem, nereden kuponları paylaşıyor, kazandıran kuponlarımız, ekibimiz gerçekten bütün gün araştırıyor, onu söyleyeyim. Ben kefilim, hem Vedat Parlak'a hem sevgili Burak Alaca'ya kefilim. Bir de bir kuşumuz vardı, yine unuttum onun adını ya, o kuşa da çok güveniyorum ben. Şöyle bir bakayım, ne kuşuydu? Anka kuşuydu değil mi? Tamam. Anka kuşunun da kuponları çok iyi, onu da takip edebilirsiniz. Bakın ben de dikkatli bir şekilde takip etmeye çalışıyorum. Bu kişilerin kuponları her gün sizlerle buluşuyor. Peki nerede buluşuyor? Hemen söyleyelim. iddia.com'a üyeyseniz sağ üst köşeye tıklıyorsunuz, profilim sekmesine geliyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümünde kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Şayet istiyorsanız öyle bir şeyin gerçekleşmesini zorlamıyorum bu konuda. Diğer bayide de şimdi çalışan arkadaşlarımızın tabii ki emeğine saygısızlık yapmak istemiyorum. Ama kuponlarını görmek istiyorum, sizlerin kuponlarına ulaşmak istiyorum diyorsanız da bunu yapmak zorundasınız. Hatırlatayım, bayimi değiştir 30-0-97 birleşik olarak ya da benim rakamlarla aram çok kötü diyorsan da Uğur Böceği şans oyunları yazman yeterli olacaktır. Sonrasında kayıtlı bayim olarak ekle diyorsunuz. Devamında yapmanız gereken tek bir şey kalıyor. Bir WhatsApp numarası paylaşmıştım. Tekrar hatırlatayım. 0540-300-0-97 0540-300-0-97 Bu numaraya mesajınızı gönderin. Yayından geliyorum. Görkem'in selamı var. Görkem abi ne haber? Böyle mesajlar da gönderebilirsiniz. Evet, böyle mesajlar da atabilirsiniz. Daha sonrasında oradaki arkadaşlarımız size benim kuponlarımı hemen göndermiş olacak. Sadece benim değil, dediğimiz gibi sevgili Vedat Parlak, sevgili Burak Alaca, sevgili Anka Kuşu. Hani bir kuşa da hayatımda sevgili diye başladım. Hayatımda ilki yaşıyorum şu an. Sevgili Anka Kuşu'nun kuponlarına ulaşmak istiyorsanız da 0540-300-0097 bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli olacaktır sevgili Radyospor dinleyicileri. Diyorum ve kısa bir araya gideceğim de sorumuzun cevabını vereyim. Birçok mesaj gelmiş. Birçok dinleyicim bilmiş. bu pazar günü futbol gurmelerinin şu an beni takip ettiğini düşünüyorum. Yani normalde %80 başarısız cevaplar gelirdi. Acaba ben mi çok kolay bir soru sordum? Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcuyu soracağım. Yine cevaplarınızı bekliyorum. Radyospor WhatsApp hattına. Dünya Kupası tarihinde şu ana kadar en çok maça çıkan futbolcu sizce kimdir? Cevabı WhatsApp üzerinden gönderin gelsin. Hepsine yer vermeye çalışacağım.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
3: Hangi kredi?
4: Radyo Spor.
5: Yarış severlere müjde.
6: Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
7: Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

birlikteliğimize devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor. Sayın Aziz Yıldırım ile Sayın Hakan Safi'nin yarıştığı bu seçimde 27.138 oy kullanıldı. Henüz sonuçlar gelmeye başlamadı. Oy sayım işlemlerine devam ediliyor. Bir gelişme yaşandığı takdirde de sizlere bunu aktarmış olacağım. Bakalım kim olacak? Sayın Aziz Yıldırım mı yoksa Sayın Hakan Safi mi? Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı. Sizler de görüşlerinizi bana bu konu özelinde tabii ki WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Sizin başkan adayınız kimdi? Benim de merak ettiğim konulardan biri. Şöyle bakalım, gol çıkan maçlarımız var mı? Gol beklediğimiz karşılaşmalar. Arlanda mücadelesi 1-0 devam ediyor. İsveç 1. Lig Kuzey grubu karşılaşması. Diğer maçlarımızda Trelleborg Skövde karşısında 3-0 önde olan taraf. Yine İsveç 1. Ligi Güney grubu karşılaşması. Trelleborg Skövde karşısında 55. dakikada farkı 3'e çıkarmayı başardı. Ranheim Strømmen Norveç 1. Ligi burada da 11 dakika geride kaldı. Henüz bir gol çıkmadı bu mücadelede. Estonya Litvanya benim sizlere önerdiğim. Az önce bir numara paylaşmıştım, hatırlıyor musunuz? Uğur Böceği Şans Oyunları resmi WhatsApp numarası. O numaraya mesaj attığınızda ve kayıt olduğunuzda kuponlarıma ulaşıyorsunuz demiştim. Gören gördü. Yani kayıt olanlar şu an görüyor kuponumu. Estonya U21 takımı ile Litvanya U21 takımları arasında oynanan bu hazırlık karşılaşmasına 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var beklentisini söylemiştim. Önermiştim daha doğrusu. 1-0 Estonya maça golle başladı. 12. dakikadan çıkmak üzereyiz. Estonya 1, Litvanya 0. Ben daha da gollerin geleceğini düşünüyorum. İlk yarıdan bile 2,5 gol üstüne gidebilir. Şimdi Litvanya'nın tabii burada bir reaksiyon göstermesi gerekiyor. Gollü bir maç bekliyorum. Estonya zaten rakibine göre daha iyi bir takım. İkinci golü bulur diye düşünüyorum da. İlk yarıdan 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var. Gelebilir. Böyle iddialı cümleler kuruyorum zaman zaman. Genelde de başarılı oluyor. Peki. Şu an 1-0 devam ediyor. 13. dakikanın da ilk saniyeleri. Estonya U21, Litvanya U21 hazırlık mücadelesi. 1-0 Estonya önde olan taraf diyelim ve şöyle mesajlarımıza dönelim. Ne demiş dinleyicim? Portekiz tüm dünya kupalarında bulunduysa Ronaldo'dur. Ama ben Messi diye biliyorum demiş dinleyicimiz. Tüm tuşlara basıyor burada dinleyicim. Zaten iki isimden biridir diye düşünürsek Ronaldo olabilir ama Messi'nin de olma ihtimali var. Değilse Michael Owen ya da Balak vardı eskiden abi. Lampard da olabilir. Bak o da efsaneydi. Hani Drogba fil dişi biraz zor ama Messi Ronaldo bunlardan biridir gibi mesaj olmuş. Peki teşekkür ediyorum dinleyicimize. Sorumuzu bir kez daha hatırlatayım. Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan futbolcu kimdir? Evet, o doğru cevabı sen biliyorsun şu an. Ben mi diye sorma yanındaki arkadaşına. Evet, sen biliyorsun onu. Radyospor WhatsApp hattına da bu cevabı göndermeni bekliyorum. Çünkü genelde yanlış cevaplar geliyor. Klose cevabı gelmiş mesela. Alman Klose cevabı gelmiş. Yanlış cevaplardan biri. Onun dışında Michael Owen cevabı yine sevgili Berkay Özturan bu mesajı gönderiyor. İzmir'den selamlar abi. Bir gün seninle boyoz yemek istiyorum. Kahvaltıya beklerim demiş. Ya benim de en büyük hayalim buydu. Bir dinleyicim beni İzmir'e çağırsın, şöyle boyozunu alsın, çayını demlesin. Ben de en büyük hayallerimden biri buydu. Galiba gerçekleşiyor. Dinleyicime teşekkür ediyorum. Yok, gelmeye çalışırım da söz vermiyorum. Benim ne zaman nereye gideceğim belli olmuyor. O konuda ben kendime güvenemiyorum. Kafam nereye eserse hiç belli olmuyor sağım solum. Peki teşekkür ediyorum bu teklifinizden dolayı. Peter demiş dinleyicimiz, Dünya Kupası'nda kupalarındaki oyuncudur Görkem Bey. En çok maça çıkan Shilton, Peter Shilton. Eski futbolculardan biri, nereden aklınıza geldi? Pazar sabahı ve Görkem yayında demiş dinleyicimiz. Spor gazetelerinin transfer haberlerine baktım ve ona engel buna engel. Şimdi bahane yazıyorlar ama benim gördüğüm artık çok iyiler demiş dinleyicim. Zor şartlarda getiriyorlar bizim takımlara ve haftanın tek resmi budur demiş. Anlayamadım dinleyicimizin bu mesajını. Tabii günaydın diyor, Amerika Birleşik Devletleri'nden yazdığı için
afyonu patlamamış herhalde dinleyicimizin burada. Ondan dolayı baksana pazar sabahı ve Görkem yayında. Yani burada akşam oldu. Keşke sabah olsaydı ama burada akşam oldu. Malum spor gazetelerine şöyle bir bakıyorum. Transferlere bakıyorum ve herkese engel attım demiş dinleyicimiz. Çok gergin gördüm bugün. Seattle'dan yazan dinleyicimizi. Ve bir de fotoğraf göndermiş. Kuru fasulye pilav. Mehmet Bozyel. Afiyet olsun, afiyet olsun. Güzel bir şey be. Güzel güzel. Ya canım çekti mi? Çekmedi. Onu da itiraf edeyim. Pek kuru fasulyeyle aram yoktur. Sebebini açıklamayacağım. Merak edin. Lionel Messi. Antalya'dan Hasan ben diyen dinleyicim. Teşekkür ediyorum. Belki de doğru cevaptır. Birazdan açıklayacağım doğru ya da yanlış. Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan futbolcuyu soruyorum. Birazdan doğru cevap da sizlere ulaşmış olacak. Ne demiş dinleyicim? 4-4 diye bir mesaj geldi. Yani kendimi maça çıkmış son saniyelerde taraftar baskısını bana hissettiriyor gibi düşünüyorum. 4-4-5-5 diye bir mesaj. Anlayamadım, anlam veremedim. Teşekkür ediyorum. Kendisine ismini de paylaşmamış. Trelle Bork'un bir golünü bekliyorum abi. Skövde'den gelse de olur demiş. İsveç 1. Lig Güney grubu karşılaşması. 58. dakikadan çıktık. 59. dakikanın ilk saniyeleri. Ev sahibi Trelle Bork's takımı Skövde karşısında 3-0 önde olan taraf. Ben Celta Vigo B takımının Europa karşısında gol atabileceğini düşünüyorum. Maçı erken bir golle tabii ikinci yarıya başlarsa da çevirebileceğini bile düşünüyorum. Premier Lig yükselme playoff birinci tur karşılaşması, İspanya alt liglerden bahsediyorum. Celta Vigo B 0, Europa 1, ilk 45 dakika sonucu.

Kim önde gidiyor abi? Bilgin var mı demiş. Şu an oy sayım işlemleri devam ediyor. Henüz resmi bir açıklama gelmedi. İlk sandıktan çıkan sonuç budur şeklinde bir bilgi geldiği takdirde sizlere aktarmış olacağım. Kim olacak? Ben de merak etmeye başladım. Ya, tabii başkanlar önemlidir ama burada önemli olan camiadır. Ya, baksanıza mesaja. Sayın Aziz Yıldırım gelirse ben Fenerbahçe'yi desteklemem. Bir dinleyicimize Sayın Hakan Safi gelirse benim Fenerbahçeliliğim biter. Ya bu kadar kolay değil bu takımlara duyulan sevgi bence. Ya bitseydi zaten 12 yılın sonrasında biterdi ya. Kürşat Bey bence biterdi. Hani 12 yıldır şampiyonluk yaşamayan bir taraftarın hala Fenerbahçe sevgisi devam ediyorsa bir başkan adayının başkan olması sizdeki o sevgiyi bitirmez diye düşünüyorum. Yani şu an neden böyle bir tepki veriyorsunuz ya da neden çok sert cevaplar yazıyorsunuz hiç bilmiyorum. Hiç anlamıyorum. Başkanlar gelir geçer. Oradaki camialar önemlidir. Ki zaten iki başkan adayının da ortak noktası Fenerbahçe Spor Kulübü. Fenerbahçe'nin başarılı olabilmesi için orada yarışıyorlar. Yani kendileri başkan olduktan sonra yine Fenerbahçe için çalışmaya devam edecekler. İki adaya da ben tekrardan başarı dileklerimi iletiyorum. Yani şu olsun bu olmasın gibi bir düşüncem yok. Karışamam da haddime de olduğunu düşünmüyorum. Hadsizlik yaparım. Ki en sevmediğim şeylerden biridir hayatımda. Hani haddini bileceksin. Ona göre davranacaksın. Ben de ona göre yaklaşım gösteriyorum. Tabii istiyorsunuz hani illa kim aday olsun, kim başkan olsun düzelteyim. Onu duymak istiyorsunuz. Yani ya Sayın Aziz Yıldırımcı olduğumu söyleyeceğim ya da Sayın Hakan Safi'yi burada destekleyeceğim. Onu duymak istiyor futbol severler biliyorum. Ama yok. İkisini de destekliyorum ben. İkisini de destekliyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tabii ki kim daha iyi noktalara getirebilecekse o kişi başkan seçilsin. İki adaya da tekrardan başarı dileklerimi ileteyim. Oy verme işlemi tamamlandı yaklaşık 40-45 dakika önce. Bir dinleyicim demiş ki 25 bin kişi oy kullandı değil mi abi? Yok 25 değil. 27.138 kongre üyesi Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bugün oy verme işlemini gerçekleştirdi. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında 27.138 kongre üyesi oy kullandı. Oy verme işlemi tamamlanalı 45 dakikayı geçti. Oy sayım işlemleri sürüyor tabii ki. Yoğun mesai devam ediyor Fenerbahçe Spor Kulübü'nde. Yayınıma denk gelirse tabii başkan adaylarının aldığı oylar, ilk oylar önemli olduğunu ben vurgusunu yapıyorum. İlk 2-3 sandıktan çıkan oylar seçim sürecini kimin başkan olup olmayacağını bizlere gösterecektir diye tahmin ediyorum. Genelde öyle oluyor. Şimdi 3 sandıktan da bir isim çok önde çıkarsa 4. 5. 6. sandıkta işler değişecek noktasına gelmiyor. Bunu bütün seçimlerde görüyoruz. Daha önceki başkanlık seçimlerinde de buna benzer durumlar yaşandı. İlk 2 ve hadi maksimum 3 sandıktaki sonuç çok ama çok kıymetli. Onun da bilgisi tabii bir 40 dakika içerisinde bana gelirse sizlere aktarmış olacağım. Yoksa sevgili Caner Aydaş yine sizlere bu gelişmeleri an ve an aktarıyor olacak. Diyelim şöyle goller geliyor onları açıklayalım. Estonya 2-0'ı buldu Litvanya karşısında güzel. Az önce Uğur Böceği şans oyunları WhatsApp numarasına yazan dinleyicilerimiz de ilk yarıdan belki kazanmış olacaklar. Ya bugün 2.80 civarında bir oran yakaladım yine tek maç üzerinden. Geçtiğimiz günlerde 4.57'lik bir oran buluşturdum yine dinleyicilerimle, beni takip eden dostlarımla. Bugün de 1'de 1 devam ediyoruz. 2'de 2 olacak inanıyorum ben. Litvanya şu an 23 dakika bir gol atacaktır maç sona ermeden önce. Yine 1.87 civarında bir oran. Gayet güzel, gayet güzel, şık bir oran. Diyelim ve şöyle bir bakalım mesajlara. Lionel Messi bence Dünya Kupası'ndan demiş dinleyicimiz. En çok maça çıkan futbolcu. Peki ne diye başka bir dinleyicimiz? Brezilyalı eski Ronaldo olabilir abi. Selamlar, sevgiler, saygılar, hürmetler demiş. Peki teşekkür ederim, ismini paylaşmamış. Bir Beşiktaşlı olarak da Sayın Aziz Yıldırım diyorum.
Sayın Hakan Safi bence o transferleri gerçekleştiremeyecek. Bana öyle bir izlenim verdi demiş dinleyicimiz. Pazar sabahı no stres, no gerginlik, bol bol tembellik demiş dinleyicimiz. Evdeyim. Maç varsa bakacağım birazdan. Yayını bir bitirelim. Ondan sonra maçlara bakarsınız. Bak saatler 18.24. Az bir sürem kaldı. Yaklaşık 30 dakikamız daha kaldığını söylemek isterim. Trelleborgs'un 4. golü için teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Attı mı Skövde karşısında? Yani golcü takım atar dedik ve 4. gol de başarılı olmuş. Peki dinleyicimi tebrik ediyorum. Burak Alacan bu mesajı bizlere gönderen dinleyicim. Peki Kenya'nın 4. golü için teşekkür ediyorum diyen bir dinleyicimiz.

kuponumu değerlendirir misin abi? Danimarka-Ukrayna mücadelesi ne demiş dinleyici? Şöyle bir bakayım. Danimarka bir handikaptan maçı kazanır oynamış peki. Ya zor. Danimarka favori olsa da ben Ukrayna takımının öyle kolay teslim olacağını düşünmüyorum. Ki hazırlık mücadelesi. Danimarka çok iyi hazırlandı. 3-4 farkla kazanalım düşüncesiyle mi sahaya çıkacak, yoksa teknik adamlarının burada kadrolarındaki eksikleri görecek, taktik mi denemesi yapacak, ona bakmamız gerekiyor. Birazdan da kadro açıklanacak, biraz kadrolara da derinlemesine gireriz. Saatler 19.30'u gösterdiğinde Danimarka-Ukrayna hazırlık mücadelesi başlamış olacak. 1 saat 5 dakika gibi az bir süre kalmış bu maçın başlamasına. Ben Ukrayna'nın gol atacağını düşünüyorum. Onu ifade edeyim. Ukrayna bence bir gol atacaktır. Yani karşılıklı gol var olur diye düşünüyorum. Bir diğer mücadelesi yine dinleyicimizin. Maldivler-Bangladeş mücadelesi. Aa, benim en sevdiğim, en çok merak ettiğim yerlerden biri. Maldivler. Hiç oranlara bakmıyorum. Gözüm kapalı Maldivler kazanır demek geliyor içimden. Tabii öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Bir oranlarımıza bakalım. Maldivler, Bangladeş. Maldivlere gitmeyi çok istiyorum. Biri beni Maldivlere götürebilir mi acaba? Şöyle cuma günü çıkalım, pazar sabahı dönelim. Maldivler. Tek gitmek istemiyorum. Kaybolurum diye. Ondan dolayı. Ya beraberlik kokuyor bu maç, öyle söyleyeyim. Ama benim burada söylediklerimi pek dikkate almayın bu karşılaşma üzerinde. Çalışmadığım maçlardan biri. Dinleyicim KG var bekliyormuş. Maldivler, Bangladeş mücadelesi. Ya, yorum yapamıyorum ben bu maça. Bangladeş takımını zaman zaman takip ettim. Öyle golcü bir takım değil. Maldivler zaten çok ofansif gücü yüksek bir takım değil. En azından daha önceki izlediğim bazı karşılaşmalar gözümün önüne geliyor. Pakistan karşısında 1-0 mağlubiyet yaşamışlardı yine hazırlık mücadelesi. Afganistan'a 1-0 mağlup olmuşlardı. Yani son 5 maçından 4 mağlubiyet alan bir takımdan bahsediyoruz ki bu maçlarda da gol atma başarısı gösteremedi. Yani 4 maçında da mağlup oldu ve rakip kaleye gol atamadı. Sadece bir galibiyeti var, o da zorlandılar. Doğu Timur takımına 2-1'lik bir galibiyet. Bangladeş'in kadro kalitesi rakibinden çok daha önde. Onu ifade edelim. Kim kazanır? Bangladeş galibiyete daha yakın. Yani bir handikaptan iki farklı bile değerlendirilebilir. Daha iyi bir takım. 5.15'lik bir kadro bütçesi bulunuyor Bangladeş milli takımının. Maldivler'de ise bu rakam sadece 350 bin euroya tekamül ediyor. Yani nasıl bir takım, nasıl bir kadro olduğunu siz buradan hesap edebilirsiniz. Ki şu ana kadar Bangladeş deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor. Bu bilgiyi de hatırlatayım. Ki totalde de 3 maçtır kaybetmeyen bir Bangladeş takımını görüyoruz. Son 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik almayı başardı. Konuk ekip Bangladeş takımı San Marino'yu 2-1 ile geçtiler. Beraberlik maçları Afganistan 0-0. Daha öncesinde de yine Pakistan'la 0-0'lık beraberlik dikkat çekiyor.

0: Umarım başarılı olur ya bu kupon. KG var. Biraz riskli gibi geldi orada da. Biraz izlemek gerekiyor karşılaşmayı. Yani böyle ezbere konuşmaktan ziyade, yanlış yönlendirmekten ziyade izlemek gerektiğini düşünüyorum. En azından bir kadrolara bakalım. Şöyle 5-10 dakika içerisinde kadrolar da açıklanmış olacak. Kadroları bir kıyaslayalım. Bangladeş takımı nasıl bir kadroyla sahaya çıkacak? Onu da bir görelim. Ona göre yorum yapmak daha sağlıklı olacaktır. Sevgili Aziz Bey'e şimdiden hayırlı olsun. Antalya'dan selamlar demiş dinleyicimiz. Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor ve oy sayma işlemi de devam ediyor. Henüz açıklanan bir rakam bulunmuyor sevgili Radyospor dinleyicileri. Bunu da hatırlatalım. Yani şimdiden hayırlı olsun deyince bazı dinleyicilerimizin aklında açıklanıyor acaba Sayın Aziz Yıldırım önde mi gibi bir düşünce hakim olmasın, onu ifade edeyim. Ne demiş bir başka dinleyicim, şöyle bakalım. Bence Cristiano Ronaldo abi demiş. Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan futbolcuyu soruyorum. Bakın en çok çıkan oyuncu en fazla gol atan oyuncuyla karıştırılıyor bazen. Soruyu tekrar soruyorum. Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan futbolcu kimdir? Bunun cevabını Radyospor WhatsApp hattına gönderin. Adınızla birlikte sizler neler düşünüyormuşsunuz? Futbol bilginiz ne yöndeymiş? Bunu merak ediyorum. Doğru cevap veren dinleyicilerimi de tebrik edeceğim tabii. Öyle bir cümleye girdim ki doğru cevabı veren 10 dinleyicime hediye verecekmişim gibi bir anons yapıyordum. Yok. Ama ilerleyen günlerde kendi cebimden gerekirse ben dinleyicilerime yani milli takımımızın tişörtü olur, FIFA Dünya Kupası ile alakalı özel tasarımlı tişörtler olur. Bunları hediye etmeye çalışacağım. Dediğim gibi hiç merak etmeyin. Instagram'dan takip ediyorsanız zaman zaman duyurularını da yapmaya çalışıyorum. Instagram'dan Görkem Tezer. Adımı soyadımı yazmanız yeterli olacaktır. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasından kuponlarımı tabii ki buradan da takip edebilir dinleyicilerim. Hikaye bölümünde zaman zaman paylaşımlar yapıyorum. En azından gün içerisinde neler yapıyorum onu merak ediyorsanız yine Instagram'dan Görkem Tezer yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Ama soyadımın son harfi L değil. Yanlış kişiyi eklemeyin lütfen. Adımın, soyadımın son harfi R olacak. Onun da altını çizeyim. Tepkiler geliyor. Ya kardeşim neden beni ekliyorlar diye bana yazan bir iki arkadaş var. Soy isim konusunda hassasım. L ile değil R ile olacak. Peki teşekkür ediyorum. Birazdan birlikteliğimize devam edeceğiz. Şöyle bir 40 saniye kadar bir araya gidiyorum. Son bir reklam arası. Sonra birlikteliğimize devam edeceğiz. Dünya Kupası'ndaki bu cevaplara yer vereceğim. Tarihinde diyoruz Dünya Kupası'nın en fazla maça çıkan futbolcusu kimdir? Doğru cevabı biliyorsan Radyospor WhatsApp hattına hemen gönder. Birazdan okuyayım.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Reklam.
1: Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Imar Sancaktepe'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz de 18.33'ü gösteriyor. Canlı maçlarımızdaki skorlar ne durumda? Hemen bakalım. Benim goller beklediğim karşılaşma. Şimdi dinleyicilerimize şöyle bir şey söylemek istiyorum. Estonya-Litvanya maçının skoruna bakabilir misiniz? Özellikle Uğur Böceği şans oyunlarından beni takip eden dostlarıma soruyorum. Hani o WhatsApp numarasından size kuponlar geliyor ya ücretsiz bir şekilde. Oradaki tahminime bir bakın. Lütfen dakikaya bakın. Bir de şu anki skora bir bakmanızı rica ediyorum. Zaten kendi hesabımda da paylaşacağım ben o kuponu. Buradan duyurusunu yapıyorum. Arkadaşlar beni dinliyorsa kupon geldi. Hani yazmak zorunda kalmayayım. Onun bir görselini yaparsanız yayın boyu içerisinde tabii denk gelirse işiniz, müsaitlik durumunuz nedir bilmiyorum. Oradaki arkadaşlarımız o kuponu hazırlayıp lütfen bana göndersinler. Ben de hikaye bölümünden paylaşacağım. Estonya-Litvanya mücadelesi 2-1'e geldi. 33. dakika. Bugün verdiğim diğer mücadelede dakikalar 5'i gösterdiğinde geldi. 2.87'lik bir oran. Yani ilk yarıdan ben işi çözüyorum. Güzel başladık. Ki daha çok maçlarımız olacak. Birçok karşılaşmam olacak. Sizler de iddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne girip Uğur Böceği Şans Oyunları firmasına kayıt olabilirsiniz. 30-97 numarasını kullanmanız yeterli olacaktır birleşik olarak. Abi her şeyi yaptım, onu yapıyorum, bir türlü olmadı gibi soru olursa da Instagram'dan bana yazın, ben gerekli yönlendirmeleri yapacağım. Görkem Tezer benim de Instagram hesabım. Bir takım elbiseli bir fotoğrafım var sadece, değil mi? Doğru, arkadaşlarıma soruyorum bir yandan. O takım elbiseli fotoğrafı değiştirelim ya. Kendimi çok ciddi hissediyorum Instagram profiline girdiğimde. Onu bir değiştirelim. Bir de beni büyük gösteriyor. Yok, ben keyif almıyorum o fotoğraftan, değiştirelim. Yok, kalsın diyorlar da. Yok, değiştir sen. Biraz daha böyle gözlüklü fotoğraf olsun. Tabii güneş olmayan yerlerde güneş gözlüğü takmayı da oldukça seviyorum. Öyle de bir durum söz konusu. Bak yine bir tane daha başarılı oluyor. Celta Vigo B Europa karşısında 55. dakikada 1-1'i yakaladı. Demiştik. Şöyle 55'e 60'a kadar 1-1 olursa maç 2-1'e gidebilir ki gol geçerli olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Olmasa dahi ben Celta Vigo'nun bu maçta geri dönüşe imza atacağına inanıyorum. En azından bir gol atacaktır ve 2,5 gol üstte de gidecektir ilerleyen dakikalarda. Güzel başladık. Messi, ben Mustafa Arslan demiş. Peki Mustafa Bey'e de selamlarımızı iletelim. İyi yayınlar Diyarbakır'dan Zülküf. Dünya Kupası'nda bugüne kadar en çok forma giyen futbolcu 26 maç ile Lionel Messi demiş. Aa, bak rakamı da öğrendik. 26 maçta forma giymiş Lionel Messi, bir dinleyicimizin iddiası tabii ki bu. Doğru mu yanlış mı birazdan göreceğiz. Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan futbolcuyu soruyoruz. Genelde dinleyicilerim Lionel Messi ve ne diyordu, Cristiano Ronaldo cevaplarını veriyor. Ronaldo ve Messi çekişmesi burada da devam ediyor. Ben ikisini de kabul etmiyorum. Ben Ronaldinho'cuyum. Ronaldinho'nun üzerine bir futbolcu tanımam. Öyle söyleyeyim. Ya ikisini de beğenmiyorum desem acaba dinleyicilerim bana kızar mı ya? Ama ikisini de bakın, ikisini de. Sadece Ronaldo değil ya da sadece Messi'yi beğenmiyorum değil. Ya ikisinin de oyun tarzını ben sevmiyorum, beğenmiyorum. Bana göre değil. Dünya yıldızı klasmanına uymuyor. Benim kafamda canlandırdığım o yıldız oyuncu statüsüne girmiyorlar. Çünkü ben eski Ronaldo'yu izlemişim, Michael Owen, Lampard'ı izlemişim, ben Kaka'yı izlemişim, Seedorf'u izlemişim, Davids'i izlemişim. Say bitmiyor. Ronaldinho'lar, Cafu'lar, ben bunları izlemişim. Roberto Carlos'un frikiklerini hatırlıyorum. Bu oyuncular bana biraz daha alt seviye geliyor bu isimlere göre. O yüzden dolayı bana göre dünyanın en iyi futbolcuları şu an bu isimler mi bilemem. Bana göre değiller. Onu da itiraf edeyim. Ya dinleyicilerimle durduk yere kızacaklar bana şimdi. Desene Messi iyi futbolcudur, Ronaldo çok iyi futbolcudur desene. Yok, illa doğru bildiğimi söyleyeceğim. Ya durduk yere tepki yiyeceğiz şimdi, bakalım. Ne demiş dinleyicimiz? Baba Hızır Köyü'nden Uğur Pekşen ben. Sevgiler Görkem kardeşim demiş. Sevgiler benden olsun. Baba Hızır Köyü'nü de merak ediyorum artık sayenizde. Nerede acaba bu köy ya? Bir gün gelsem mi? Köy ortamını merak ediyorum. İstanbul'da önerebileceğiniz köye benzeyen vardır ya öyle ilçeler. Şili tarzı, denize sıfır, ormanlık.
Böyle önerebileceğiniz bir yer varsa tatilimi orada gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Baba Hızır Köyü. Merak ediyorum ya, merak ediyorum. Gözümde canlandırdım böyle. Gerçekle uyuşuyor mu acaba? Teşekkür ederim Uğur Bey'e de. Mesajının devamında kendi kanalları dahil neden seçim sonuçları ile ilgili bir şey söylenmiyor? Oyların tamamı sayılması mı gerekiyor? Bilgi verirsen mutlu olurum demiş dinleyicimiz. İşte henüz sayma işlemi devam ediyor. Tek tek sayım gerçekleşiyor. Ondan sonra tutanaklara imza atılıyor. İtirazlar gerçekleşiyor. Resmi sonuçlar bir türlü çıkmıyor. Birazdan açıklanacak. Yok, ben dakikalar içerisinde ilk sandıktan çıkan, ikinci sandıktan çıkan oy bu kadardı. Şu başkan adayına bu kadar oy çıktı. Bunlar açıklanacak birazdan. Birden açıklanmıyor. Daha önce en azından öyle bir durum gerçekleşmedi. Eskiye gittiğimizde, eski seçimlerde öyle bir tablo bizleri karşılamıyordu. Birazdan açıklanmaya başlar. Ama görüntülere bakıyorum. Uğur Bey'e onu söyleyeyim. Yok, hani sayımlar devam ediyor ki oldukça kalabalık bir şekilde sayımlar devam ediyor. İtirazlar gerçekleşiyor. Hayır, buradaki oy geçersizdir, geçerlidir gibi şikayetler zaman zaman meydana gelebilir. Gecikmenin sebeplerinden biri budur. Ama henüz açıklanamıyor. Bir rakam yok. Hani sosyal medyadan bir rakam duyuyorsanız itibar etmeyin. İnanmayın, onu söyleyeyim. Fenerbahçe Spor Kulübü yeni başkanını seçiyor. Oy sayma işlemleri de devam ediyor.

Merhabalar İstanbul'dan Muharrem. Dünya Kupası'nda en çok çılan oyuncu demiş. Bak çıkan değil çılan. Çılan ne ya? Çılan oyuncu Messi'dir. 26 müsabakaya çıktı demiş. Peki dinleyicimize teşekkür ediyorum. Sevgili Muharrem Bakır mesajı gönderdi. Ankara'dan Ozan ben. David, Owen, Ronaldo Messi ile kıyaslanmaz da Ronaldinho sihirbazdı. Evet, fazla skor katkısı belki gelmiyordu Ronaldinho'dan, o ayrı bir konu. Hani onu tartışabiliriz de. Şimdi hatırladığımda, gözümün önüne getirdiğimde ya top cambazı diyebileceğimiz futbolcuydu. Evet, topla çok iyi dans ediyordu. Tırnak içerisinde söylüyorum. Top ayağına en çok yakışan futbolculardan biriydi. Ronaldinho'nun üzerine tanımam. Çok erken yaşta bıraktı futbolu. Biraz daha izlemek isterdik. Bak Messi, Ronaldo 40'ına kadar oynamaya devam ediyor. Adamların hedefleri devam ediyor. Yok ben 1000. golümü atacağım. Yok 2000 golü atacağım. Birçok iddiası devam ediyor. Ronaldinho 30 olmadan futbolu bitirdi. En çok üzüldüğüm noktalardan biri odur maalesef. Maalesef. Owen tabii çok yetenekli bir futbolcu. Michael Owen, David. Bunun da gözlükleri meşhurdur değil mi? David, Ronaldo, Messi ile kıyaslanmaz demiş. Kesinlikle katılıyorum. Bence de Ronaldinho ve Zlatan. Ya Zlatan iyi bir futbolcu muydu? İyi bir futbolcuydu ama egoist futbolculardan biriydi. Her şeyi ben bilirim. En iyisi benim havasında olan bir futbolcuydu. Gidiyordu yurt dışında bir takımda oynarken buranın kralı benim. Bunu tırnak içerisinde söylüyorum. En iyi oyuncusu benim. Bana pas atacaksınız. Yani bana faul yaptın. Nasıl sen bana faul yapıyorsun gibi rakip oyuncularla tartışan bir oyuncu. Yok benim kulüp önüne heykelimi dikin. Bunlar çıktı ortaya değil mi? Yıllar yıllar öncesinde. Öyle futbolcuların ne kadar iyi olursa olsun ben başarılı olduğunu düşünmüyorum. Yani iyi futbolcu olabilirsin ama tabii biraz da iyi bir karakter gerektiğine inanıyorum. Buradan da şimdi böyle konuşuyorum da. Düşünsenize Zlatan İbrahimovic İstanbul'a gelmiş gizli gizli yakın arkadaşıyla ya da eşiyle, kız arkadaşıyla diyelim, İstanbul'da ama gizli bir şekilde tur atıyor takside ve taksici dostumuz da diyor ki senden bahsediyorlar Zlatan, ben seni tanıdım. Ne diyorlar? Böyle böyle diyor. Aldık başımıza belayı. Değil mi? Olur mu? Olur. Hiç gerek yok. Bence de Zlatan İbrahimovic dünyanın en iyi golcülerinden biri. Çok iyi, çok iyi golcülerden biri diyorum ve aradan sıyrılıyorum. İzmir'den Ayhan. İyi yayınlar Görkem abi. 98 Dünya Kupası'nı izledik. Bizde ne yıldızlar vardı o dönem. 98 Dünya Kupası'nı izlemeyen Dünya Kupası'nı izledim demesin demiş dinleyicimiz. Ya nereden aklınıza geldi? Müthiş. Ya, o dönemki en heyecanlı maçı hatırlıyor musunuz? Dinleyicime onu da sorayım. 98 Dünya Kupası'nda en heyecan duyduğunuz, en keyif aldığınız o karşılaşmayı. Grup aşaması da olur, elemeler de olur, hiç fark etmiyor. Final mücadelesi de olabilir, hiç fark etmiyor. Siz 1998 yılındaki o turnuvayı madem konu ettiniz, unutamadığınız maçı soruyorum. Ha bana soracak olursanız ben finali söylerim. Fransa-Brezilya mücadelesi. Fransa'nın ilk şampiyonluğuydu 1998 yılı Dünya Kupası. Brezilya'yı mağlup etmeyi başardı. Hırvatistan 3. Hollanda 4. olmuştu yanılmıyorsam. Gol krallığı yarışında da Şüker yer alıyordu. Yani müthiş oyuncular vardı. Baksanıza Fransa Dünya Kupası'nı kazanıyor o dönem. Ama gol kralı nereden çıkıyor? Nereden çıkıyor? Davor Şüker'den geliyor tabii ki. Hırvatistan milli takımında önemli işlere imza attı. 1998 yılı Dünya Kupası benim de unutamadığım Dünya Kupalarından biridir. Ya maskotu bile enteresandı. Belki de en keyif alınan maskotlardan biriydi. Çok renkli bir maskottu. Kale arkalarında balonlar oluyordu, hatırlıyor musunuz? Balonlar vardı, tribünlerin hemen önünde yer alıyor. Kalenin hemen sağ ve sol kısmında. Şu an bazı kafelerin önünde gel gel diye böyle el sallamaya çalışan balonlar var ya. Onlardan oluyordu ama dev balonlardan oluyordu. Aklıma geldi, nostalji yaptım, dinleyicime çok teşekkür ediyorum. 1998 Dünya Kupası benim de hala tadı damağımda kalan Dünya Kupası serüvenlerinden biridir. En iyisi midir? Evet ya, bana göre en iyisidir o dönem. Fransa'nın kazandığı Dünya Kupası. Ya
Ya öyle demeyelim. Şimdi Ronaldo'ya bir gönderme de bulunmuş dinleyicimiz. Hani kilolu diyeyim ben ona. Kilolu, kilo sorunu olan Ronaldo'yu da çok az izleyebildik demiş dinleyicim. Evet, o da uzun süre formundan uzak kalınca tabii ki futbol mu onu bıraktı, o mu futbolu bıraktı? Bir yorum yapamıyorum. Diyarbakır'dan yine Zülküf Bey'in mesajı. Şimdi ben sana bir soru soracağım demiş. Sürekli sen bana soru soruyorsun. Yani okul yıllarına git mesela sevgili Zülküf Bey. Okul yıllarına git. Öğretmenine de ki, öğretmenim hep bana soru soruyorsun. Bu sefer de ben sana soru sormak istiyorum de. Ki sorunu da sor. Ondan sonra nasıl bir cevap alacaksınız? Ben onu çok merak ediyorum. Burada soruları ben sorarım. Zülküf Bey gibi bir çıkışta da bulunmayayım tabii, saygısızlıkta bulunmayayım. Yine de bir soru soracaksanız tabii ki seve seve sorabilirsiniz. Diyarbakır, ya Diyarbakır'da havalar nasıl? Onu da sorayım dinleyicime. Diyarbakır. Bir ara gitmiştim oraya. Bundan yaklaşık 6 sene önceydi yanılmıyorsam bir gitmişliğim vardı. Peki sorunuza gelelim. Yani zor bir soru mu, kolay bir soru mu? Dünya Kupası tarihinde en çok gol atmış futbolcu kimdir? Ben biliyorum cevabını, sana sormak istedim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Şu ana kadar Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan futbolcu mu diyorsunuz? Almanya'dan Miroslav Klose. Yani bunun cevabı çok kolay. Klose müthiş oyuncuydu. Panzerlerin rekor hala onda diye hatırlıyorum ben. Doğru cevap mı? Umarım doğru cevap vermişimdir. Görkem kardeşim sayısaldan demiş ben iyi değilim ve ne bak, anlayamadım mesajı ya. Ersin Bey. Şans oyunu. Bir gün parayı bulacağım abi demiş. Yani parayı bulmak için şans oyunları oynamayın. Hani ben burada iddia ile alakalı tahminlerimi aktarıyorum. Yani zengin olma gibi bir durum söz konusu değil. Şans oyunu, adı üstünde şans oyunu. Hani keyif almak için oynayın. 50 TL, 100 TL, artık rakamı ben vermeyeyim. Ama cebinizden çıktığında sizi üzmeyecek olan miktarlarla oynamanızı tavsiye ediyorum. Bakın altını çiziyorum. Sonrasında üzülürsünüz. Üzülebilirsiniz. Çevremizden görüyorum. Cebinizdeki tüm parayla hadi ben bunu gideyim iki katı yapayım, üç katı, böyle bir şey bugün yaparsın yarın öbür gün olmaz. Böyle bir sistem söz konusu değil. Keyif almaya bakın. Keyifli oynayın. Kararında oynayın. Ve cebinizden çıkan o miktara üzülmemeniz gerekiyor oynarken. Onu da ifade edeyim. Yani zengin olmak için bir maç isteyen dinleyicim olur mu? Peki teşekkür ediyorum. Dinleyicimizin mesajı havada kalmasın. Ersin Bey, bir gün parayı bulursam demiş, ailenle beraber Maldivlere göndereceğim seni. Onun için bir totem yaparsınız demiş. Maldivler. Ben Maldivlere gideceksem tek gitmeyi tercih ediyorum diyeceğim. Şimdi ailemizi satmış olacağız burada. O da hoş olmayacak. Ya Maldivler uzak. O yüzden dolayı. Ben şöyle 2-3 gün gidip gelmek istiyorum. Sıkılırım ya orada. Düşünsene ömrümün sonuna kadar Maldivler adasındayım. Yok. Öyle bir hayalim yok. Kısa bir tatil planım var sadece. Hayalim var, hayalim. Görkem Bey, Dünya Kupalarında tek futbolcuyu söylerim. Maradona. Şimdiki futbolcular o zaman da oynasaydı sakatlanıp ayağa kalkamazlardı demiş dinleyicimiz. Bursa'dan selamını göndermiş. Nusret Özdemir. Bence bu 1986 Dünya Kupası çok güzeldi. Maradonalı Arjantin şampiyon oldu demiş. Ya ben o dönemi hatırlamıyorum. İlla ki güzel geçmiştir. Ha, güncel benim izlediğim Dünya Kupaları içerisinde ben 1998 Dünya Kupası'nı ön plana çıkartırım. Ya yani logosuna bir bakın internetten. Logosu bile bir farklıydı. O dönemki gol kralı yarı finale çıkamayan bir takımdan çıktı ya. Seyirci ortalaması müthişti. Maç başına 43.517 kapasiteye ulaşıyordu stadyumlar. 1998 yılından bahsediyorum. Maç başına 2.67 gol ortalaması olan bir turnuva. Yani 171 golün atıldığı ve maç başına da

Tarihinde ilk kez o dönem şampiyonluğunu ilan ediyor. Yani Dünya Kupası'nda ilk kez şampiyonluğu 1998 yılında elde ediyor ki şöyle bir duygusal aslında durum söz konusu. O dönem Dünya Kupası'nı düzenleyen ülke Fransa'ydı. Fransa seyircisinin de avantajıyla tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası şampiyonluğuna uzanıyordu. Brezilya karşısında, o yıldızlar topluluğu dediğimiz Brezilya karşısında bu başarıyı gerçekleştirdi. Ben unutamıyorum 1998 yılındaki Dünya Kupası'nı diyelim ve dinleyicim az önce sordum ya köy neresi orası diye merak ediyorum diye 56 tane ekran görüntüsü göndermiş dinleyicim. Bak gördün mü köyü diyor. Tarihini bile atmış ha. Birazdan okurum, yayından sonra bakarım. Bolu'ya da selamlarımı iletmiş olayım. Abi eski futbolculardan bahsedince insan düşünmeden edemiyor. Evet, ben de düşünüyorum zaman zaman. Sanki eskiden daha hırslı, tutkulu, yetenekli futbol vardı. Evet, katılıyorum. Daha keyifliydi.

Daha keyifliydi demiştik ya, suyumdan bir yudum almak durumunda kaldım. O yüzden fonu dinlemek zorunda kaldınız. Bu sesten bahsediyorum. O yüzden de özür diliyorum dinleyicilerimden. Zaman zaman su içme ihtiyacı oluyor maalesef. İnsan olduğumuz için tabii ki uzun sürede konuştuktan sonra suyumuzdan bir yudum alma ihtiyacı hissediyoruz biz yayıncılar olarak. Sanki eskiden daha hırslı, tutkulu, yetenekli futbol vardı diyordu dinleyicim. Doğru, katılıyorum. Daha fazla yıldız çıkıyordu sanki, ya da bana mı öyle geliyor. Artık futbolcular makineleşti. Atlet gibi sadece katı taktik savaşları var. 90'lardaki turnuvalar ve 2006 yılı çok güzeldi demiş dinleyicim. Ya da biz o dönemi özlediğimiz için mi bize daha iyi geliyordu? 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon euroya transferler gerçekleşiyor. Şimdi ya oyuncunun sağ ayağı, sağ bacağı diyelim sigortalanıyor artık ya. Düşünsenize, ben o kadar para verdim oyuncuya, ona bir sigorta yapalım. Sağ bacağı, sol bacağı kırılırsa sigorta karşılar. Ya bunlar konuşuluyor Avrupa basınında bazen. Ha gerçek mi yanlış mı bilmiyorum. Ama komik geliyor bana. Gerçekten çok komik geliyor. Eskiden böyle bir durum yoktu ki. Müthiş oyuncular çıkıyordu. Altyapılardan ne yetenekler çıkıyordu. Şu an yok. Günümüz futbolunda sayın desem 5 tane unutamayacağınız, 20 yıl sonrasında bile konuşacağınız o futbolcular olur mu? 20 tane. 10 tane, 5 tane isim gelir mi aklınıza? Ronaldo, Messi diyeceksiniz ya da Neymar diyebilen biri çıkar mutlaka, Neymar. Ama eski Neymar olduğunda, 20'li yaşlarındaki Neymar'dan bahsediyorum ben. Şu anki Neymar yok, şu an Neymar. Brezilya milli takımına çağrılmış olmasına bakmayın. Yani Neymar tamam Brezilya liginde çok iyi bir sene sonu yaşadı diyelim en doğru tabirle. Ve sakat. Brezilya milli takımıyla ilk Dünya Kupası maçında zaten forma giyemeyecek. Sakat olduğu için çok sevindi. Sevinmek hakkıdır ama zamanında yaptığı hataların şimdi onları yaşıyor maalesef Neymar. Çok büyük yetenek olacaktı ki oldu da bir dönem, devamını getiremedi. Yok, eski futbolcular yok şu anki günümüzde, onu söylemeye çalışıyorum. Evet, 16 gol atmış bugüne kadar. Diyarbakır ısınmaya başladı, şu an 32 derece sıcaklık var demiş dinleyicimiz. Peki az önce soru sordu ya bana, Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atmış futbolcu kimdir biliyor musun abi? Biliyorum tabii ki, işimiz bu, bilmek zorundayım. Ha bilemeyeceğim soru çıkar mı? İllaki çıkar. Yani hiç beklemediğim yerden de gelebilir ama genelde başarıyla cevap vermeye çalışıyorum. İyi yayınlar. Alman futbolcu Matthäus en çok maça çıkan oyuncu demiş. Peki teşekkür ediyorum. Artık son bölümdeyim. Son 1,5 dakikam kaldı. Son mesajlarınızı alıyorum. 7 adet ekran görüntüsü attım sadece demiş. Sizce az bir sayı mı? 7 ekran görüntüsü. Ben onu yayından sonra araştırırım zaten. Hiç merak etmeyin. Dinleyicime onu söyleyeyim. Yani zahmet etmeyin. Hiç zahmet etmeyin. 7 tane ekran görüntüsü. Aldığınız telefonunuzun hafızasında kaldı şimdi. Ne gerek var? Ne gerek var? Radyosunu yeni açan dinleyicilerime tekrar hatırlatıyorum ama bir dakikaları var. Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan futbolcu kimdir? Hadi bakalım. Son bir dakika içerisindeyiz. Hızlı cevap vermeniz gerekiyor. Bir yandan da kuponlarımı soran dinleyicilerim. Ya dün 3'te 2 yaptık. Onun öncesinde 2'de 2 devam ettik ki güzel oranlar yakalıyorum.

0: son dönemde. Bugün de şu dakikaya kadar 2'de 2 ile devam ediyorum. Akşam seansından yine 2 kupon daha sizlerle buluşacak. Ha bunları nereden görürüm diyorsanız da yayını kapatmadan önce bir kez daha hatırlatıyorum. iddia.com'a giriş yapıyorsunuz ve sağ üst köşede adınızın soyadınızın ilk harfleri yazan bölüm var ya, AT, PK gibi, artık ona tıklıyorsunuz ve kayıtlı bayim bölümünü göreceksiniz hemen profil sekmesinin ardından. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz şayet benim kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız. 30 çift 0 97 büyüteçe yine yazmanız yeterlidir. Onun sonrasında da kayıtlı bayim olarak Uğur Böceği şans oyunlarını eklediyorsunuz. Sizlere verdiğim bir numara, onu tekrar hatırlatayım. Oraya mesaj göndermeniz, ben yayından geliyorum demeniz yeterlidir. 0540 300 çift 0 97. Bu numaraya mesaj gönderin. Sizler de her gün kuponlarıma ulaşma fırsatı yakalayın. Ücretsiz bir şekilde, yanlış olmasın tabii ki kazandıran kuponlar. O konuda iddialıyım. O konuda oldukça iddialıyım. Bunu da ifade etmiş olayım. Soru ve görüşleriniz varsa da yine Instagram'da, tek kullandığım sosyal medya hesabım Instagram'da, Görkem Tezer yazmanız yeterli olacaktır sevgili Radyospor dinleyicileri. Şöyle bir mesajlarımızı eritelim. Saatlerimiz 18.55. Artık saniyeler içerisindeyiz. Yayınımızın sonuna gelmek üzereyiz. Yamal var, Haaland var yeni oyuncular demiş. Messi var diyen bir dinleyicim. Meksika kalecisi ama adını unuttum. Varol Bey bu mesajı gönderdi. Peki, hepinize teşekkür ediyorum. Doğru cevabımızı da açıklayıp aranızdan ayrılıyorum. Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan futbolcu Lionel Messi'dir. Messi cevabı veren dinleyicilerimi tebrik ediyorum. Ben ise aranızdan bugünlük ayrılıyorum. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde, bakın akşam saatleri 22.30'u gösterdiğinde tekrardan Radyo Spor mikrofonlarından sizlere seslenmeyi ümit ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.
1: Çift 0.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor!
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor!
2: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.

0: ve Cem Han da starttaki yerini aldı. Start verildi ve günün ikinci koşusu başladı. Rakiplerinin 3 boy gerisine başladığı 2 numaralı Can Yaman. İlerli iç kulvardan gelen 7 numaralı Nal Döken Prens'i aldı. 1 boy kadar fark yaptı. 6 numaralı Süper Sonic ikincilikte, 5 numaralı Kaptan Paşalı onun dışında üçüncülükte. 2 boy kadar gerilerinde 3 numaralı Cem Han var. 1 boy kadar geride 1 numaralı Sancarlı Beyon'un 1 boy gerisinde 4 numaralı Jön Rome. 3 boy geride 2 numaralı Can Yaman sırasıyla 1400 metre start yerine doğru ilerliyor safkanlar. Liderlik 7 numaralı Naldoken Prens'in de fark 1 boy kadar. Yine ikincilikte 6 numaralı Süpersonik onu takip ediyor. Onun 1 boy kadar gerisinde. Üçüncülükte şimdi 3 numaralı Cem Han var. 1 boy kadar geride 5 numaralı Kaptan Paşalı. 2 boy gerisinde 1 numaralı Sancarlı Bey. Yanında 4 numaralı Jön Rome. 3-4 boy kadar geride 2 numaralı Can Yaman sırasıyla atlar 1200 metre start yerinden şimdi çıktı. Liderliğini sürdürüyor bir boy farkta 7 numaralı Naldöken Prensi. 6 numaralı Süpersonik orta kulvarda ikincilikte. İç kulvara yakın 3 numaralı Cem Han üçüncülükte, onun 1 boy kadar gerisinde. 5 numaralı Kaptan Paşalı ve 1 numaralı Sancarlı Bey var. 1,5 boy kadar gerilerinde 4 numaralı Jön Rome. 5-6 boy kadar geride 2 numaralı Can Yaman sırasıyla atlar son 800 metreye girmek üzere. Liderliğini sürdürüyor 7 numaralı Naldöken Prensi. Fark 1,5 boy kadar. 6 numaralı Süpersonik temposunu artırdı şimdi. İkincilikte farkı biraz daha azalttı. Bu arada 1 numaralı Sancarlı Bey jokeni düşürdü. Geçmiş olsun dilerim. Hemen yarışa dönüyorum maalesef. 7 numaralı Naldöken Prens yarışın lideri. İkincilikte 6 numaralı Süpersonik var. 3 boy kadar geride 5 numaralı Kaptan Paşalı sırasıyla viraj dönülmek üzere. 7 numaralı Naldöken Prens'i virajı yarım boy farklı önde döndü. 6 numaralı Süpersonik ikincilikte 2 boy kadar geride. Üçüncülükte 5 numaralı Kaptan Paşalı sırasıyla son 400 metreye girildi. 7 numaralı Naldöken Prens liderliğini sürdürüyor. Orta kulvardan 6 numaralı Süpersonik geldi. Rakibini araya azaltmayı başardı. Yine de rakibinin önündeydi. Naldöken Prens ama şimdi 6 numaralı Süpersonik onun önüne geçti. 1 boy kadar fark yaptı. İkincilikte kaldı 7 numaralı Naldöken Prens geriden. Kaptan Paşalı ve Can Yaman'ın ataklarıyla son 100 metreye yaklaşıldı. Liderliğini 6 numaralı Süpersonik sürdürüyor. Farkı da 2,5 boya kadar çıkardı. 6 numaralı Süpersonik İzmir'de yapılan ikinci koşuyu Mustafa Çiçek'le kazandı. 7 numaralı Naldöken Prens'i ikinci, 5 numaralı Kaptan Paşalı ve 2 numaralı Can Yaman. Üçüncülük için potoyu birlikte geçti. 4 numaralı Jön Rome'de koşudan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Süpersonik kazandı İzmir'deki ikinci koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: TCK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.
5: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese mutlu akşamlar temennisiydi. Yayına başlayalım. Soru, görüş ve önerilerinizi 0538-052-1487'den bana gönderebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Evet, Fenerbahçe'de oylar sayılacak birazdan. Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul kurulunda oylar bitti 17 itibariyle ve biliyorsunuz artık oy sayma işlemine başlanacak birazdan. Biz de bunu sizlerle paylaşacağız. An ve an iki başkan adayı da heyecanla bekliyor şu anda kulüp, daha doğrusu statta iki başkan adayının da işte yakından takip eden destekçileri şu anda statta heyecanlı bir bekleyiş var diyelim. Bakalım kim kazanacak? Ben de merak ediyorum. İki başkan adayından kim kazanacak, dediğim gibi büyük bir merakta bekliyorum. Bilmiyorum, hani gönlünden şu kazanır diyenler varsa yazabilir. Ama başa baş geçmesini bekliyorum. Sonuçlar açıklandıkça ben de sizlere an ve an ulaştıracağım. Bugün evet, hemen şöyle bir bakalım. Saat 20'de Anadolu Efes Fenerbahçe mücadelesi var. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 4. mücadele, seride 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü var sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle bir bakıyorum. Bakalım Fenerbahçe seriyi bitirebilecek mi? Anadolu Efes seriyi uzatabilecek mi? Gerçekten merakla bekliyorum. Yine bu maçın da önemli anlarını sizlere aktaracağız. Ve saat 24'te voleybol milli takımımızın mücadelesi var. Yine bu mücadeleydi. Radyo Spor ve Esport Plus'tan takip edebilirsiniz. Radyo Spor'dan nakden dinleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bulgaristan'la bugün maçımız var. Dün de oynamıştık. İtalya'ya kaybetmiştik. Bugün de yine oynayacağız. Bakalım. Bu arada gelen bilgiler, hani şu anda stat'tan aldığımız bilgiler, birazdan da bağlantı yapacağız yine sevgili Aygün Özpek'le, bir deneyeceğiz şansımızı. Başa baş bir seçim olduğu yönünde, ama tabii bunu sandıklar açılmadan bilmek çok da mümkün değil. 27.000 üzerinde bir katılım var. Hani bu katılım kime fayda sağladı, bunu anlamak zor. Ama benim düşüncem Sayın Safi'nin faydasına bu kadar katılımlı olması, sanki hani seçime en azından ortak olmuştur diye tahmin ediyorum. Ama ne kadarı hani ne olacak, bunu anlamak için beklememiz gerekiyor. Merhaba Caner, dün Amerika-Almanya maçını izledim. Almanya'nın hacı gitmiş, ahı gitmiş, vahı kalmış demiş. Ama Amerika benim biraz gözümü korkuttu. Sizler ne dersiniz? Yani Amerika iyi bir takım tabii ki, ama biz kendimize bakmalıyız sevgili Erdal Bey. Bizim ne oynadığımız, nasıl oynayacağımız, kiminle oynayacağımız önemli. Tamamen formda oyuncularla hoca çıkarsa, doğru tertiple, doğru düzenle, doğru bir oyun formasyonuyla Amerika bizim rakibimiz olmamalı, olamaz da. Ama tabii ki hocanın bakış açısı önemli. Dün Venezuela maçından sonra, özellikle 2-1 bulduktan sonra ben beğenmedim. Düşüncemi de söyledim zaten. Yani sanki böyle skora razı bir görüntümüz vardı. O heyecanlı, coşkulu oyunumuz. Ya 90 dakikaya baktığımız zaman genel olarak çok oyunu beğendiğimi söyleyemem. Hani ben orada kimin nasıl oynadığından ziyade takımın nasıl oynadığını biraz bakmaya çalışıyorum. Herhangi bir ön yargıdan uzak bir şekilde milli maçı izlemeye çalışıyorum. Ama çok beğendiğimi söyleyemem. Şimdi bakacağız işte, Avustralya maçı, Paraguay maçı, son maç Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi. O maça kadar zaten gruptaki durumumuz belli olur. O maç belki bizim liderlik maçımız olur. Onlar için gruptan çıkma maçı olur. Ya da onlar için de belki liderlik maçı olur. Ama yani yenemeyeceğimiz bir takım değil. Bir, ikincisi, hani gözümüze de bu kadar büyütmeyelim. Birkaç tane evet iyi oyuncuları var. Ama bizim de çok değerli oyuncularımız var. Böyle bakmak lazım. Aziz Başkan Fenerbahçe Başkanı olacak. Erdem Emin Küpoğlu yazmış. Sevgili Erdem Bey'in düşüncesi bu şekilde. Tabii sizin düşünceniz, bilemiyorum. Hani öyle mi olacak, olmayacak mı? Bunu bekleyip göreceğiz. Sandıklar açılsın. Dediğim gibi biz de sizlere aktaracağız. An ve an gelişmeleri. Tabii hani şöyle baktığımız zaman Fenerbahçe taraftarı heyecanla bekliyor. En azından stada gidemeyenler ya da orada olmayan, ekran başında ya da işte radyo başında bizler gibi diğer kanalları izleyen, dinleyen dinleyicilerimiz bir şekilde kimin kazanacağını merak ediyor. Öncelikle Fenerbahçe için hayırlısı olsun, onu söyleyelim. En önemlisi bence bu. Çünkü hani nihayetinde bir seçim, yarın bir şekilde bu adaylardan birisi başkan olacak ve Fenerbahçe'yi bir yıl boyunca temsil hakkı kazanmış olacak. O yüzden önemli ve değerli olarak görüyorum. Ama tabii bunu birazdan anlayacağız. Bir iki saat içinde zaten sonuçlar belli olacak. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sonrasında yine buradayız.
4: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Reklam.
6: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
6: Şampiyonla son düzlükte.
8: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor, iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
6: Radyo Spor!
4: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
5: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler ve hattımızda Radyo Spor programcısı sevgili Aygün Özüpek var. Aygün abi merhabalar.
9: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum herkese. Kolay gelsin.
5: Çok teşekkürler Aygün abi. Şu anda hani Fenerbahçe başkanını seçecek az bir süre kaldı. Oy sayım işlemi devam ediyor. Genel olarak izlenimlerini bir almak istiyorum. Nasıl bir süreçti, nasıl bir kongreydi bugün özellikle hani çok da tartışma falan da olmadı. Biz de yerinde takip ettik. Senin gözlemlerini bir almak istiyorum.
9: Şöyle söyleyeyim tabii, yani ben 20-25 bin bandı diye düşünüyordum. Yani 25 bin geçeceğini tahmin ediyorum ama 27.134 ciddi bir katılım oldu. Onu da söyleyelim. Yani 44.500 aidatını yatıran kongresi vardı ama 27 bin ciddi bir anlamda bir katılım gözüküyor. Fenerbahçe'de bir değişim olabilir mi? Olabilir. Çünkü 20 bin üzerinde oy çıkarsa Hakan Safi kısmının biraz daha kazanacağı konuşuluyordu.
5: Evet.
9: Şu an oylar 27 binde. Yavaş yavaş sandıklar açılıyor. Bazı sandıklarda Sayın Hakan Safi'nin önde olduğunu, bazı sandıklarda kafa kafaya, bazı sandıklarda Sayın Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu biliyoruz. Hatta ilk sandıktan bir sonuç geldi. Sayın Aziz Yıldırım 60 oy, Sayın Hakan Safi'nin de 82 oy aldığı yönünde. Yani sandıklar açılmaya başlandı. Yani çok büyük bir fark olacağını tahmin etmiyorum. Ama yani dediğim gibi %52'ye 48 gibi, yani anketlerde 65'e 35, ne bileyim 60'a 40, 75'e 25 gibi birçok anketler ortaya atılmıştı ama böyle bir sonuç olacağını tahmin etmiyorum. Ciddi bir katılım var. Tabii Hakan Safi'nin, Sayın Hakan Safi'nin özellikle transfer açıklamaları da biraz daha kongreyi de seçimi etkiledi gibi gözüküyor. Yoğun bir katılım oluştuğunda tekrar söyleyelim.
5: Evet, özellikle dün de bir haber düştü. Hani sen de mutlaka takip ediyorsun. Sayın Hakan Safi'nin işte ekibinden birileri belki açıkladı, belki bilemiyorum ama Twitter'da özellikle Hakan Çalhanoğlu ile anlaştığı şeklinde haberler de düştü. Hani bu bu süreci çok doğrudan etkileyecek midir? Mesela bugün oy veren kongre üyelerini etkilemiş midir? Örnek veriyorum bu tarz haberler.
9: Şimdi tabii daha önce hatırlarsan Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Ali Koç kongresinde 2018 Mourinho ismi kongrede şekli tamamen değiştirdi. Ve Sayın Jose Mourinho ismiyle beraber Sayın Ali Koç ciddi bir oyla seçimi kazandı. Yani şimdi bu tip olaylar tabii özellikle Fenerbahçe'de %38 dediğimiz, yani yaklaşık 46 yaşında olan, 40 ve onun altı yaş olan kongre üyeleri var. Bunlar da tabii tamamen biraz daha transfer isteyen kongre üyeleri. Ondan dolayı açıklanan isimler tabii ki bazı kararsızları da etkilemiş oldu. Onu söyleyelim.
5: Yani evet, yakın bir zamanda açıklanacak. Öncelikle Fenerbahçe için hayırlısı olur umarım. Güzel.
9: Kazanan Fenerbahçe olacak. Evet. Çünkü hep aynı şeyi söylüyoruz.
5: Peki Aygün abi, ben sana bir şey sormak istiyorum da. Sen bu süreci çok yakından takip ettin. Yani bizler de takip ediyoruz ama sen de çok yakından takip ettin. Mesela şöyle bir şey beklerdim. Acaba olacak mı onu da bilmiyorum ama. Bu başkan adaylarından herhangi birisi kaybettiği durumda anlaştığı oyuncuları, madem amaç Fenerbahçe'ye katkı sağlamak.
9: Ben tahmin etmiyorum. Ne demek istediğini çok iyi anladım. Tahmin
5: böyle bir etmiyorum. Şey olabilir mi?
9: Bence olmaz.
5: Olmaz mı diyorsun?
9: Bence olmaz. Neden olmaz biliyor musun? Şimdi kazanan, kaybedenin futbolcusuyla şampiyon olduğu zaman sezon sonunda kaybeden bak benim futbolcularım seni şampiyon yapar cümlesini duymamak adına her iki başkan adayının da ben bu işe sıcak bakacağını tahmin etmiyorum. İhtimal vermiyorum.
5: Peki Aygün abi çok teşekkür ederim. Umarım rica Fenerbahçe ederim. İçin hayırlısı olur. Sana da çok
9: sağ
5: teşekkürler.
9: Sağ olun. Yayınlar tekrar. Görüşmek üzere.
5: Hoşçakal. Evet, hattımızda sevgili Aygün Özipek vardı. Bugün yerinde tüm detaylara hakim tabii ki. Yani çok da yoğun çalıştılar. Çok kalabalıktı. 27.134 kongre üyesi oy kullandı. Değerli bu arada. Bence sayı çok yüksek. Hemen şöyle bir bakıyorum. Evet, gerçekten değerli bir sayı. Şunu söyleyeyim, tabii ki hani olaysız geçmesi, tartışmasız geçmesi de önemli. Bunu da önemsiyorum. Çünkü hani demokratik ortamlarda eğer siz herhangi birisini seçiyorsanız buna saygı duyulması gerekiyor. Kim olursa olsun diyelim. Sizler de fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ben hani dediğim gibi şu anda tabii ki hani belki yorum yapmak erken ama bugün çok gördüm, yani çok da okudum. Sayın Safi'nin kazanmasını isteyeni çok gördüm. Hem gerek işte vaat ettiği oyuncular, gerek bir değişim isteği. Yani Fenerbahçe'nin işte genç bir başkana emanet edilmek isteği en azından. Bazı taraftarlar öyle düşünüyor. Buna da yanlış diyemem. Sayın Safi'nin kazanmasını istedikleri yönünde, hatta böyle bayağı da bir kalabalık bir grup böyle düşündüğünü gördüm. Tabii kendilerine göre haklı gerekçeleri, haklı argümanları var. Hani buna bir şey diyemem. Ben Fenerbahçeli değilim nihayetinde. Oradaki dinamikler çok çok farklı. Sayın Yıldırım da çok değerli bir Fenerbahçe'nin eski başkanı ve çok değerli hizmetleri oldu. Belki bugün seçilecek, onu da bilemiyorum. Ama en azından taraftarın, özellikle genç nesil taraftarlarda bir değişim, bir vizyon arayışı var. Daha doğrusu hani belki güvenli bir liman arıyorlar. Hani o liman Sayın Safi mi bilmiyorum. Bunu başkan olduktan sonra göreceğiz. Söylemlerine baktığınız zaman birçok şey vaat ediyor ama bir taraftan da tersten okursanız da tam tersini de düşünebilirsiniz. Hiçbir şey vaat etmiyor. Vaat ettikleri de hani size inandırıcı gelmeyebilir. Bunu da anlayabilirim. Bakalım, gerçekten merak ediyorum. Bekleyip göreceğiz. Sevgili kardeşim kolay gelsin. Larkin'in 3-3'lüğü ve 17 sayısına yüklendim demiş sevgili Aydın abi. Böyle bir açıklama yapmış. Daha doğrusu bugünkü Anadolu Efes Fenerbahçe mücadelesinde Larkin 3-3'lük atar ve 17 sayı atar gibi bir durumdan bahsetmiş olabilir. Bir şey diyemiyorum. Her şey olabilir abi. Katılıyorum sana. Evet. Şöyle bakıyorum. Larkin çünkü atmalı. Hani bugün eğer maç kazanmak istiyorsa Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında kazanmak istiyorsa mutlak surette Larkin'in çok ciddi sayıları olmalı diye düşünüyorum. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Mutlak surette sayılar atacaktır. Atmalıdır, oyunu yönlendirmelidir. Çünkü Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu var. Larkin oyunu iyi yönlendiriyor. Zaten saha içi lideri baktığınız zaman. Bunu da bugün sahaya yansıtacaktır diye düşünüyorum. Bakalım. Yani bekleyip göreceğiz tabii. Böyle düşünmek ayrı bir konu. Ben bu arada o mücadelede bol sayı bekliyorum. Yine ilk 3. maçtaki gibi yine bol sayı bekliyorum kıymetli dinleyiciler. Hani iddia oynayacaklar için söyleyeyim. Bol skorlu bir mücadele olur bence. En azından ben böyle olmasını bekliyorum. Temenni etmiyorum ama böyle olmasını bekliyorum. Diyelim. Çünkü iki takım da çok iyi hücumculara sahip ve bu hücum oyuncuları, yani savunma değil de daha çok atanın kazanacağı bir mücadele bence. Ya da ben böyle okumaya çalışıyorum bu mücadeleyi kıymetli dinleyiciler. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Ama dediğim gibi düşüneceğim, bu böyle olması da benim için sürpriz olmayacaktır. Birazdan o mücadeleyi konuşuruz. Evet, Fenerbahçe'de Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor. Oy sayma işlemi devam ediyor sevgili dinleyiciler. Henüz hani herhangi bir şeyler açıklanmadığı için ben de bekliyorum. Şu anda birçok televizyon kanalı, Fenerbahçe TV ve diğer spor kanallarını takip ediyorum yine aynı şekilde. Herhangi bir haber alırsam ya da bilgi alırsam mutlaka sizleri bilgilendireceğim. 27.130 5 mi dedik? 134 kişi ya da kongre üyesi bugün seçimde oy kullandı. Gerçekten yüksek sayılar. Önemli sayılar ama bakalım bu katılımcıların teveccühünü alacak başkan adayı kim olacak? Bu da önemli. Bir taraftan belki genç bir jenerasyon isteyen kongre üyeleri, diğer taraftan tecrübeli bir eski başkanını isteyen Fenerbahçe taraftarları. Bu arada statta çok ciddi tezahüratlar da var. Ben de bir taraftan takip ediyorum. Tabii sessiz izliyorum ama birkaç yerden takip ettiğim için, yani Sayın Aziz Yıldırım'ın taraftarları, Sayın ya da destekleyenler, Sayın Hakan Safi'yi destekleyenler çok ciddi tezahüratlarda da yapıyorlar. Normal. Hani bu da gayet normal ve anlaşılabilir diye düşünüyorum. Çünkü yani bir şekilde orada kendi adaylarını tabii ki desteklemek istiyorlar haklı olarak. Onun kazanması yönünde psikolojik bir belki baskı kurmaya çalışıyorlar. Belki bir artı durum sağlayacaklarını düşünüyorlar ama şu anda tezahüratlar da var gördüğüm kadarıyla. Evet, birazdan açıklanacak. Bir taraftan da ikisine de bakıyorum. Yani orada da acaba var mı yine sonuçlarla alakalı açıklamalar vesaire var mı? Onu da çok göremedim. Yani her yerden takip etmeye çalışıyorum. Bugün az önce sevgili Aygün abiye de sordum. Acaba başkanlardan bir tanesi jest yapar mı, adaylardan daha doğrusu? Aygün abi ben pek mümkün görmüyorum dedi. Bak benim adayım da şampiyon oldu. Benim anlaştıklarımla şampiyon oldu. Dedirtmez kimse dedi. Bu da hani bir yanlış bakış açısı değil tabii ki. Bunu da söyleyeyim. Mutlaka bu söylenir bu arada. Hani bak ben buldum getirdim. Ben araştırdım işte şöyle oldu böyle oldu. Mutlaka söylenebilir diye tahmin ediyorum. O yüzden de hani böyle bir jeste gitmezler. Bu da ayrı bir konu. Ha, gitseler daha mı iyi olurdu? Tabii ki iyi olabilir. Neden iyi olmasın? Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yayınına ortak olması. Evet. Bir dakika. Okey. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Dediğim gibi. Evet sevgili Erdal Bey, Erdal abiye buradan selamlar. Erdal abi kimdir? Oturduğum sitenin yöneticisi sevgili Erdal abi. İyi bir Fenerbahçeli, iyi yayınlar demiş bizi. Centilmence yarış olmasını ve demokratik yarışın sonucunda camia tamamen seçilen başkanı desteklemeli demiş. Kesinlikle katılıyorum sevgili Erdal abi. Bence Fenerbahçe'nin zaten yıllardır en büyük problemlerinden birisi bu. Hani benim dilimde tüy bitti artık. Dışarıdan bir göz olarak bu kadar güçlü bir sivil toplum örgütünün hani çok daha büyük problemleri hep beraber bir arada kalarak aştığı bir durumda şampiyonluk yarışında çok erken kopuşlar ya da sene sonuna kadar işte sene sonunda kopuşlar Ya da işte süreç içinde yarıştan kopmalar, taraftarın tribünü belki zaman zaman terk etmesi, azalması, sayı taraftar sayısı anlamında söylüyorum, maça gelmemesi. Başkan lehinde ya da aleyhinde, genelde aleyhinde tezahüratlar yapmaları, kendi oyuncuları lehinde tezahüratlar yapması şu ana kadar hep bir şekilde nacizane eleştirdiğim konulardı. Umarım bu kez Sayın Fenerbahçe Eski Başkanı Sayın Yıldırım'ın söylediği gibi birlik beraberlik içinde bir seneyi bir arada kalarak, güçlü kalarak tamamlarlar. Bunun önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Umarım da hak eden kazanır, kazanan Fenerbahçe olur. Benim değerlendirmem bu şekilde. Sevgili Erdal abiye de selamlar, sevgiler. Hep İstanbul sitesinde oturan kıymetli dostlarımıza da buradan yine selam ve sevgilerimi iletiyorum. Evet, devam edelim. Neye devam edelim? Birazdan basket mücadelesi de başlayacak. Evet, dediğim gibi takip ediyorum. Eğer varsa herhangi bir şey, nedir o? İşte açılan sandık, bu sandıktaki sayılar vesaire varsa mutlaka sizleri bilgilendireceğim. Şu ana kadar çok da olmadı. Olmadığı için de ben de ekstra bir şey söyleyemiyorum sizlere. Bir yaklaşık yarım saat sonra güzel bir mücadele başlayacak. O maçı takip edeceğiz. Evet, tabii şeyler geliyor. Hani işte bir yerlerden haberler de geliyor biliyorsunuz. İşte açılan sandık vesaire. Yani ne kadar doğru kısmını bilmiyorum. Bunu bekleyip göreceğiz. Ben de takip ediyorum. Yani çok da mesela az önce atılan bir tweet var. Kazandık deniliyor. Hangi arada, hangisi sayıldı da kazanıldı? Yani Sayın Yıldırım'ı destekleyen bir dinleyicimiz mi olabilir? Bir takipçi Sayın Yıldırım'ın kazandığını söylüyor ama henüz ortada hani sayılmış oylar yok. O yüzden ben böyle olmadığını düşünüyorum. Yani bunu söylemek için çok erken olduğunu düşünüyorum. En azından ben öyle düşünüyorum. Bu arada Real Madrid'in başkanlık seçiminde son durumunu sizlere aktarayım. Perez %66.53, Enrique Riquelme %33.47 resmi sonuçlara çevrildi. Henüz resmi sonuçlar açıklanmadı. Yani Perez açık ara önde götürüyor bu yarışı. Sayın Hakan Safi başkan olursa hani hızlı bir stoper, bir tane daha santrafor ve kaleci hamleleri başlayacak deniliyor. Sayın Aziz Bey başkan olursa bir bek, bir stoper, bir sağ ön, bir de kaleci hamleleri hızlı şekilde olabilir. Çünkü Şampiyonlar Ligi ön elemesi mücadelesine de bir şekilde Fenerbahçe'nin hazırlanıyor olması gerekiyor. Haliyle çok da zaman kaybetmemesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bir an önce hani Beşiktaş özelinde olduğu gibi Fenerbahçe'nin de kendi oyun sistemine uyacak. Ama tabii bunu hep söylüyorum. Kime göre yapacaklar? Hangi teknik direktörün oyun anlayışına göre yapacaklar? Burayı da bir konuşu olmak lazım. Şöyle bakıyorum. Evet, gerçekten çok tam bir demokrasi hakimdi. Bugün seçimde hiçbir olay olmadı. Gerçekten ben de izlerken mutlu oldum. Çünkü yani bir şekilde böyle olması gerekiyor bana sorarsanız. Biz de bir yarışa gidelim, sonra devam edeceğiz.
4: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
0: Start verildi ve 3. koşuyla 2. altılı Ganyan başladı. Yarışın liderliğini orta kulvardan gelen 1 numaralı Baskın Soy almıştı. Onu yakalayan 9 numaralı Umay Kızım öne geçti. Şimdi bir boy fark yaparak 3 numaralı Aksuan hemen peşine takıldı. 1,5 boy kadar gerilerinden 7 numaralı İlter Soylu ve 1 numaralı Baskın Soy da ön tarafa geliyorlar. 2 boy kadar gerilerinde 6 numaralı Işınbike yarım boy geride içeride. 4 numaralı Canım Çıtır 1,5 boy geride 11 numaralı Ürdeniz. Onun yarım boy kadar gerisinde içeride Şif Nefesi. Yarım boy kadar gerisinde orta kulvarda 10 numaralı Nirengi sırasıyla Safkanlar son 600 metreye doğru yaklaşıyor. 9 numaralı Umay Kızım liderliğini 1,5 boy farklı sürdürüyor. 3 numaralı Akson 12.likte takip ederken 1,5 boya kadar geride 1 numaralı Baskın Soy yarım boy gerisinde 7 numaralı. İlter Soylu içeride 4 numaralı Canım Çıtır yarım boy gerisinde 6 numaralı Şımbike sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 9 numaralı Umay Kızım düzlüğe lider çıktı. Son 400 metreye lider girdi, fark 1,5 boy kadar. 3 numaralı Aksuan'ın geriden 6 numaralı Şımbike'nin içeriden 1 numaralı Baskın Soy'un ortalardan 4 numaralı Canım Çıtır'ın ataklarıyla son 300 metreye girildi. 9 numaralı Umay Kızım lider. İçeriden 1 numaralı Baskın Soy. Ortadan 3 numaralı Aksuan, dışından 4 numaralı Canım Çıtır atak yapıyorlar. 200'e girildi. İçeriden gelen 1 numaralı Baskın Soy liderliği aldı. Farkı 1 boya kadar çıkar dışarıdan. 4 numaralı Canım Çıtır geliyor. Baskın Soy liderliği sürdürüyor. Fark 1,5 boy kadar. Canım Çıtır geliyor ama 1 numaralı Baskın Soy kazanıyor. 4 numaralı Canım Çıtır ikinci oldu. 2 numaralı Çift Nefesi ve 10 numaralı Nirengi üçüncülük için potoyu birlikte geçerken 9 numaralı Umay Kızım da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Baskın Soy Nevzat Avcı ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: TCK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org.
3: Reklam. Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir talihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir talihte fırsat çok. Sen de hemen bir talihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitalih.com'da. Reklam.
4: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
5: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Bu arada başaran iddiaya sizler nasıl ulaşabilirsiniz? İddia.com'u indirdikten sonra 300-314 koduyla verinizi tamamlayabilirsiniz. Veya eğer iddia.com'a üyeyseniz, iddiayı iddia.com üzerinden oynuyorsanız ama farklı bir bayiye üyeyseniz, kayıtlı bayim bölümden yine 300-314'ü seçerek başaran iddiaya gelebilirsiniz. Geldikten sonra sizi birçok önemli şey bekliyor. Onlardan bir tanesi nedir? Fenomenler. Türkiye'nin en büyük iddia fenomenleri, en başarılı iddia fenomenleri sadece başaran iddiada James Gist, Analiz Bankocu, Rain Man ve Caydaş 1978 sadece ve sadece başaran iddiada. Bunu özellikle bir söyleyelim. Kuponlarını sadece başaran iddia bünyesinde ücretsiz olarak paylaşmaktadır. Bir anda dilim sürçtü. Sizler de bu ayrıcalıkta yerinizi almak isterseniz çok basit. Hemen başaran iddia Instagram adresinden DM atmanız yeterli olacaktır. Hatta benim ismimi de söyleyebilirsiniz. Caner Bey, Caner Aydaş ya da Caydaş 1978 tavsiye etti. Nasıl gelebilirim derseniz onlar sizi detaylı olarak bilgilendireceklerdir. Başarının adresi başaran iddia. Böyle de iddialı söylemlerde bulunuyoruz. Evet. Dinleyicimiz demiş ki merhaba, aklıma takılan bir şey var. Merak ediyorum. İsminizi yazarsanız çok mutlu olurum. İş adamıyım ve 10.000 çalışanım var. Talimat versem 5-6.000 kişi Fenerbahçe'ye üye olsa, oy kullansa bana buna bir engel var mı? Tabii ki var. Sonuçta bu takım, bu kulüplerin tüzükleri var. Haliyle buraya üye olma şartları var. Bu şartları yerine getirirse ancak insanlar gidip üye olabiliyor. Böyle önüne gelen gidip de üye olamıyor. Bununla alakalı da zaten Fenerbahçe.org'da şartları var. Oradan girip bakabilirsiniz kıymetli dinleyicimiz. Hani aidatından tut da istenen nitelikler orada detaylı olarak var diye. Diğer kulüpler için de geçerli bu arada. Onu söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Ben şimdi tabii bu detayları hani bulup da size okumayayım burada ama siz bakabilirsiniz. Fenerbahçe.org'da nasıl üye olunur kısmında detaylı olarak okuyabilirsiniz. üye olma şartları için kulüp tüzüğünü mutlaka incelemenizde fayda var. Hani öyle olmuyor işte. Hani ben de işte 3 gün önce getireyim şöyle bir 20 bin kişiyi üye yapayım, sonra bunlar gelsin bana oy versin diye olmuyor yani bazı şeyler diye düşünüyorum. Evet. Gerekse ben de tabii okuyabilirim. Daha sonra bakıp okuyabilirim. Bir futbol takımının başkanlık seçimi bu kadar haber değeri taşımamadı. Yani çok konuşuluyor diyorlar. Katılmıyorum. Önümüzde bir haftadır sunulması inan dönüp bakmayız. Ne demiş? Önümüzde bir haftadır sunulmasa inan dönüp bakmayız. Gerçekten fazla. Bu kadarı fazla demiş sevgili Selim. Ya Galatasaray'da da hani böyle bir başkanlık seçimi olsaydı aslında onu da yine konuşabilirdik. Orada tek aday olarak girdiği için Sayın Özbek haliyle belki çok uzun uzun konuşmadık ama bir de işler çok tıkırında gidiyor Galatasaray'da. Her şey gayet normal. Başarı dersen var, istikrar dersen var. Yani haliyle artık transfer sizin beklediğiniz gibi. Galatasaray taraftarı ya da rakip taraftarlar ne bekliyor? Galatasaray nasıl hamleler yapacak bu takımı bozmadan ya da bozup mu yapacak ya da bozmadan kimleri alacak? Buraları biraz bekliyor. O zaman da zaten daha fazla konuşuluyor ya da eşdeğer konuşuluyor. Bizim takım daha yeni Amerika kıtasına gitti. Bunun yanında da futbolcuların evet yani jet lag olma durumu falan var demiş. Ya şöyle, takımımız tabii Amerika'ya yeni gitmiş olabilir. Hani buradan iyi oyundan mı, iyi oynamadıkları için mi ya da işte daha iyi oynamama durumunu mu bir şekilde özetlemeye çalıştınız sevgili Erdal Bey? Bunu anlamadım. Öyleyse olabilir. Yani bir şey demiyorum. Ben sadece daha iyi bir oyun bekliyordum. Daha dominant bir, kararlı ve mesaj veren bir oyun bekliyordum. Aslında bunu söylemeye çalışıyorum. O oyunu göremediğimi kendi adıma söyleyeyim. Bu dünyanın sonu değil. Bu bir hazırlık mücadelesi. Ama hani hazırlık mücadelesinin mesela ilk yarıya hani ben şunu bu sabah da bir yorum oldu tabii. Hani Montella Hoca kendi oyunu göstermek istememiş olabilir. Bunu saygıyla karşılıyorum. Ama genelde takımlar hani ideal 11'leriyle çıkıp nasıl oynadıklarını da görmek ister. Hani bu kadronun da uyumunu bir görmek isteyebilir. Bu anlamda ben böyle bir şey bekledim. Belki de beklememeliyim. Bilmiyorum yani ben mi yanlış düşünüyor olabilirim. Olabilir. Dediğim gibi bu benim sadece düşüncem. Olabilirdi. Yani bu daha iyi bir oyun. Kesinlikle olabilirdi. Ve bu oyun bizi daha umutlandırabilirdi. Zaman zaman iyi oyunumuz var. Ama üretkenlik anlamında çok ürettik mi diye sorarsanız ben olmadığını düşünüyorum. Umarım yanılırım. Yani yanılmam gerekiyorsa ben yanılırım. Dünya Kupası'nda diyelim. Evet şöyle bir yapalım. Umarım ben yanılırım. Hocanın seçtiği kadro, oynattığı oyun çok daha iyi bir hale gelir Dünya Kupası'nda. Ya da istediğimiz, arzuladığımız oyunu milli takımımız oynar. Temennim bu tabii ki başarılı olması, çok başarılı olmamız. Yine hep beraber sokaklara dökülmemiz, başarı, kenetlenmemiz yani milli takımımızın etrafında. Tabii ki gönlüm bunu istiyor. Bunu oyun anlamında da istiyor. Çünkü bu takımın çatısı yüksek, tavanı yüksek. Biz de oraları zorlamalıyız artık. Yani sadece kazanmak için kazanmamalıyız, iz bırakmalıyız. Birçok genç oyuncumuz var. Avrupa'nın elit takımlarına bunları gönderebilmeliyiz. Burası çok önemli bir vitrin. Bu vitrini iyi kullanmalıyız. Yani mağazalar işte bakıyorsunuz vitrine satılmasını istediği ürünleri koyuyor değil mi? Burası da çok önemli bir vitrin. Bütün dünya ya da dünyanın belki yarısı bu mücadeleyi izleyecek. Ben de şunu söylüyorum. O zaman bizim de bu vitrinde çok güçlü olmamız gerekiyor. Artık bazı tartışmaları bir kenara bırakıp buna kendim de dahil olmak üzere öz eleştiri yapıyorum ki yapmıyorum farkındaysanız. Montelli hocanın yaptığı tercihler vesaire başka şeylere çok bir daha hani takılmadan Dünya Kupası'nı bekliyorum. Birazcık Dünya Kupası'ndaki mücadeleyi hep beraber göreceğiz, sonrasında konuşuruz. Ankara'dan İntikam Bey, Sayın Safi kazanırsa Fenerbahçe yine bir kaos bekliyor. Nedenmiş Sayın İntikam Bey mesela? Fenerbahçe'nin tek kurtuluşu Sayın Aziz Yıldırım'dır Caner abi demiş. Neden? Yani bir reçeteyle mi geldi Sayın Yıldırım? Böyle bir şey mi var ya? Doktor değil Sayın Yıldırım. O da bir vaatte bulunuyor. Yani mesela bugün açıklamalar var. Bakın ben hiçbir başkan adayı yanında değilim, tanımam etmem. Hepsi, ikisine de saygı duyuyorum. Ve bir Fenerbahçeli değilim ama bugün açıklamalar vardı. Yani kulübü 600 milyon, 530 milyon, 550 neyse artık borç da bırakıp ayrılan Sayın Yıldırım değil mi diyen eski Fenerbahçe yöneticileri var. Şimdi hani hangi açıdan baktığınız zaman reçeteyi, böyle bir reçete olduğunu düşünüyorsunuz? Sportif başarıda dün güzel bir çalışma yapılmıştı. Çok takdir ettim. Bence güzel bir şey. Bazen hani çok kötü demeyeyim ama kötü bir şeydi ya da kötü demeyeyim, hadi ifademi düzeltiyorum. Fenerbahçeli dostlar şimdi alınmasın, kızmasın. Olumsuz bir şeyi de olumlu bir şekilde sunabilirsiniz. Bu genelde yapılan bir şey. Marketingte de yapılabilir. Satış pazarlama departmanında da profesyoneller zaman zaman bunlara başvurur. Hani dün mesela hani olumlu, bu arada sonucu olumlu ama yine de hani bir taraftan da baktığın zaman nasıl baktığınıza bağlı olarak değişebilir. İşte Sayın Barış Göktürk söyledi, sonra da Sayın Aziz Yıldırım söyledi. Dikkatimi çekti. Ben bir iletişimciyim ve gerçekten hani kendim bile dedim ki bu gerçekten doğru. İşte son 40 yılda elde ettiğimiz 8 şampiyonluğun 6'sını biz elde etmişiz dedi Sayın. Yani Sayın Yıldırım döneminde elde edilmiş. Baktığınız zaman doğru mu? Doğru. Başarı mı? Evet, başarı. Yani son 40 yılda Fenerbahçe 8 şampiyonluğu var. Hani bunu da ortalama 5 yılda bir şampiyonluğa tekabül ediyor. Bunun hani bizim dönemimizde 6 şampiyonluk var. Hani biz 3,5 yılda bir şampiyon olmuşuz diyebilirsiniz. 20 yılda 6 şampiyonluk iyi bir sayıdır diyebilirsiniz. Ama bu nasıl baktığınıza bağlı. Bir taraftan da şöyle bakabilirsiniz. Ya 20 yılda 6 şampiyonluk yani bir başarı değil diyebilirsiniz. Yani böyle de değerlendirebilirsiniz. Evet, 6 şampiyonluk var ama 6 değil, 12 şampiyonluk da olabilirdi, olmalıydı da diyebilirsiniz. Nasıl baktığınıza bağlı. Ben böyle değerlendiriyorum. Tabii ki sizin fikrinize saygı duyuyorum. Sayın Aziz Yıldırım çok deneyimli bir teknik direktör diyorum. Bir yönetici. Bu kulübün DNA'sını bilen bir teknik direktör diyorum. Eski başkan. Ama bu demek değil yani sonsuza kadar hani orada kalıcı anlamına gelmemeli bu. Bence değerlendirmeyi böyle yapmak lazım. Artı Sayın Safi de kendine göre güçlü bir iş insanı. Hani buralara kadar bir şeyler geldiyse bir şeyleri doğru yaparak gelmiştir. Ve onun da kendine göre bir futbol aklı ya da bir vizyonu var. Bu vizyonu da Fenerbahçe'ye getirmek istiyor. Bakın hangi, bu taraf yanlış, bu taraf doğru demiyorum. Asla böyle bir tartışmanın içinde olmak da istemem. Ama bence hani bir tarafı da kötülememek lazım. Az önce söyledim ya, hani birleştirici bir dil kullanmamız gerekiyor, bir arada olmamız gerekiyor diyen Sayın Yıldırım'dı, ben değildim. Hani Fenerbahçe kongre üyelerinin ya da Fenerbahçe taraftarının da bence böyle değerlendirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Sayın Safi de kurtuluş olabilir. Bilmiyorum, ben böyle değerlendiriyorum. Artık kulüplere genç yöneticileri gelmesi lazım. Aziz Bey gibi yani geçmişte yöneticilik yapan isimlerin biraz daha kendi köşelerine çekilmesi lazım demiş Sayın Aykut Bey. Mesela bu da bir bakış açısı. Değil mi? Şimdi mesela Dursun Bey, Dursun Özbek Galatasaray başkanı kıymetli bir iş insanı. O da mesela başarılıyım diyor kendince. Sayın Adalı da ben de başarılıyım diyor. Kulübü finansal açıdan önemli işler yaptım diyor. Sayın Trabzonspor Başkanı da Ertuğrul Doğan da diyor. Biz başarılıyız diyor. Oyuncu satıyoruz. Değil mi? Nasıl baktığınıza bağlı ama şampiyon olamayan her takım aslında bu ülkede başarısız ilan ediliyor. Yani illa da sportif açıdan çok çok iyi olmanız hani aslında taraftar nezdinde bir çok da ifade anlam ifade etmiyor. Bence benim gördüğüm taraftarlar bana ne abi diyor yani. Ben taraftar olarak hani kongre üyesiyim, paramı yatırıyorum, maçıma gidiyorum. İşte formamı alıyorum, tişörtümü alıyorum, şapkamı alıyorum, ne bileyim çorabımı alıyorum. Her şeyimi Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan zaten temin ediyorum. Sonrasında ekonomik olarak çok güçlüyüz. Tamam, güzel. Şampiyonluk var mı? Yok. O zaman ya da Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor muyuz? Gidemiyoruz. Orada bir Avrupa'da başarımız var mı? Yok. Sportif açıdan ama çok güçlüyüz. Tamam. BFN'si ne? Bana faydası ne bunun yani? Şimdi Manchester United dünyanın en zengin.

Başarı olması gerekmiyor mu? Başarıyı sadece finansal girdilerden ibaret mi? Bana anlatmaya çalışıyorsunuz. Bir taraftan Manchester'ın diğer tarafı City. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, işte şampiyonluklar vesaire son 10 yıla damgasını vurdu. Şimdi hani ben böyle bakmaya çalışıyorum. Böyle de değerlendiriyorum. O yüzden tabii ki hayırlısı olsun. Yani kimin kazanacağı tabii ki Fenerbahçelileri ilgilendiriyor. Onların yapacağı yorum çok daha değerli ve önemli diye düşünüyorum. Abicim, Fenerbahçe'nin yönetimsel sıkıntısı var. Para kurtuluş değil demiş dinleyicimiz. Peki, böyle bir yorum yapmış. Evet. Evet, Polonya'dan kim yazmış? Sevgili Şahin Bey yazmış. Peki, açıklanmadı mı daha? Yok. Bekliyoruz. Biz de bekliyoruz. Şu anda her yeri takip ediyorum. Israrla takip ediyorum ama henüz herhangi bir şey yok. X de var tabii. Girip oradan hani bakarsam size ben de böyle asparagas şeyler söyleyebilirim. O şu kadar oldu, bu kadar oldu vesaire söyleyebilirim ama bu doğru değil. Son iki sandık kaldı. Sonrasında zaten göreceğiz. Evet. Bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz ama artık sayılmayan son iki sandık kaldı. Sonrasında ilk sonuçları sizlere aktarıyor olacağız. Kıymetli dinleyiciler. Bakalım, ben de bir taraftan takip ediyorum. Ama az kaldı artık. Şöyle bakıyorum. Var mı? Evet, ben ne zaman bir yeri açsam bir anda böyle önüme reklamlar çıkıyor. Tam hani haberi okuyacağım sırada böyle bir önüme yazı çıkıyor. Bir bakalım. Evet, maşallah. 100 tane reklam çıktı. Herhalde birazdan geçeriz diye tahmin ediyorum. Evet, yani şu anda henüz önüme düşen bir detay yok ama ilk bilen siz olacaksınız, onu söyleyeyim. Son iki sandık kaldı. Sonrasında sandık sandık sizlere ulaştırıyor olacağım. Bakalım, dediğim gibi ben de merak ediyorum kim kazanacak. Evet, birazdan Anadolu Efes Fenerbahçe mücadelesi başlayacak, onu söyleyeyim. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde dördüncü mücadele oynanacak ve bakalım kim kazanacak. Ben de merakla bekliyorum sevgili dinleyiciler. Hep beraber göreceğiz. Evet. Dediğim gibi ben de merak ediyorum. Neler olacak? Kim kazanacak? Kim önde? Hangi sandıkta kim önde? Beraber göreceğiz. Az da bir süre kaldı artık. Herhalde saat 20'den sonra biraz daha detaylı olarak ya da haberleri biraz daha detaylı olarak sizlere aktarıyor olacağız. Hayırlısı olsun diyelim. Az bir süre kaldı zaten. Birazdan anlayacağız. Evet, saat 20'de basketbol maçını yine zaman zaman sizlere aktarıyor olacağım. Önemli bir mücadele. Fenerbahçe kazanırsa seriyi bitirecek ve finale yükselecek. Anadolu Efes kazanırsa son mücadeleye kalacak. Yani Fenerbahçe'nin salonunda 5. maç oynanıyor olacak. Bugün nedense Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Ben en azından böyle düşünüyorum. Bahis anlamında da yüksek skorlu bir mücadele bekliyorum. Fenerbahçe'de olmayan beraberlikle daha çok Mayıslar Galatasaray'ın olur demiş bir dinleyicimiz. Serdar Bey, Galatasaray taraftarı. Caner Bey, bir Fenerbahçe taraftarı olarak 2 ayda oy kullanmam, ancak seçilen adayın 1 senelik olacağını da hesaba katarsak kısa vadede Sayın Safi olabilir diye düşünüyorum. Samsun'dan Muharrem Bey böyle bir mesaj yazmış. Tabii ki saygı duyuyorum, işte ben de onu aslında
birkaç gündür anlatmaya çalışıyorum.

0: Yani bir kongre üyesi olsam, ya zaten seneye olağan seçim var. Hani orada hani bu sene başarısız olan en fazla bir sene daha kaybedebilir Fenerbahçe. Tabii ki hani iki başkan adayı da kaybetmek istemiyor. İkisi de şampiyon olacağız diyor. İkisi de iki başkan adayı da bu çerçevede açıklamalar, transferler vesaire yapmak istiyor. Ya da ortaya iddialı açıklamalar koydular. Hal böyleyken hani önümüzdeki sene de en azından daha geniş, belki daha kısa, uzun vadede çok ciddi plan projesi olan başkanlar seçilebilir. Evet. Bak demiş ki, ne demiş? Ya şöyle, hatırlar mısınız? Kim yazmış? Bunu birazdan okuyacağım sevgili Hüseyin Bey. Hatırlıyor musunuz? Sayın Yıldırım'la Sayın Ali Koç'un yarıştığı yarışta Jose Mourinho benim adayım. Sonra ya işte sizin de adayınız olabilir. Siz de gidip görüşebilirsiniz. Ben bu çerçevede biraz söyledim. Yani başarılı olur olmaz bilmiyorum. Yani amaç Fenerbahçe'ye hizmet etmek, başarılı olmasını istemek ya. Hani destek anlamında ben bunu söyledim. Yoksa sakıncaları olur olmaz. Bu daha sonra bir şekilde dile getirilir. Bir şekilde yani kazanan başkana önüne çıkarılır mı bunu bilemem. Ama ben hani amaç Fenerbahçe'ye hizmet dendiği için böyle bir fikir ortaya attım. Katılmayabilirsiniz ama olabilirdi. Yani dillendirilebilirdi en azından. Diyelim kısa bir reklam arası devam edeceğiz.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
7: Radyo Spor.
8: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
7: Evet.
8: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Dedi. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
6: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters köşe. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
9: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten

0: Artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
0: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Tek adresi.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
10: Regal Bell giriş hazırlığında. Regal Bell'de starting box'taki yerini alacak. Sekiz numaralı Fireblade start gerisindeki hazırlığını sürdürüyor. Regal Bell'in giriş hazırlığı devam ediyor. Bu koşuyla birlikte Beşli Ganyan başlayacak İzmir'de Şirinyer Hipodromu'nda. Regal Bell'in hazırlığı devam ediyor. Şimdi giriş hazırlığında Regal Bell. Ancak henüz yerini almadı. Fireblade, o da biraz daha geride. Toplam 17 dişi tayı izleyeceğiz. 1400 metre mesafe kum pistteki koşuda. Bu koşuda bir numarada Smyrna Power. Kürşat Yılmaz yerine Çağlar Taşçı ile start alacak. Aynı zamanda 10 numaralı Victory Spark, 13 numaralı Regal Bell ile Ecury katılacak yarışa. 17 dişi İngiliz tayı 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesinde olacak. 8 numaralı Fireblade geride, rakibi 13 numaralı Regal Bell'in yerini almasını bekliyor. Sıra ona gelecek. Birazdan onun için çağrı yapılacak ve en dış box'a 17 numaralı Kulvada gidecek. 8 numaralı Safkan Fireblade yarış kariyerine kazanarak başlamıştı. Bu yıl katıldığı 4 koşuda bir kez 4. olurken 3 kez de tabelanın dışında kaldı. Fireblade şimdi salona geldi. Giriş için hazırlığa başladı Fireblade. Ve Fireblade de yerini aldı. Start verildi ve 4. koşu başladı. Koşunun liderliğini orta kulvardan gelen 5 numaralı Golden Score aldı. 2 boy gerisine 2 numaralı Sabalenka, onun yarım boy kadar gerisine 7 numaralı Daughter of Goddess geldi. İkinciliği attı kendini, içeride 6 numaralı Ocakoğlu Şah'ta var. 1 boy geride 12 numaralı Mystic Strike, yarım boy geride 11 numaralı Rosita dışında 1 numaralı Smyrna Power, onun 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 4 numaralı Brevkan, yarım boy geride içeride 15 numaralı Altın Ordu, onun hemen dışında 17 numaralı Plysor, 2 boy geride 9 numaralı Little Battler, yanında 16 numaralı Sengül'de, onun hemen dışında Fireblade var 1 boy kadar geride orta kulvarda Dream Chaser, yarım boy gerisinde dışarıda 13 numaralı Regal Bell, onun yarım boy kadar gerisinde iç kulvara yakın 10 numaralı Victor Spark, 1,5 boy kadar geride 3 numaralı No Break sırasıyla Safkanlar son viraja girdi. 5 numaralı Golden Score liderliğini 600'e girilirken sürdürüyor. Onu ikincilikte 7 numaralı Daughter of Goddess takip ediyor. Yarın boy kadar geride içeride 6 numaralı Ocak Oluşah, 1.5 boy geride 11 numaralı Rosilda, yanında 12 numaralı Mystic Strike, dışında 2 numaralı Sabalenka sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. 5 numaralı Golden Score son düzlüğe lider çıktı. Fark 1.5 boy kadar. 6 numaralı Ocak Oluşah ikincilikte, son 300 metreye girildikten sonra öndeki rakibinin peşine düştü Ocak Oluşah.

0: Şah arayı azaltmak için geliyor. 200'e gelirken dışarıdan gelen 6 numaralı Ocakoğlu Şah 5 numaralı Golden Score'u yakaladı. Başa baş birincilik mücadelesi. Son 100 metre 6 numaralı Ocakoğlu Şah bir baş farkıyla önde. Şimdi bu fark boyun oldu. 6 numaralı Ocakoğlu Şah kazandı. 5 numaralı Golden Score ikinci oldu. 3 numaralı No Breaks üçüncü. 11 numaralı Rosilda dördüncü. 8 numaralı Fireblade yarıştan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Ocakoğlu Şah Ali Mehdi Altın'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu arada 8-3 Anadolu Efes üstünlüğüyle başladı. 2 dakika geride kaldı mücadele. Ben üst önermiştim. Sizlere bakalım üst olacak mı mücadele? Yoksa altta mı kalacak? Hep beraber göreceğiz ama üst olmasını bekliyorum kıymetli dinleyiciler. Bu mücadelenin bol skorlu bir mücadele bekliyorum. Bakalım hep beraber göreceğiz. Evet Ercan Osmani ikinci serbest atışı da başarılı ve 10'a 3 oldu. İyi başladı Anadolu Efes kendi açısından diyelim. Bekliyoruz hani sandıklar ve sonrasında sonuçları bekliyoruz. Biz de sizlere aktarıyor olacağız. Fenerbahçe seçim gündemini yakından takip ediyoruz. Kim kazanacak hep beraber göreceğiz. Hangi sandıkta kim önde dediğim gibi bunların hepsini takip ediyor olacağız. Bekliyorum. Eşleşme bitti. İmhalar başlıyor. Son bilgi bu yönde. Sonrasında herhalde tek tek açıklanacak. Hangi sandıkta? Kim önde ve biz de size aktarıyor olacağız sonuçları. Evet bir taraftan 10'a 3 şu anda Fenerbahçe. Demin Holla 3'lü kullandı ama başarılı olamadı. 10'a 3, 7-20 geride daha doğrusu 3 dakika geride kaldı. Anadolu Efes'in üstünlüğü var. Hatta 2,5 dakika geride kaldı. Farklı bir şekilde öne geçti. Bakalım daha da farkı kendi lehine açabilecek mi? Şimdi Smith'in atışı ve 12-2 olunca da Yasikevicius molaya erken bir molaya gitti. 7-13 var. İlk periyodun sona ermesine Anadolu Efes'ten güçlü bir başlangıç. Seride sevgili dinleyiciler bakalım bu seriyi daha iyi bir hale daha iddialı bir hale getirebilecek mi Anadolu Efes bundan sonrası için. Evet Hüseyin Bey demiş ki Hüseyin Bekar hayırlı yayınlar. Öğlenki yayında kaybeden anlaştığı futbolcuları Fenerbahçe'ye almalı demiştiniz. Yani ben böyle bir düşüncem var. Evet doğru. Bir söylem bekledim. Daha sonra da en azından yarı parasını vermeli demiştiniz. Bunun belki belli sakıncaları olmaz mı? İki yönetim de seçimden önce forvetlerle anlaşmış deniliyor. Verseler bile bu kadar forvet planlama açısından yanlış olmaz mı? Bir de kaybedenin anlaştığı forvetler başarılı. Kazanınki başarısız olursa bir kaosa yol açmaz mı demiş. Ya tabii ki sadece forvet oyuncularıyla anlaşmadılar. Sonuçta başka oyuncularla da sözlü olarak bu anlaşmalar. Hani amaç Fenerbahçe'ye fayda sağlamaksa, amaç Fenerbahçe'nin sene sonunda şampiyonluk yarışında iddialı olmasını sağlamaksa, hani bir Sayın Yıldırım da birlik beraberlikten bahsediyorsa, hani böyle bir şey yapılabilir. Nacizane bir öneri. Hani yapılır mı bilemem. Ama olabilir yani bunu Sayın Yıldırım'ın Sayın Koç'la yarışında da görmüştük. Yani böyle bir şey yapılmıştı. Sanki konuşulmuştu. Ve Mourinho iki başkan adayının da ortak adayıydı. Değil mi? Sonrasında Sayın Ali Koç kazandı ve seçimi ve o yoluna devam etti. Bunu söylemeye çalıştım aslında. Tam da. Evet, bekliyoruz sandıkların açılmasını sevgili dinleyiciler. Birazdan bakacağız. Birazdan oy sayımı başlayacak. Dediğim gibi ben de sizlere aktarıyor olacağım. Bu arada Tarık Biberovic yine kaldığı yerden uzaydan göndermeye devam ediyor. Çok yüksekten bırakıyor ve son dönemde de inanılmaz isabetli üçlükler buluyor Tarık Biberovic. Yani karşısında savunma var yok. Çok da önemli değil. Bir şekilde şimdi Efes'ten bir üçlük. Evet olmadı. El üstünde bir üçlük atlar ama olmadı ve 12-6 oldu. Şimdi bu arada Melli'den bir ikilik daha 12-8 oldu. Mola'dan 5 sayıyla 5-0'lık seriyle döndü. Fenerbahçe iyi bir dönüş yaptığını söyleyebiliriz. Bakalım böyle devam edecek mi ya da Anadolu Efes molası olacak mı? Sanki moladan sonra baya bir durdu. Bu arada Larkin tam üçlüye kalktıktan sonra pozisyonu tam da ayarlayamadı. Sonrasında da atmadı. Ama sonrasında PJ Dozier atmayı başardı ve 14-8'e geldi. Skorlu bir başlangıç. Bakalım aynı şekilde devam edecek mi? Yani biz üst bekliyoruz. Böyle olacak mı? Bekliyorum. Caner Bey merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? Demiş Burak Bey. Sağ olun. Teşekkür ederim. Caner kardeşim, daha önceki seçimlerde adım adım takip ediliyordu. Şu ana kadar şu kadar oy önde, şu kadar pusula açıldı falan diye şu anda neden söylenmiyor? Hani bu bir sır değil demiş. Sistem mi değişti? Ben anlamadım diyor. Sevgili Uğur Bey, sanırım sistemi herhalde değiştirdiler. Birazdan sandıklar açılacak. Ben de sizlere aktarılacağım. İlk bilen siz olacaksınız diyelim. Takip ettiğim birçok kişi şu anda benim gibi. Bu arada 16-8'e geldi. Ercan Osmani 5-13 var. Anadolu Efes üstünlüğü var. Bakalım bu tempo devam edecek mi? Aynı şekilde hep beraber göreceğiz diyelim. Ben de merak ediyorum. Aynı şekilde tempoyu devam ettirebilecek mi Fenerbahçe? Beko önemli bu arada. Şey özür diyorum, Anadolu Efes o tempoyu devam ettirebilecek mi? Tempoyu devam ettirirse Fenerbahçe'yi zorlayabilir. Yani mücadeleyi. Bu arada Tucker çok sert düştü. Belinin üstüne. Dezard'ın müdahalesi sonrası smaca gitti. Tam smacı yapacakken Desert'ın müdahalesi ve belinin üstüne çok sert düştü. Umarım ciddi bir sakatlığı yoktur ya da bir sakatlığı yoktur Horton Tucker'ın. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz sevgili dinleyiciler. Birazdan tekrar buradayız.
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 20

İki oldu, mücadele takip ediyorum bir taraftan. Bir taraftan da bakıyorum haberlere. Var mı? Oy sayma durumu nasıl? Evet. Dediğim gibi bakıyorum bir taraftan. Eğer varsa ekrana yansırsa ben de sizleri bilgilendireceğim. An ve an. Sevgili dinleyiciler. Evet, şu anda da Şekip Bey'in bir açıklaması var. Fenerbahçe seçimli genel kurul toplantısında verebiliyor muyuz Sayın Şekip Bey'in açıklamasını? Sevgili Yücel. Peki. Evet, birazdan sayım daha henüz başlamadı. Gözlemcileri yerlerine davet ediyor Sayın Şekip Mosturoğlu. Biz de takip ediyoruz. Burayı. Evet, henüz daha başlamadı gözüküyor. Kıymetli dinleyiciler. Basketbol maçına dönelim. 20-14, 3-07 var. Anadolu Efes'in üstünlüğü var. Güzel bir mücadele izliyoruz. Tarık Biberovic'den Kemba ve müthiş bir smaç. 20-16'ya geldi. Efes'in hızı biraz kesildi diyebiliriz. Kemba'dan Ercan Osmani'ye rağmen çok net bir smaç geldi. Onu da söyleyelim. Bakalım. Evet, Fenerbahçe'de oy sayma işlemi başladı sevgili dinleyiciler. Birazdan biz de an be an skorları, daha doğrusu sonuçları sizlere aktarıyor olacağız. Bakalım kim ne olacak, ben de merak ediyorum diyelim. Yani hepimiz merak ediyoruz tabii. Belki birçoğumuz tahmin ediyor, yani şu olabilir diyebilir ama tabii tahminli olmuyor bazı şeyler. Siz de biliyorsunuz. O yüzden merak ediyorum. Neler olacak? Az bir süre kaldı artık. Hani dayandık dayandık. Bütün gün artık herhalde sonuna geldik. Sonunu da sizlere aktaracağız. Ben bir tahminde bulunmuyorum. Hani bir fikir de beyan etmeyeyim. Bu doğru olmaz ama birazdan anlayacağız kimin olacağını. Herhalde bir saate kadar anlarız diye tahmin ediyorum. Peki. Merakla bekliyorum ben de. Evet, Fenerbahçe'nin seçimli genel kurul toplantısında oy sayma işlemi başladı sevgili dinleyiciler. Sizlere aktarıyor olacağız. Basketbola dönelim. 22-21 Anadolu Efes'in üstünlüğü var. 12-3'ten 22-21'e kadar geldi Fenerbahçe Beko. Bugün de tam olarak bunu söylemeye çalışıyordum. Yani Efes, evet, iyi oyuncuları var. Değerli oyuncuları var ama devamlı konusunda problem yaşıyor. Özellikle hücum reboundlarında da yine problem yaşıyor. Hatta Fenerbahçe şimdi öne geçebilir derken pot altında bir faul. Metecan Birsel'e Erkan Yılmaz faulü yapan oyuncu. Faul yapmasaydı zaten alıp atacaktı. Caner Bey, şu sponsor olduğunuz siz bana yazın ya da Instagram'dan başaran iddiaya yazın. Sizi alacaklardır. Sevgili Burak Bey, gruba onu söyleyeyim. Bence Aziz Yıldırım kazanacak Caner Bey kardeşim. Seçim bitti, etkisi olmaz. Sizce kim kazanacak tahminen? Aynı şekilde, aynı fikirde misiniz? Valla şimdi şöyle, hani evet, artık seçim bitti. Kimseye etkileme şansımız, olumlu ya da olumsuz etkileme şansımız yok. Zaten biliyorsunuz. Haliyle bir şekilde hani mantıken Sayın Yıldırım, hani mantığım Sayın Yıldırım'ın kazanması

gerektiğini söylüyor. Ama bir taraftan da hani yeni ya da işte değişim isteyen taraftarlar da Sayın Safi diyor. Ben katılımın yüksek olmasından dolayı Sayın Safi'nin kazanma ihtimalinde Sayın Yıldırım kadar açık, daha doğrusu şey olduğunu düşünüyorum. Şansların eşit olduğunu düşünüyorum. Belki biraz Sayın Yıldırım'ın biraz daha önde olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Yani bu da çünkü anlaşılabilir. Eski başkan yıllardır Fenerbahçe'de başkanlık yapmış. Önemli başarılara imza atmış. Haliyle hani seçilmesi de sürpriz olmaz bana sorarsanız. O yüzden bakalım, merak ediyorum ben de kim olacak. Çok merak ediyorum. Evet, 22-23 Fenerbahçe Beko üstünlüğü var. Az önce söylediğim gibi Fenerbahçe Beko gıdım gıdım, öyle derler. Yani böyle teker teker azar azar işleyerek geldi ve öne geçmeyi başardı. Hani sürpriz oldu mu benim için? Olmadı. Efes'in kronik durumlarından birisi bu. Siz de biliyorsunuz zaten. Çok da şaşırmadım bu duruma. Evet, 22-23, 26 saniye var ilk periyodun sona ermesine. Ben 165 sayı olur dedim kendimce. Böyle bir düşüncem vardı. Bakalım olacak mı olmayacak mı, beraber hep beraber göreceğiz. Ama olmasını bekliyorum. Şu ana kadar da gidişat böyle gözüküyor. Hani bir 4 sayı falan daha çıksa herhalde tam da söylediğim gibi olacak. Öyle düşünüyorum. Peki. Şöyle bir bakalım. Evet, Twitter'da da ben de bir hani şey oluşturmuştum. Kim başkan olur sizce diye. Sayın Yıldırım'a daha çok oylar var. Yani Sayın Yıldırım'ın başkan olacağını düşünen dinleyicimiz ya da takipçiler çok daha fazla. Bilemiyorum, dediğim gibi yani oradaki atmosferi tabii yerinde takip etmek lazım ama bugünkü görünüşe göre Sayın Yıldırım'ın bir de yani eski başkan olduğunu, Fenerbahçe camiasını çok daha yakından bildiğini, orada önemli başarılar elde ettiğini düşünürsek hani kazanması da sürpriz olmayacaktır. Seçim kampanyasını da bence bu çerçevede yaptı. Yani ben zaten bildiğiniz bir profilim, çok uzağa gitmenize gerek yok dedi. Hani çok da sürpriz değil. İyi ki oynadık Larkin'e. Eli tutuldu diyor sevgili Aydın abi. Yani işte aslında oyuncu bahisleri bir taraftan çok güzel ama bir taraftan da işte riskli sevgili Aydın abi. Sen de biliyorsun. Neden? Çünkü işte bazen atmayacakları tutuyor. Bazen atacakları tutuyor. Hani o bazenlerden birisi de bugün olabilir ama daha henüz maçın başı, belli de olmaz. Tekrar atmaya başlar. Larkin'in atması önemli. Yine söylüyorum. Eğer Efes bu maçı kazanacaksa Larkin mutlaka skorda belli bir sayıya ulaşmalı. Evet, Fenerbahçe'de oy sayma işlemi başladı sevgili dinleyiciler. Bunu söyleyeyim. Hani ben tekrar tekrar bunu söylüyorum. Bakalım. Sonuçları takip edeceğiz hep beraber. Bizde neler olacak hep beraber göreceğiz. Kim kazanacak? İlk şeyler, sandıklar kimi işaret edecek? Ben de merak ediyorum. Artık çünkü günlerdir konuşuluyor. Neredeyse bir aydır bir şekilde konuşuluyor. Artık sonuçlansın sevgili Selim'in dediği gibi. Hani kim olacaksa da artık görelim. Bitsin bu seçim durumu artık diyelim. Bakalım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Caner kardeşim demiş. Kim yazmış? Sevgili Nihat abi. Ona da selamlar, sevgiler Antalya'ya. Uzun süredir görüşemiyorduk. Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun.
diliyorum demiş. Bu arada 27.138 oy kullanılmış. Düzelteyim ifademi. 27.134 demiştim. 138'miş. Olsun. Yani 4 şeyden bir şey olmaz. Hep beraber göreceğiz. Hayırlısı olsun. En önemlisi hayırlısı olsun. Bence önemli olan o. Evet, 24-25 ilk periyodun bitmesine 8 saniye var. Fenerbahçe Beko hücumu olacak. Bakalım 8 saniyede Takır'la şimdi hücumda. Sarı lacivert takım Takır. Yine pota altına gitti. Çok yüksekten bıraktı. Sonrasında da Kemberç tamamlayamadı ve ilk periyot 24-25 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle sona erdi. İyi akşamlar Caner Bey. Kolay gelsin. Bu seçim Sayın Aziz Bey kazanamaz ise bence seneye aday olmaz. Kazanırsa belki aday olur ama belki olmaz. Hakan Bey kazansa da kazanmasa da seneye tekrar aday olur düşüncesindeyim. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Sevgiler, selamlar Gönen'den Mehmet Yetkin Bey. Yani seneye başka adaylar da çıkabilir. Bu kadar demokratik geçmeyebilir. Tırnak içinde söyleyebilirim. Söyleyeyim. Seneye çünkü olağan bir seçim olacağı için Sayın Ali Koç da aday olabilir. Belki başka işte Sayın Bilal Kutlu Abde aday olabilir. Yine Sayın Safi olabilir. Belki Sayın Aziz Yıldırım olabilir tekrar. Eğer bir başarısızlık olursa kim başkan olacak bilmiyoruz ama hadi diyelim ki bildiğimiz bir durumda da kim aday kim tekrar aday olmak isteyebilir. Bu da gayet anlaşılabilir bir durum. Evet. Şöyle bakıyorum. Çok ciddi bir Sayın Yıldırım'a karşı bir teveccüh var sosyal medyada ama tabii bilemiyorum yani bu oradakilerin değerlendirmesi olabilir. Evet bu arada Sarı Pusula Sayın Aziz Yıldırım'ın, Beyaz Pusula da Sayın Hakan Safi'nin sevgili dinleyiciler. Bu arada Fenerbahçe TV'de karşımda onu da takip ettiğimi söyleyeyim sizlere. Hep beraber bakacağız. Kim kazanacak? Herkes gibi işte biz de bir spor basın çalışanı olarak merakla bekliyoruz. Gerçekten bu gergin süreci kim daha iyi yönetti? Hep beraber göreceğiz. Ve sizlere de aktarıyor olacağım. İlk elden aktarıyor olacağım. Hayırlısı olsun ama benim tek söyleyeceğim hani böyle şey iyi dilek bu. Şeyden sonra sonuçlar belli olduktan sonra da sonuçlar belli olduktan sonra da yine bu demokratik ya da büyük bir demokrasi içinde geçen seçimin bir şekilde yine aynı şekilde devam etmesi. Yani işte kim seçildiyse seçilmeyeni de kürsüye belki çıkarması. Hani birlik beraberlikten bahsediliyordu ya o yüzden söylüyorum. Ve bu birlik beraberlik çerçevesinde de bir açıklama yapılması doğru olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi bunu birazdan anlayacağız zaten. Merak da ediyorum. Olması gerekenin de bu olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye yakışanın da bu olduğunu düşünüyorum. Bu benim yine fikrim. Doğru söylüyorsunuz. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Malum sezon geldi. Artık Almancılar sağ olsun. Öyle demeyelim ya. Almanya'dan gelen gurbetçi kardeşlerimiz diyelim, dostlarımız diyelim, öyle demeyelim. Bizim de akrabalarımız var. Alamanya'nın yarısı akrabamız dolu. Çok şükür yüzlerini çok görmesek de 40 yılda bir görüyoruz işte. Diyelim hepsine buradan selamlar, sevgiler. Tatil yani tatile gelenler yalnız bırakmıyor diyor. Tabii ki sizleri de bekliyorum. Antalya'nın neresindesiniz sevgili Nihat Bey? Ben 31 Ağustos'ta geliyorum inşallah. Söyleyeyim onu. Alanya'ya geleceğim. Oraya sürekli geldiğim bir yer var. Kızımla, oğlumla ve kıymetli eşimle beraber böyle bir süre kaçacağız. Bir kafa dinleyeceğiz. Uzun süredir buna ihtiyacımız var diyelim. Eğer olursa görüşebiliriz tabii ki.
Caner Bey, bu NBA finallerine bahis alıyorum.

0: Bırak feribot bitirmeyi. Bahis gelir gelmez iddia parayı yatırıyor. Bizim maçlara bahis alıyorum. Maç sonuna kadar bitmeden parayı yatırmıyor. Neden acaba? Bilmiyorum herhalde. Amerika'dan daha hızlı geliyor herhalde para. Bir fikrim yok. Ama normalde erken yatırması gerekiyor. Yatırmaları gerekiyor yani. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Daha erken yatırırlarsa çok daha iyi olacaktır. Olmalıdır. Ama niye yatırmıyorlar kısmını bilmiyorum gerçekten. Keşke yatırsalar da, değil mi? Daha hızlı yatırsalar çok daha iyi olur. Siz de tekrardan belki bir daha oynarsınız falan yani. Bir daha değerlendirirsiniz ama işte bu, yani buna bir şey söyleyemiyorum. Neden öyle olduğu kısmında bir fikrim yok. Evet, bakıyorum. Henüz tabii hani düşen bir şey yok olmadığı için de ben de bir şey söyleyemiyorum sizlere. Oy sayma işlemi başladı. Sonuçları aktarmak için tabii bir şekilde sandıkların, evet, ilk sandıklara göre öyle diyelim, Sayın Yıldırım'ın önde olduğunu söyleyelim. İlk sandıklara göre Sayın Yıldırım önde ama tabii ilk sandıklara göre. Hani sayı ve şey söyleyemiyorum ama ilk sandıklara göre Sayın Yıldırım'ın önde olduğunun bilgisini söyleyelim. Henüz toplam oy söyleyemiyorum sizlere. Birazdan onu da söyleriz ama şu an için söyleyemediğimi söyleyip bakıyorum bir taraftan. Ulaşabilirsem mutlaka onu da aktarıyor olacağım. Önümde çünkü. Bilgiler geldikçe bilgilendiriyor olacağım. Evet, Anadolu Efes 28 30, Fenerbahçe Beko 28 6.49 var. Mücadelenin sona ermesine sevgili dinleyiciler. Bakalım neler olacak? Hep beraber göreceğiz ama orada da çetin bir mücadele, çok, evet, kıran kırana bir mücadele izliyoruz. Az önce Lloyd'la Onur Bitim arasında çok gergin bir an yaşandı. Hatta baya bir, iki oyuncu da diskalifiye edilebilir. Hani bir güreş mücadelesi izleyebiliriz. Az önce Onur Alp bitip smaca giderken benzer bir şey oldu. Bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Zirde devam ediyor. Human Torch bekleyişte. En dış box'ı kullanacak Human Torch. Dış start kullanacak olan tek isim Human Torch. Ground Speed yerini aldı. Son safkan. 7 numarada Human Torch. Ve şimdi Human Torch da start'taki yerini alıyor. Safkanlar box içinde. Start verildi ve 5. koşu başladı. 1 numaralı Erbağlı Sadi 3 boy geç başladı yarışa. Liderli 3 numaralı Muçaço almıştı. Şimdi temposunu artıran 9 numaralı Bayisçi öne doğru geldi. 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Boarding Pass de var. İlk virajdan çıkılmak üzere, tempoyu artırdı ikili içeride. 3 numaralı Muçaço hemen dışında 9 numaralı Bayisçi. 1600 metre start yeri geçiliyor. 3 numaralı Muçaço rakibine kaptırmadı liderliği. 9 numaralı Bayisçi rakibinin dışında 4 boy kadar geride. 4 numaralı Ground Speed 3.lükte hemen dışında 6 numaralı Boarding Pass var. 4-5 boy kadar geriden 5. ile 7 numaralı Human Torch geldi. 2 boy geride 8 numaralı Fortunato. Daha sonra 2 numaralı Red Storm, 5 numaralı Berit ve 1 numaralı Erbağlı Sadi sırasıyla 1200 metre start yeri geçilmek üzere. 3 numaralı Muçaço liderliğini sürdürüyor. 9 numaralı Bayisçi ikincilikte takip ediyor onu. Bu iki safkanın yaklaşık 5-6 boy kadar gerisinde 4 numaralı Ground Speed var. 2 boy kadar geride 6 numaralı Boarding Pass. 12 boy gerisinde 7 numaralı Human Torch. 1,5 boy geride 8 numaralı Fortunello. 4 boy kadar geride 2 numaralı Red Storm. Dışında 1 numaralı Erbağlı Sadi. 3-4 boy kadar geride 5 numaralı Berit sırasıyla atlar son 800 metreye girdi. 3 numaralı Muçaço liderliğini sürdürüyor. 9 numaralı Bayisçi onu yakından takip ediyor. 1 boy geride içeride. 4 numaralı Ground Speed hemen dışında. 7 numaralı Human Torch içeride. 6 numaralı Boarding Pass 2,5-3 boy kadar geride. 8 numaralı Fortunello 1,5 boy geride. 2 numaralı Red Storm.

0: dışında 1 numarada Erbağlı Sadi sırasıyla viraj dönülüyor. 3 numaralı Muchacho virajı lider döndü. 4 numaralı Grand Speed ikinciliğe sokuldu. 3. 6 numaralı Boarding Pass yerleşti. Daha geride dışarıda 7 numaralı Human Torch sırasıyla son 400 metreye girildi. Liderlik 3 numaralı Muchacho'da. 4 numaralı Grand Speed ikincilikte arayı azaltmaya çalışıyor. 3 boy kadar geriden 7 numaralı Human Torch'un da atakları var. Son 200 metreye giriliyor. Liderlik orta kulvardaki Muchacho'daydı. Grand Speed ve Human Torch geliyor. 3 safkan arasındaki mücadelede en dış kulvardan gelen 7 numaralı Human Torch liderliği aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. Grand Speed ikincilikte 7 numaralı Human Torch kazanıyor. 4 numaralı Grand Speed ikinci, 2 numaralı Restorm üçüncü, 3 numaralı Muchacho dördüncü, 5 numaralı Beritte yarıştan 5. olarak ayrıldı. 7 numaralı Human Torch Sinan Akşın'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
8: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
9: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Mücadeleyi de bir taraftan takip ediyorum. 36-30 önde. Evet, Fenerbahçe'de oy sayma işlemi devam ediyor. Gelen haberlere göre ilk sandıklarda Sayın Yıldırım'ın önde olduğu bilgisini aldım ben de. Ama tabii ne kadar önde kısmını bilmiyorum henüz. Aldığım bilgiler bu yönde Sayın Yıldırım'ın yarışı önde götürdüğü gözüküyor. Ama bununla alakalı çok detay veremiyorum. Vermek istiyorum ama şu anda mümkün değil. Olursa mutlaka sizleri bilgilendireceğim. Yani sayı anlamında bir detay veremiyorum maalesef diyelim. Evet. Bir taraftan mücadeleyi takip ediyorum. Orada da kıran kırana bir mücadele izliyoruz. Sevgili dinleyiciler, çok güzel bir maç izliyoruz. Bakalım neler olacak. Kim kazanacak? Ben üst olmasını bekliyorum. Bol skorlu bir mücadele bekliyorum. Bir mola var. Mola sonrasında tekrar mücadeleyi sizler için aktarıyor olacağım. Şu ana kadar güzel bir mücadele izledik çünkü. Daha da güzelleşebilir maç sonunda, bakalım. Anadolu Efes seriyi 2-2'ye getirip diğer taraftan Fenerbahçe seriyi bitirebilecek mi? Peki sevgili Nihat Bey, aklımda olsun, umarım gelmeden haberleşiriz diyelim ama geleceğim. Ağustos sonunda bir Antalya yapacağız. Bu milli takımın çok sert eleştirin demiş. Bizi 24 yılda kaç Dünya Kupası'na gittik? Son 24 yılda bir kez gittik. Milli takımda oynayan oyuncuların yarısı yurt dışından doğmuş ve orada futbol eğitimi almış. Evet, biz sadece bu futbolcuları o ülkelerin elinden aldık. Biz önce bu futbolcuları yurt içinde yetiştirdik. Sonra da arka arkaya Dünya Kupası'na gittik. Sonra çok sert eleştiri yapılsın demiş. Peki Erdal Bey, çok anlamadım ama evet, genelde yurt dışında yaşayıp oranın kültürünü alan, oranın belki futbol altyapısını alan birçok oyuncumuz var. Bu kötü bir şey değil. Dünyanın her yerinde böyle bu arada. Bugün bir haber okudum. Yani Türkiye haricinde neredeyse her takımda, mesela Fransa'da, yanlış anlaşılmasın, herhangi bir ifadede bulunmak için söylemiyorum. Hani neredeyse Fransız yok. Hepsi Fransa'da doğmuş ama aslında aslen Fransız olmayan ülkelerin şeyleri nedir o? Hal böyleyken hani oluyor işte. Yani bizde de oluyor. Öyle bakmak lazım. Şunu söylemeye çalışıyorum. En azından biz kendi oyuncularımızı topluyoruz. Değil mi? Hani kendi oyuncularımız bunlar. Türkler. Diğer türlü bir devşirme değiller. Bunun ben önemli olduğunu düşünüyorum çünkü. Yani adam Türkiye'li. Örnek veriyorum, işte Gümüşhaneli, Balıkesirli. Sadece Hollanda'da doğmuş, Almanya'da doğmuş. Kendi milli takımına hizmet etmek istiyor. Bu gayet normal. Ama diğer tarafta işte Fransa'da belki doğup büyüyen birisi aslında Fransız değil. İşte Gineli mesela. Ama bakıyorsunuz Fransa milli takımını tercih ediyor falan gibi durumlar var. O da çok ciddi baktığınız zaman haksız rekabete neden oluyor bence. Benim düşüncem o. Yani çok atletik oyuncular çünkü. Fransa'da, İngiltere'de. Fransa'da 21 tane sanırım Fransız olmayan oyuncu var. Ya da işte ne bileyim. Aslen Fransız olmayan diyelim hadi. Abartmayalım. Evet, bekliyoruz. Hani bir şekilde sayılar olursa mutlaka sizleri bilgilendireceğim ama ilk sandıklara göre Sayın Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu tekrar söylemekte fayda görüyorum. Tabii bu böyle devam eder mi kısmı bilmiyorum. Ama görüntü bu şekilde. Birazdan bekleyeceğiz. Hep beraber göreceğiz. 1-2 saat içinde belli olacak. Ben basketbol maçını tabii takip ediyorum. Bir taraftan o mücadele önümde ve hani o mücadeledeki şeyi kaçırmamaya çalışıyorum. Çünkü hani çok fazla spor gündemi yok malumunuz. En azından biz bu spor gündemsizliğinin olduğu bir günde en azından hani seçim var evet ama maç çok fazla yok. Bugün saat 24'te voleybol milli takımımızın Milletler Ligi'nde Bulgaristan'la maçı var. Onun haricinde çok fazla maç yok. Biz en azından bir basket maçı izliyoruz. Bunu da değerli olduğunu düşünüyorum. İyi olduğunu düşünüyorum. Hem sizlere de aktarıyorum hem de kendim de keyif alıyorum. Bu mücadeleden iyi de oluyor yani. Bir tarafta iki kıymetli takımın mücadelesi. Bunda önemli olduğunu düşünüyorum. Caner abi galiba %60 Aziz Yıldırım 60'a 40 önde çok büyük bir sürpriz olmasa Sayın Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçilir demiş sevgili Tuncay Bey. İşte bunu öngörmek zor. Yani şu anda ben de bir yerlerden sürekli haber almaya çalışıyorum. Yani gelen haberler işte Sayın Yıldırım'ın önde olduğu şeklinde. Ama bilemiyorum. Statta da tezahüratlar var Sayın Aziz Yıldırım'a. Ama işte hani görmek lazım. Hani bu sandıklardan bu şekilde çıkacağı anlamına gelmesin. Zaten gelmiyordur da eminim. Ama genel beklenti Sayın Yıldırım'ın önde olduğu şeklinde. Ya da gelen haberler bu yönde diyelim. Bakacağız. Birazdan anlayacağız. 38-34 Anadolu Efes 40-34'e getirdi. 3-26 var. Bu arada üst oynadık ama. Evet. Henüz resmi tutanaklar imzalanmadı ama ilk sonuçlara göre Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu söyleyebilirim. İmzalı tutanaklar geldikten sonra sandık ve oy sayılarını yine ayrıca sizlerle paylaşıyor olacağım. Ama şu andaki ilk sonuçlara göre Sayın Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi tutanaklar imzalansın, sonrasında bakacağız zaten. Evet. Ne kadar önde olduğunu bilmiyorum. Hani bazı kaynaklar açık ara önde olduğunu söylüyor. Bazı kaynaklar hayır, açık ara önde değil ama önde olduğunu söylüyor. Hangisi doğru kısmını anlayacağız. Sonuçlar açıklansın. Ben de şimdi sizi asılsız bir şekilde ya da yanıltmayayım. Çünkü iki başkanın da mutlaka sevenler var. İki başkanın da projesini destekleyenler vardır. Bir tarafı kırmayalım, bir tarafı üzmeyelim, bir tarafı da hani çok böyle koruyup kollamayalım olsun. Evet, şöyle bakıyorum. Evet, tabii hani buraya göre bunu şey yapmak çok kolay mı bilmiyorum. Şimdi önüme bir sayı geldi. Yani bir sandıkta Sayın Yıldırım'ın 81 oy aldığı, Sayın Safi'nin 40 oy aldığı şeklinde sandık sandık gelsin, belki üzerine konuşuruz. Mücadeleye dönüyorum. 42-38 Anadolu Efes'in üstünlüğü var sevgili dinleyiciler. Burada da çok yoğun bir mücadele izliyoruz. Çok keyifli bir mücadele izliyoruz. Larkin bu arada top kaybı yaptı az önce. Top sektirirken elinden kaydı top ve rakip takıma geçti. Abi 96 ve 2026 Fransa kadrosunu kıyasladığım zaman her şey ortada. 90'lı yıllarda neredeyse Afrikalı oyuncu yokken şu anda orijin Fransız oyuncu yok. Evet, 21 Afrika kökenli oyuncu varmış Fransa'da bu Dünya Kupası'nda sevgili dinleyiciler. İngiltere'de sanırım 12-13 ama ya da 16 olabilir. Ama Fransa bu konuda başı çekiyor. İnanılmaz yani, gerçekten inanılmaz. Hani dediğim gibi bu konuda çok bir şey söyleyemiyorum ama inanılmaz. Neredeyse Fransız oyuncu, orijin Fransız oyuncu yok denecek kadar az Fransa milli takımında. Ama nihayetinde bu oyuncular da Fransa milli takımı için oynuyor. Öyle bakmak lazım. Evet, ikinci periyotta bitmek üzere Anadolu Efes'in üstünlüğü var. Diğer aslında neredeyse bütün maçlarda benzer bir görüntü vardı Efes. Anadolu Efes sürekli mücadeleleri hep önde götürdü ama sonunda kazanan ikisinde Fenerbahçe, birisinde de biliyorsunuz kim olmuştu? Anadolu Efes olmuştu. Hani o yüzden de ben mücadelenin tabii bitmesini bekliyorum. Hani Fenerbahçe'nin bir süre önde olması çok şey, Anadolu Efes'in bir şey ifade etmiyor. Maç sonunu mutlaka beklemek lazım. Fenerbahçe her an reaksiyon gösterebilir ve bu reaksiyon da maçı Fenerbahçe'ye getirebilir. Genelde de öyle oldu bugüne kadar. Üçüncü maç haricinde deplasmanda oynadığı iki mücadelede benzer bir görüntü vardı. Burada da olmayacağını garanti edemiyorum. O yüzden de ben biraz daha tedbirli olalım istiyorum. Biraz daha bekleyelim istiyorum ki sonra vay efendim siz söylemiştiniz ama olmadı falan olmasın diye özellikle tedbirli davranmaya çalışıyorum. Bunu da söylüyorum. Bekliyoruz bir taraftan oyların açıklanmasını sevgili dinleyiciler. Sayın Yıldırım mı, Sayın Hakan Safi mi başkan seçilecek? Şu anda statta da bir taraftan hem Fenerbahçe TV'de hem şu anda orada çekimde olan kıymetli bir dostum var. O da yine çok yakından gösteriyor statta. herkesi. Sayın Aziz Yıldırım taraftarlarının çok ciddi bir sevinç yaşadığını gösteriyorlar. Ama tabii bu yeterli mi?

0: büyük bir üçlüğü kaçırdıydın abi, bilmiyorum. Senin için takip ediyorum Larkin'i. Hani bugün oyuncu bahsi özellikle ısrarla önermek istemedim. Önermedim de zaten. Merak da ediyorum. Bakamadım da şu anda. Acaba sayı attı mı atmadı mı? Beraber göreceğiz ama. Atmadıysa senin için büyük bir şanssızlık. Az önce bomboş da atamadı sayı. Yani bomboş üçlük atacaktı ama atamadı. İyi yayınlar. Sayın Safi, transferleri ne kadar iyi olsa da hocası, hoca adayı bence iyi bir hoca değildi. Sayın Aziz Başkan'a hayırlı olsun demiş Hasan Bey. Kimdi ki Sayın Safi'nin hoca adayı? Yani Sayın Aziz Yıldırım da açıklamadı bildiğim kadarıyla hoca adayını. Yani bir tarafta da Sayın Aziz Yıldırım da açıklamadı. Hani genelde Aykut Hoca işaret edildi gibi. Ama gibi. Hani sadece gibi de kaldım ben. Daha fazlası olmadı. Bence. Evet, hemen şöyle bir bakıyorum. Yine. Yani bir anket oluşturmuştum. 1356 oy almış. Sayın Yıldırım %81, Sayın Safi %19 oy almış. Yani çok ciddi bir Sayın Yıldırım'ın gelmesini isteyen bir Fenerbahçe taraftarı var. Belki de geçmişteki şeyler onlara hani böyle bir seçim yapmalarını sağladılar. Gerçekten bu arada önemli bir şey. Hatta şu anda 1400 kişi oldu ve Sayın Aziz Yıldırım'ın kazanacağını herkes söylüyor ya da kazanması gerektiğini. Evet, açılan sandıklara göre Sayın Yıldırım 584, Sayın Hakan Safi 330 şu ana kadar. Sandıklarda oy sayma işlemi devam ediyor. Şu ana kadar açılan sandıklara göre Sayın Yıldırım 584, Sayın Safi 330 oy almış gözüküyor. Ama tabii daha açılacak birçok şey var. Sandıkların yarısından fazlası açıldı gözüküyor. Tabii oylar sayılar daha da artacaktır ama şu andaki yine aldığım haberlere göre Sayın Yıldırım'ın önde olduğu şeklinde haberler geliyor bana da sevgili dinleyiciler. Herhalde bir yarım saate, bir saate maksimum öğreniriz diye tahmin ediyorum. Öyle tahmin ediyorum yani. Daha fazla sürmez. Ama şu anda Sayın Yıldırım'a karşı ciddi bir hem statta ciddi bir teveccüh var hem de şu ana kadarki sonuçlar ama değişebilir mi bilmiyorum tabii bunu bakacağız. Ama şu ana kadar çok ciddi bir oy aldığını söyleyebiliriz. Daha da oy artabilir, fark da artabilir. Bunu sandıklar açıldıkça yine sizlere aktarıyor olacağız ama şu ana kadar önde olduğunu söyleyelim. Evet, Anadolu Efes 46, Fenerbahçe Beko 44. Desert 2'de 1 attı. 35 saniye var ilk yarının sona ermesine. Ben istediğimi herhalde alacağım bu mücadeleden. Üst bekliyordum biliyorsunuz. Üst bekliyordum. Ve o da olacak gibi gözüküyor. Bence Tarık kaçırdı. Sonrasında Kemberç dokundu ama hücum sırası yine Fenerbahçe Beko'da olacak. Öyle gözüküyor. Peki, maçın ilk yarısı bitmek üzere. Biz bir reklam arasına gidelim sevgili dinleyiciler. Saat başında yine seçim sonuçları bakalım ne kadarı belli oldu. Onu sizlere aktarırız. Hem de bu maçı yine aktarırız. Şu ana kadar açılan sandıklara göre 941'e 554 bir Sayın Yıldırım lehine bir oy gözüküyor. Hatta düzeltiyorum. 1312'ye 554 gibi bir oy gözüküyor diyelim. Reklam arasına gidelim, devam edeceğiz.
1: %300-%314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor.

0: Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
2: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
3: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
3: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
1: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
3: Şimdi tekrar kontrol edin.
1: Yine 399 lira oldu.
3: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
1: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
4: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
3: Cezada indirim olur mu acaba ya?
4: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Espor.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
7: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
7: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
5: Radyo Spor.
8: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
9: Evet.
8: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
10: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
11: Altı numaralı Merkürt, Anka, oyun bilen orijinli Aldışıtay start aldı. Son iki koşuyu kazandı. Peşin sıra Merkürt. Geline yaklaştırılacak. Mehmet Taha Coşkun binecek Merkürt'e. Merkürt'ün hazırlığı var. En iç kulvarı kullanacak Merkürt.

0: Tyler baktı şimdi. Start verildi ve 6. koşu başladı. Çıkışta 1.5 boy geride kaldı 5 numarada Gümbür Baba. Yarışın liderliğini 2 numarada Kind Barrow aldı. Yarım boy gerisine 3 numarada bir adaya geldi. Tempoyu artırdı. Rakibinden ısrarla liderliği istedi ve şimdi en öne o geçti. 3 numarada bir adaya koşu lideri. 2 numarada Kind Barrow tekrar tempoyu artırdı. Tempo yeniden yükseliyor. Yarış süratlendi. Son 800 metreye girildi. 2 numarada Kind Barrow. Yarım boy farklı önde. Hemen dışına geldi. 3 numarada bir adaya. 3 boy kadar gerilerinde 6 numarada Merküt. 2 boy kadar gerilerinde 1 numarada Erbaşkan. Onların 2 boy gerisinde 5 numarada Gümbür Baba. 2.5 boy geride 4 numaralı Çerkes Enver sırasıyla son 600 metreye girildi. 2 numarada Kain Bero lider. Hemen sağrısında 3 numaralı bir Eza var. 1.5 boy geride dışarıda 1 numaralı Erbaşkan içeride 6 numaralı Merküt. En dış kulvarda 5 numaralı Gümbür Baba sırasıyla son 400 metreye girildi. Liderlik 2 numaralı Kain Bero'da. Orta kulvardan 1 numaralı Erbaşkan dışarıdan 5 numaralı Gümbür Baba aralardan yine 3 numaralı bir Eda gelmeye çalışıyor. Son 200 metreye girilirken 1 numaralı Erbaşkan geldi. Liderliği rakiplerinden aldı dışarıdan da. 5 numaralı Gümbür Baba'nın sprinti var. Liderlik 1 numaralı Erbaşkan'da. Fark 2 boy kadar. 5 numaralı Gümbür Baba ikincilikte. Fark açılıyor. 1 numaralı Erbaşkan kazanıyor yarışı. 5 numaralı Gümbür Baba ikinci. 3 numaralı bir Eda üçüncü. 2 numaralı Kain Bero dördüncü. 4 numaralı Çerkes Enver'de. Yarışı 5. tamamladı. 1 numaralı Erbaşkan Muhammed Mir Bilgin'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org
4: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başar Nida'nın sunduğu maç merkezi ve hemen sizlere oyları söyleyeyim. Şu ana kadar açılan sandıklara göre Sayın Yıldırım 4605, Sayın Safi 2691 oy aldı. Tabii bunlar an ve an değişiyor. Bunu sizlere aktarayım. Yani ben bu bilgiyi veriyorum ama 5 dakika sonra farklı bir şey ya da 2 dakika sonra farklı bir bilgi olur. Öyle düşünüyorum. Ama şu ana kadar gelen bilgilere göre, aldığım bilgilere göre Sayın Yıldırım'ın her açılan sandıkta farkı biraz daha açtığı şeklinde. Tabii sonrasında neler olur onu bilemiyorum. Evet, şimdi tekrar bilgi update'i geçiyorum. Sayın Yıldırım 4992 şu ana kadar açılan sandıklara göre. Sayın Safi 2914. Son bilgi bu yönde. Şimdi tekrardan birazdan açılan sandıklara göre oylar değişecektir. Hemen ben de sizlere söyleyeceğim. Evet, bir bilgi daha geldi. Açılan sandıklara göre Sayın Yıldırım 5402, yani 5402 02 nereden çıktı? Sayın Safi 3144 son bilgi bu yönde. Birazdan yine dediğim gibi değişirse ben de sizleri bilgilendiriyor olacağım. Şu ana kadar bilgiler bu yönde, an ve an sizleri bilgilendiriyorum kıymetli dinleyiciler. Gelen hani hiçbir yerden belki duyamıyorsunuz ama ben sizi an ve an bilgilendiriyorum. Sayın Yıldırım kazanacak gibi gözüküyor.

0: Sayın Yıldırım seçimi kazanacak gibi gözüküyor sevgili dinleyiciler. Şu ana kadar açılan sandıklara göre Sayın Aziz Yıldırım 5402 oy alırken Sayın Hakan Safi 3144 oy aldı şu ana kadarki açılan sandıklara göre. Sonrasında bu fark kapanır mı bilemiyorum. Ama benim şu ana kadar eriştiğim bilgiler bu yönde. Evet, tekrar bir bilgi geldi. Sayın Aziz Yıldırım 5756 oy şu ana kadar açılan sandıklara göre. Sayın Safi 3370 oy aldı. Sayım işlemi devam ediyor şu anda. 2000 hani şöyle 2400 fark var. İki başkan adayı arasında. Bu kapanır mı sonraki sandıklarda? Çok emin değilim, bilemiyorum tabii ki. Kapanabilir de kapanmayabilir de. Ama şu andaki görüntü bu. Sayın Yıldırım'ın önde olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu oylar süreç ve zaman içinde de sandıklar açıldıkça fark da artıyor. Hani 150-200 olan fark 2400'e kadar çıktı. Açılan sandık sayısının bilgisini ulaşamıyorum ama oy sayılarına ulaşıyorum. Ya da bana geliyor bu bilgiler. Ben de size aktarmaya çalışıyorum. Evet, şu ana kadar açılan sandıklara göre, sayılan oylara göre Sayın Yıldırım 5756, Sayın Hakan Safi 3370 oy aldı. Sevgili dinleyiciler, tabii bu sonuçlara göre Sayın Yıldırım kazandı demek bence biraz acele etmiş oluruz. Ama yine de önde götürüyor, onu söyleyeyim. Bundan sonraki sürece bakacağız. Ama şu anda 2400 farkla seçimi önde götürüyor Sayın Aziz Yıldırım. Beklenti de biraz bu yöndeydi. Yani benim düşüncem tabii bu. Beklenti biraz bu yöndeydi. Sanki beklenildiği şekilde de devam ediyor. Gördüğüm kadarıyla. Yani işte 65'e 35, 70'e 30 gibi bir beklenti vardı. Şu anda bu beklenti de sanki gerçekleşmiş gibi gözüküyor benim gördüğüm kadarıyla. Evet, bu arada Ken Burch'ten müthiş bir smaç 52-46'ya geldi mücadele. 3. periyoda da başladık. O mücadeleydi. Yine takip ediyoruz sizler için sevgili dinleyiciler. Bakalım ne olacak? Buradaki mücadele hep beraber göreceğiz. Ve sizler de mesajlarınızı yazabilirsiniz. 0538 052 14 87. Şu ana kadar açılan sandıklara göre beklediğiniz sonuç muydu, değil miydi? Bunları da yazarsanız memnun olurum. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sonrasında devam edeceğiz.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
1: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başkanlık seçimi devam ediyor. Oy sayım işlemi devam ediyor. Daha doğrusu seçim bitti de oy sayma işlemi devam ediyor. Heyecanlı bekleyişte devam ediyor. Ben sonuçları size aktarmaya çalışayım. Şu ana kadar açılan sandıklara göre Sayın Yıldırım 6.525 oy aldı. Sayın Safi 3.836 oy gözüküyor. Şu ana kadar açılan sandıklara göre durum bu kıymetli dinleyiciler. Bunu da sizlere aktarayım yine. Bakalım neler olacak. Merhaba, taksici Cemal ben demiş. Garanti gözüyle bakıyordum. Şimdi Fenerbahçe kesin şampiyon demiş sevgili Cemal Bey. İyi akşamlar, olması gereken oldu. Ya iyi yayınlar ve hayırlısı olsun. Bu arada ben Üsküdar'dan Selami Ülgensoy. Selami Bey'e de selamlar, sevgiler. Üsküdar'a, Selami Bey'e sevgiler. Beklenen oldu diyor. Gereken oldu diyor. Olması gereken oldu diyor. Abi, Dursun Özbek ikinci kez geri döndü. Şampiyon yaptı. Sayın Yıldırım ikinci kez geri gelip şampiyon yaparsa Fikret Orman'ında geri dönmesi mümkün mü demiş. Dönebilir mi? Böyle Beşiktaşlar böyle bir düşünceye girer mi? Olabilir, neden olmasın? Bence her Beşiktaşlı'nın böyle bir rüyası var demiş. 54-48, 54-51 oldu mücadele. Anadolu Efes önde götürüyor mücadeleyi sevgili dinleyiciler. Evet, son oyları sizlere aktarıyorum. Son durumu sizlere aktarıyorum hemen. 7.281 oy Sayın Aziz Yıldırım, 4.287 oy Sayın Safi. Şu ana kadar açılan sandıklara göre çok ciddi şekilde önde, neredeyse iki katına yakın bir oy farkıyla Sayın Yıldırım önde. Hani birçok kişiye göre çok sönük bir propaganda yaptı. Seçim propagandası ya da tanıtımı ya da işte daha düşük tuttu profili, beklentiyi gibi söylemler vardı ama görüntü itibariyle böyle olmamış. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Ankara'dan Emrah. Seçim sonuçları beklediğim gibi gidiyor. Hakkımızda hayırlı olsun. Fenerbahçe taraftarı yazsın. Nerede Fenerbahçe taraftarı ya? Yani böyle güzel bir demokratik seçim olmuş. Ben de sizlere an ve an, bu arada ilk sonuçlara siz ulaşıyorsunuz. Bunu söyleyeyim size. Şu anda paylaşılan hani böyle kanallar da çok yok. Ama ben size ilk elden ulaştırmaya çalışıyorum. 7.297 oy. Şu anda stat'tan alıyorum bilgileri diyelim. 7.297 oy Sayın Aziz Yıldırım. Sayın Safi'de 4.287 şu ana kadar açılan sandıklara göre. Yani kendinizi şanslı hissedin demek istedim ama tabii bunu sadece ben söylüyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar Caner Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü hakkında neler düşünüyorsunuz? Italiano Bey diyeceksiniz bundan sonra. Bu kadar söylüyorum Ercan Bey. Ya, kıymetli bir spor insanı, başarılı bir spor insanı. Ben Beşiktaş'ta iyi bir bütçeyle, iyi bir kadroyla beraber çok başarılı olacağını düşünüyorum. Başarılı olacağını düşünüyorum. Yönetimin arkasında durması gerekiyor. Her şeyden önemlisi, yapması gereken bence yönetimin, Italiano'nun istediği oyuncuları mümkün mertebe alabilmek. Çünkü siz buraya bir koç getiriyorsanız, yani bir teknik direktör getiriyorsanız, onun mutlaka güvendiği, inandığı, daha önce birlikte çalıştığı oyuncuları da getiriyor olmanız gerekiyor ki başarılı olsun. Ben bunu getireceğini düşünüyorum Sayın Serdar Adanın. Getirmek zorunda olduğunu düşünüyorum Sayın Ercan Bey, sevgili Ercan Bey. Neden? Çünkü Sayın Adalı için de bence artık son yani çok ciddi bir taraftarla karşı karşıya gelebilir bana sorarsanız. Birçok taraftar zaten kendisinin başarısız olduğunu söylüyor. Haliyle hani daha fazla da tartışılmaya başlanılmaması için mutlaka bu sene en azından şampiyonluk yarışı içinde olan bir Beşiktaş izlememiz gerektiğini düşünüyorum diyorum ve devam ediyorum. Evet, şu ana kadar açılan sandıklara göre Sayın Yıldırım 7.297, Sayın Hakan Safi 4.266. Hemen bir update Geçeceğim kıymetli dinleyiciler. Şöyle bir update geçeyim. Sayın Yıldırım 7695 oy. Şu ana kadar açılan sandıklara göre. Sayın Safi de 4487. Yani neredeyse iki katı. Bence hayırlı olsun diyebiliriz artık Yıldırım'a. Sayın Yıldırım'a öyle tahmin ediyorum. Yani çok fazla da arada ciddi fark var. Artık kapanması da çok zor gözüküyor. Sayın Başkan, Aziz Başkan'ın kazanacağını kesindi ama bence hoca olarak İsmail Hoca'yı getirirse iyi olur. Ersin Bey demiş. Böyle bir yorumda bulunmuş. Neden İsmail Hoca'yı istiyorsunuz sevgili Ersin Bey? Başarılı olmasını mı bekliyorsunuz? Yani daha mı başarılı olacağını düşünüyorsunuz? Caner abi, Dünya Kupası'na yapılan kural değişiklikleri pozitif yansıyacaktır, ancak bir de offside kuralını değiştirselerdi daha iyi olurdu. 4-4'lük olurdu demiş. Topun oyunda kalma süresi artacaktır. Oyun daha akıcı ve oyun daha gollü olacaktır. Hakemler bu kuralları uygularsa sevgili Tuncay Bey. Ankara'dan Tuncay Bey'e de selamlar, sevgiler. Hakemler bu kuralları uygulamaya karar verirse evet muazzam olur, ama uygulamazlarsa problem. Çünkü dün gördük ki Kolombiya'da hakem ikinci yarıda farkına vardı böyle bir kuralın olduğuna, kuralların değiştiğini ya da yeni kuralları uygulaması gerektiğini ikinci yarıda farkına vardı. Halbuki ilk yarıda o geçirilen zamanı bir şekilde bertaraf edebilirler. Ben hayırlı olsun diyorum artık. Ne diyorsunuz? Ben Sayın Yıldırım'ın seçimi artık kazandığını düşünüyorum. Çünkü arada çok ciddi fark var. Hani bu farkı kapatır mı Sayın Safi? Bence çok zor. Evet. Bence artık çok zor. Bir son bilgi sizlere geçeyim. Sayın Yıldırım 8471 oy. Sayın Safi 4928 oy. Yani tam iki katı oy farkı var. Buradan kapanması çok zor gözüküyor. Evet, tabii daha henüz hani sayılacak ya da işte 12.010 oy, 27.15.000 oy var ama kapanır mı? Sanki çok zor gözüküyor. Fark 4.000 oy farkı var. Öyle gözüküyor. Ben öyle düşünüyorum. Biraz artık zor gözüküyor. Bundan sonra kapanması, o farkın erimesi biraz zor gözüküyor. Kıymetli dinleyiciler, bakalım, bekleyip göreceğiz. Belli de olmaz. Biraz temkinli olmak istiyorum ama zor. Yani bence çok zor. Bilmiyorum ne diyorsunuz ama çok zor gözüküyor. Yani şuradan değil mi? Farkın kapanması oldukça zor gözüküyor. Özcan Bey ne demiş? İyi akşamlar Caner Bey. Gerçek Fenerbahçeliler bence neşleri vurdu. Hayırlı olsun. Eskişehir'den Özcan Bey. Yani bunun gerçeği, sahtesi mi var sevgili Özcan Bey? Nasıl yani? Gerçek Fenerbahçeliler kimler? Gerçek olmayan Fenerbahçeliler kimler? Söylerseniz çok mutlu olurum. Bence. Nasıl yani? Ya böyle bakmamak lazım ya. Yani burada geçmişin verdiği bir şey vardı. Sayın Aziz Başkan'ın tabii ki geçmişteki söylemleri, yaptıkları, yapmadıkları, yaptıkları, belki bir bedel ödemesi, Fenerbahçe'ye borcum var demişti yayıncı kuruluşta. Bu borcu bu arada maddi olarak ödeyebilir tabii, sorun yok, ama yani her şekilde ödemek istese öderdi zaten. Ama böyle ödemek istedi. Tekrar bir göreve gelip Fenerbahçe'ye hizmet etmek istedi. Ne kadar olacak bilmiyorum. Sağlığı ne kadar el verecek? Gerçekten bunları anlamak, bilmek zor. Ama umarım hayırlısı olur. Hani ben öyle değerlendiriyorum. Hayırlısı olsun diyelim ya. Yani başka bir şey değil. Sonuçta Fenerbahçe'ye hizmet için geliyor. Bunun da değerli olduğunu düşünüyorum. Evet, şu ana kadar 20 sandık açılmış bu arada. Hatta 20'yi de geçti. gördüğüm kadarıyla sandık sonuçları ve Sayın Yıldırım'ın açık ara önde olduğunu söyleyelim. Bakalım devam ettirebilecek mi? Bu şekilde devam edecek mi Sayın Yıldırım'ın sonuçları? Evet, ben bir taraftan da mücadeleyi takip ediyorum. 59-59 beraberlik var. Bakalım değişecek mi? Skor, Fenerbahçe yine geri dönmeyi başardı. Öyle ya da böyle geri dönmeyi başardı. Bunu daha önce de söylemiştim ya, yani Fenerbahçe bir şekilde geri dönmeyi başarıyor. Ve nitekim geri dönmeyi de başardı. Evet, şu ana kadar açılan sandıklara göre Sayın Yıldırım önde götürüyor. Seçimi de kazanacak gibi gözüküyor. Bence hayırlı uğurlu olsun diyelim artık. Bu dakikadan sonra değişmesi zor gözüküyor. Fenerbahçe için hayırlı olsun diyelim. Ben dediğim gibi 65'e 35, 60'a 40 maksimum olabilir ama daha fazlası olmaz diye düşünüyorum. Yani şu dakikadan sonra zor gözüküyor artık. Bence. Bayağı zor gözüküyor. Sayın Safi'nin bu farkı kapatması hatta zordan bile öte gözüküyor diyelim. Evet, en son söylediğim 8471 ve 4928, yani 8471 Sayın Aziz Yıldırım, 4928'de Sayın Hakan Safi lehine çıkan, yani 13.000 hatta 14.000'e yakın bir oy, %50'si geride kaldı. Arada da ciddi bir fark var. Bu farkın kapanması da zor gözüküyor bana sorarsanız. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Artık zor gözüküyor. Bu dakikadan sonra neler olacak bilmiyorum ama evet, ciddi bir tezahürat da var şu anda Fenerbahçe Stadyumunda. Bir şekilde Sayın Aziz Yıldırım lehine açıklamalar da var. Evet, tekrar bir bilgi aktarayım. Sayın Yıldırım 8841. Hemen Sayın Safiye'ye de bakalım. 5146. Sayın Safi'nin oyları. Yani evet. Bence artık değişmez. Öyle tahmin ediyorum. Çok zor yani, buradan değişmesi çok zor gözüküyor. Genelde yani biraz daha birbirine yakın olsalardı belki olabilirdi ama bence zor. Bu dakikadan sonra çok zor. Şöyle bakalım. Bir bilgi daha var mı? Evet. Yine bir bakıyorum. 8841 şu ana kadar açılan sandıklara göre 5146. Yani ciddi de bir oy var. 14.000'e yakın, %50'si sayıldı oyların. Ve Sayın Aziz Yıldırım ciddi şekilde 4.000'e yakın bir oy farkıyla şu anda bu yarışı önde götürüyor sevgili dinleyiciler. Buradan değişir mi diye sorarsanız bilemiyorum tabii ki ama zor gözüküyor. Bence Fenerbahçe'nin 39. başkanı Sayın Aziz Yıldırım oldu diyebiliriz. Tabii bu bir hani şu andaki şeylere göre bir düşünce. Ben öyle düşünüyorum. Yani artık olduğunu düşünüyorum. Buradan sonra değişmez. Öyle düşünüyorum. Çok zor. Caner Bey selamlar. Öğlen yayında Göztepe'li olduğunuzu söylediniz. Ben bunu bilmiyordum. Gerçekten öyle mi? Eğer öyleyse en has adamım sizsiniz artık. Varşova'dan Şahin Bey. Evet ben üniversite yıllarında sağ olsun ev arkadaşım sevgili Mehmet Çimenli. Kendisi bir Göztepe taraftarı. Çanakkale'de okurken benim bir Göztepe fanı olmamı sağladı sağ olsun. Hatta İzmir'de de gidip Göztepe formasıyla giyip şehirde gençliğimde diyelim dolaştığım zamanlarda vardı kendisini ziyarete gittiğim zaman Göztepe forması da giymiştim. Hatta şehirde 2 günde gezmiştik diyelim gençlik zamanlarımızda diyelim. Evet şu ana kadar açılan sandıklara göre oyların %63'ünü Sayın Yıldırım, %37'sini Sayın Safi'nin aldığını yine ifade edebiliriz diyebiliriz. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Henüz sonuçlar net olmasa da Sayın Şekip Mosturoğlu tabii sonuçları açıklayacak. Ben bittiğini düşünüyorum. Artık şu dakikadan sonra değişmeyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu benim düşüncem. Bu dakikadan sonra çok zor değişir. Yani neredeyse 2 katı. Sayın Hakan Safi de tabii hani her şey belli olduktan sonra biraz daha net konuşabiliriz ama yani şu dakikada yani şu ana kadar sayılan oylara göre %63'e 37 özür diliyorum. Kapanması çok zor gözüküyor. Yani bayağı da hatta zor gözüküyor. Bilmiyorum yani. Ben öyle düşünüyorum en azından. Kapanmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Göztepe'li olduğunuza sevindim. Severim. Eğer Fenerbahçe'nin ikinci takımı olsa Göztepe'yi tutardım. Fenerbahçelilerin ikinci takımı olsa Göztepe'yi tutardım demiş. Yani siz niye sevindiniz bu arada? Benim ne demiş? Selamlar sevgiler bizden. Farkında mısınız? Galatasaray seçim yapılıyor. Kimsenin çok önemsemiyor. Fenerbahçe'de seçim herkesin dilinde demiş dinleyicimiz. Ya şöyle tabii ki Selam Bey yani sonuçta orada çok köklü bir camia. Ben hep bunu söylüyorum tüm renkler güzeldir. Rekabetin adil olduğu, rekabetin olduğu yerde başarılar olur. Galatasaray'da işler biraz yolunda gidiyor. Aslında belki daha az konuşulmasının sebebi o. Mesela bugün bir dinleyicimiz şöyle bir şey yazmış. Haksız da değildi ya şampiyon oldu Galatasaray. Fenerbahçe daha fazla konuşuluyor. Bizim ülkede biraz böyle ya işler yolunda gidiyorsa çok ön plana çıkmazsınız bence. Atladığınız bir şey var Caner Bey demiş dinleyicimiz Hakan Bey hayırdır? İlk açılan sandıklar eski kongre üyeleri dolayısıyla açılmamış sandıklarda fark kapanabilir Antalya'dan Hakan Aydın Bey demiş. Bilmiyorum yani olabilir tabii ki bir şey diyemem ama çok ciddi fark var. 4000 oy fark var. Şu ana kadar açılan sandıklara göre hani bu farkın kapanması çok kolay değil sevgili Hakan Bey. Hani herhalde siz Sayın Safi'yi destekliyordunuz bilemiyorum ama hani 300-500 fark olsa 1000 fark olsa olabilir ama neredeyse 2 katı. Yani şu anda son sandıklara göre söylüyorum açılan en son bu bilginin üzerine bir bilgi gelmedi. 8841 toplam Aziz Sayın Aziz Yıldırım'a şu ana kadar açılan sandıklara göre verilen oy Sayın Safiye 5146. Hani siz farkın kapanma ihtimalini görüyor musunuz? Bu şekilde zor görüyorum. Ne demiş? Sevgili Cemal Bey. Yani evet Sayın Aziz Yıldırım'ın seçilmesini tebrik etmiş. Yani henüz daha belli değil ama ben bekliyordum demiş. Sayın Erdal Bey biz de Fransa'nın yaptığını yapalım diyor. Yapamayız yani bizde öyle bir durum yok. Bundan sonrası için bilmiyorum. Cemal Bey gerçekten kastım başarısızlığa tahammülü olmayan kesimi kastettim Eskişehir'den Özcan Bey. Peki. Ha yani şöyle tabii ki hani o ne işler neye göre yapılıyor. Az önce de söyledim. Yani burada Sayın Aziz Yıldırım'ı hani seçilirse seçilmezse bilemem ama Sayın Başkan'a kötü bir şey söylemek değil. Şunu ya da işte belki başkan adayı başkan olacak. Hani 20 senede 6 şampiyonluk var. Hani bu bir başarı mı diye bakarsanız kime göre, neye göre. Ama son yıllarda son 12 yılın 4'ünde de Sayın Yıldırım vardı. Böyle de bakmak lazım ki kendisi de bunu söylüyor zaten. Hani bu şampiyon olamama durumunda sürelerinde hani ben de 4 yıl vardım diyor. Zaten kabul ediyor. Kendisinin kabul ettiği bir şey. Ama tabii ki bu Sayın Yıldırım'ın tekrar seçilmeyeceği anlamına gelmiyor. Nihayetinde bu bir özveridir. Bu bir cesarettir. Bu bir meydan okumadır. Kolay işler değil. Bu kadar yıldan sonra tekrar hani Fenerbahçe'yi yönetmeye talip olmak, işte borçları kapatmaya, stadı büyütmeye ve hani Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldik mesajını vermek kolay bir şey değil. Çünkü şöyle bakmak lazım. Eğer olamazsanız, değil mi? Eğer şampiyon olamazsanız bir daha belki Fenerbahçe başkanı olamayacaksınız. Belki hakkınızda çok şey söylenmeyecek. Yani ikinci kez gelip de başaramazsanız bence hakkınızda çok da olumlu şeyler olmayacaktır. Düşünülmeyecektir diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden çok da riskli bir şey. Evet, tekrar şimdi bir bilgi geldi. Hemen sizlere aktarayım bu bilgiyi de kıymetli dinleyiciler. Açılan sandıklara göre Sayın Yıldırım 9.260 oy. Sayın Safi. Sayın Safi 5.379 oy. Evet, son sandıklara göre şu andaki durum bu. An ve an sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Sayın Aziz Yıldırım'a 9.260 oy çıktı. Şu ana kadar açılan sandıklara göre Sayın Hakan Safi'ye 5.379 oy. Peki. Evet, şöyle bir bakalım. Bayağı da bir aslında sayıldı oylar, değil mi? Evet, yaklaşık 14.600 oy şu ana kadar sayıldı ve Sayın Yıldırım neredeyse iki katı gibi bir görüntü gözüküyor. 5.300'e 9.200, 4.000 oy fark var. Kapanır mı kısmını bilmiyorum. Kolay değil bundan sonrası için. En azından ben öyle düşünüyorum, öyle görüyorum. Kıymetli dinleyiciler, bakalım. Belli de olmaz diyelim. Peki yine bakıyorum. Evet, mücadeleyi de takip ediyorum. Sizleri de bilgilendirmeye çalışıyorum. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde. Bu arada mesajlarınızı yazın Fenerbahçeli dostlardan. Hani şu ana kadar kez çıkan sonuçlar bir bekledikleri şekilde mi ki? Bu durumu nasıl yorumluyorlar? Sayın Aziz Yıldırım'ın seçilme durumu yüksek gibi gözüküyor. Onlar nasıl değerlendiriyor? Gerçekten vaat ettiklerini yapabilecek mi? Mesela stadı yerinde büyütebilecek mi? Önemli transferler yapıp Fenerbahçe'yi tekrardan şampiyonluk yarışında, hani ortak demeyeyim ama zaten yıllardır ortak oluyor. Şampiyon yapabilecek mi Sayın Yıldırım? Bu durumu şu andaki gidişatı tersine çevirebilecek mi? Biraz daha Fenerbahçe'nin üzerindeki bu ölü toprağını atabilecek mi Fenerbahçeli dostları? Bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattına yazsınlar. Hani bugün çünkü biraz onların günü gibi gözüküyor. Yazın, okuyalım burada mesajlarınızı saygı çerçevesinde değerlendirelim diyelim. Evet, bu arada 70-63 Lloyd'un az önce üçlüğü vardı. 70-63 Anadolu Efes 4. mücadelede önde götürüyor sevgili dinleyiciler. Yani bundan sonraki sandıklarda açılan sandıklara göre hani böyle çok ciddi bir şekilde Sayın Safi'nin fark atması lazım. Neredeyse Sayın Yıldırım'a sandıklarda çok az sayı çıkması lazım ki hani her sandıkta ya da sandıklarda ne bileyim işte 400-500 fark atması lazım ki aradaki farkı kapatsın ve gelsin geçsin. Çok kolay gözükmüyor. Caner Bey yayınlar. Aziz Başkan'ın söylediğini hatırlatmak isterim. Ben seçilmezsem Fenerbahçe kaybeder. Eğer Fenerbahçe şampiyon olamazsa ne olacak o zaman? Aykut Bey yazmış. Bursa'dan. Benim görüşüm Aziz Bey seçilirse şampiyon olamayacak. Hakan Bey'e yazık oldu demiş. Ercan beni yazmış. Sayın Yıldırım'a haksızlık yapıyorsunuz. Eğer haksızlık yapmıyorum ya. Allah'ım ya Rabbi niye haksızlık yapayım ya? 20 yılda 6 şampiyonluk ama Denizli'de çalınan bir şampiyonluk ve 3 Temmuz gibi süreçler yaşadı Fenerbahçe demiş Ercan Sürücü. Sayın Ercan Bey bilmiyorum nasıl dinliyorsunuz beni ama ben diyorum ki böyle düşünenler de var diyorum. Bu benim düşüncem demiyorum. Diyorum ki 20 yılda 6 şampiyonluğu başarı olarak görenler var. Kendileri başarı olarak gördü Sayın Yıldırım ve ekibi, Sayın Barış Göktürk kendisi dün Sayın Yıldırım. Ama bir taraftan da bunu 20 yılda 6 şampiyonluk yaşamışsınız. Bunun neresi şampiyonluk diyenler de var. Onu söylüyorum. Yani oy vermeye gidenler böyle değerlendirmiş olabilirler. Dün böyle bir açıklama yaptılar ama 40 yılda yaşanılan ya da elde edilen 8 şampiyonluğun 6'sı bizim dönemimizde oldu dedi Sayın Yıldırım. Hani ben niye burada Sayın Yıldırım'a haksızlık yapmış oluyorum onu anlayamadım yani. Ben sadece bir durumu ortaya koydum. Bence siz haksızlık yapıyorsunuz. Hem dinlemeyip hem dinlediğinizi anlamayıp sonra da böyle laf söyleyerekten yani kendinizce ama haksızlığı siz yapmış oluyorsunuz bu durumda. Caner Bey hayalimizdeki başkan değil ama olağanüstü durumlar dönemler için gerekli kişilerden birisi demiş dinleyicimiz Sayın Yıldırım için. Aziz Bey ile hızlı bir toparlanma yaşayacaktır diye düşünüyorum. Antalya'dan selamlar. Ne güzel yazmış işte dinleyicimiz Avukat Muhammed Bey yazmış. Teşekkürler. Olabilir. Güçlü bir figür. Sayın Yıldırım Dursun Özbek rekabetini izleyeceğiz. İyi yayınlar. Sayın Adalı da var ya. Sayın Ertuğrul Doğan var. Onları da es geçmeyelim. Caner Bey, Hakan Safi Aziz Yıldırım'ı tebrik etti artık. Başkanlığı aldı diyebiliriz diyor. Bir dinleyicimiz. Ben zaten tweet attım. Bu arada Twitter'da takip edin lütfen yani. Caner Aydaş Twitter adresini takip edin yani. İlla da söylememiz gerekiyor. Evet. Hayırlı olsun diyelim Fenerbahçe için Sayın Yıldırım artık başkan oldu diyebiliriz. Şu andaki görüntü bu Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin 39. başkanı muhtemelen birazdan Sayın Şekip Mosturoğlu açıklamalarda bulunacak. Onları da sizlere aktaracağız mutlaka ama tabii önce bir at yarışını bekliyoruz. Az önce Erdal Bey biraz beni üzdü ama neyse önemli değil tabii ki herkesin kendi fikri ama kimseye haksızlık yapmıyorum. Burada bir taraf tutmuyorum ben zaten. Olamam da Fenerbahçeli de değilim zaten. Ama haksızlık da etmiyorum. Yani insanların böyle de düşünebileceğini ortaya koymaya çalıştım. Sizin belki anlamadığınız ya da benim size anlatamadığım durum buydu diyelim. Bir yarışa gidelim sonra tekrar birlikteyiz.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Gelin öncelikle sağlıklı bir yarış olmasını temenni edelim. Zira ilk koşuları ve ilk startları olacak olması sebebiyle... ...start arkası gerginlikleri, startın gerisindeki tereddütleri, tedirginlikleri... ...oldukça olağan... Gerek jokeyleri, gerek start ilgilileri onların starta girme konusundaki hassasiyetine yardımcı oluyor ama dikkatli bir şekilde davranıyorlar. Nihayetinde Tyler'ın bu ilk yarışında bazı şeylerin önemi de göz ardı edilemiyor elbette. Aksın gerisindeki Holiday Girl için stat ilgileri bir hazırlık yaptı. Artık onu kulvarına yerleştirecekler. 9 numarada Solistra koşmayacak. Şöyle baktım. 5 numaralı Hill of Angels. %34'lük oynanma oranıyla favori hanesine yer alıyor tablonun. En üst sırasında Hill of Angels var. Bir Victor Pizza temsilcisi yarışın favori hanesinde. Evet, Holiday Girl'de starttaki yerini aldı. Tyler'a başarılar dileyelim. Ve artık beyaz bayrağı bekleyeceğiz. Tyler box içinde. Şu anda Holiday Girl'ün şahlandığını gördüm. Kontrol altına alındı. Bir yandan da bayrak hakemine bakıyorum. Şu anda iki jokey atından indi. Bunlardan Anka Erçelik'in jokey Mustafa Çiçek şu anda sanıyorum start içerisinde ufak bir sıkıntı yaşadı. Görebildiğim kadarıyla sanıyorum ayağını çarptı start makinesine ama hemen sağlık bilgileri hızlı bir şekilde o bölgeye ulaştılar. Mustafa Çiçek'in sağlık kontrolü yapılacak. Şu anda o bölgedeler. Startın içinde Tyler hareketlenmişti. O esnada sanıyorum ki Mustafa Çiçek ayağını start makinesine vurdu. Ani bir reaksiyon sonucu. Şu an için sağlık ilgilileri o bölgede gerekli kontrolü sağlıyorlar.

0: Evet, şu anda Mustafa sekerek ilerliyor. Bilgiyi de aktarayım. Siyah bayrakta sallandığına göre ama yine de teyidi alalım. Umuyorum. Evet, aldığım bilgi doğru. 2 numaralı Anka Erçelik Komiserler Kurulu kararıyla start almayacak. Değerli yarışseverler, ne yazık ki yaşanan bir talihsizlik sonrası Mustafa Çiçek ayağına bir darbe aldı. Sağlık görevlileri de onun at binmesine engel bir durumun olduğuna kanaat getirmiş olacak ki Tay'ı Komiserler Kurulu yarıştan çıkardı. 2 numarada Anka Erçelik Komiserler Kurulu kararıyla start almayacak. Start verildi ve 7. koşu başladı. Evet, rakiplerinin yaklaşık 100 metre gerisinde ancak başlayabildi 6 numarada Holiday Göl. İki Tay öne doğru geldiler. 11 numaralı Vildanım koşu liderliğini aldı. İkincilikte 5 numaralı Hill of Angel var. Onların 3 boy kadar gerisinde 10 numaralı Son of Deniz. Hemen dışlarında 4 numaralı Flair da Rosa var. 2 boy kadar gerilerinde orta kulvarda 7 numaralı Madame Ada sırasıyla safkanlar 600'e giriyor. 11 numaralı Vildanım'ın jockey Ali Mehdi Altın'ın ayakları zama demirlerinden çıktı sanıyorum şu anda. Görüntü o yönde. Son 600 metreye bu safkan 5 boy farklı önde geldi. 5 numaralı Hill of Angels ikincilikte. Evet, gördüğüm doğru, 11 numaralı Vildanım Düzye. Lider çıkmayı başardı. Son 400 metre 4 boy farklı önde geldi. İkincilikte orta kulvarda 5 numaralı Hill of Angels var. Onun dışından 10 numaralı Son of Deniz yüklendi. Farklar azaldı. 200'e girilirken 5 numaralı Hill of Angels liderliği aldı. 2,5 boy kadar fark yaptı. 10 numaralı Son of Deniz ikincilikte. Son 200 metreye girilirken 4-5 boy farkla 5 numaralı Hill of Angels yarışın lideri. 10 numaralı Son of Deniz de ikincilikte. Bariyer dibine doğru yaslanan 5 numaralı Hill of Angels düzgün aksiyonlarıyla potaya doğru uzadı, uzandı ve koşuyu da kazandı. 10 numaralı Son of Deniz ikinci, 4 numaralı Flarda Rosa üçüncü, 3 numaralı Do It For Love dördüncü, 1 numaralı Angel Dracariz de beşinci oldu. 5 numaralı Hill of Angels Nevzat Avcı ile kazandı bu koşuda. 2 numaralı Anka Erçelik ve 9 numaralı Solistra start almadılar.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. E-Bayi.com

0: Ben şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
1: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
0: Şimdi tekrar kontrol edin.
1: Yine 399 lira oldu.
0: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
1: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
2: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
0: Cezada indirim olur mu acaba ya?
2: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Radyo Spor. Reklam.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
8: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
9: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
10: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
11: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
12: Radyo Spor!
13: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
4: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
14: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, Fenerbahçe'de Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı ya da işte bugün seçim sona erdi. Evet. Hemen şöyle bir bakalım. Şu andaki skorlara göre Sayın Yıldırım seçimi açık ara önde götürüyor. 9.900 gördüğüm kadarıyla bir 5.500, 4.500 oy fark var. Hani şu dakikadan sonra çok zor gözüküyor Sayın Safi'nin bu farkı kapatması bana sorarsanız. Artık Sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin 39. başkanı olduğunu resmi olmasa da yine söyleyebiliriz. Birazdan da zaten Sayın Şekip Mosturoğlu oy sayım işlemi bittikten sonra bizlere açıklıyor olacağız. Olacak. Muhtemelen değişmeyecek diye düşünüyorum. Ve çok mesaj geldi Fenerbahçeli kıymetli dostlardan. Hemen bir bakalım.

0: İyi akşamlar. İyi yayınlar. Şu an oyumu kullandım. İzmir'e dönüyorum. Dönüş yolculuğunda sizi dinliyorum. Seçimi sizinle beraber takip ediyorum. Seçim sonuçlarından mutluyuz. Güzel bir gün oldu bizim için. Kongreler, taraftara kulak verdik. Umarım tüm camiamız için hayırlı olur demiş sevgili Oral Güvenç Bey. Valla ilk bilgileri ben aktarmaya çalıştım kendi adıma. Hemen gelir gelmez direkt stat'taki dostlardan anında bilgiler geliyor. Anlık olarak sizlere aktarmaya çalışıyorum. Çalışmaya çalıştım diyelim. Umarım Fenerbahçe için hayırlısı olur. Umarım Sayın Başkan ya da işte sonuçlar belli olduktan sonra Sayın Başkan söz verdiği transferleri yapar. Fenerbahçe'ye sene sonunda mutlu sona ulaştırır. Ya da en azından taraftarın beklentisine bir karşılık vermiş olur. Çünkü taraftar da bu bilgilere istinaden, bu vaatlere istinaden kendisine oy verdi. Tekrardan bir güven telkin etti. Belki bu son şans, kendisine karşı duyulan son güven sevgili Oral Bey. O yüzden de umarım hayırlısı olur diyelim Fenerbahçe camiası için. Size de iyi yolculuklar diliyorum. Güvenli sürüşler diliyorum İzmir'e. Aman dikkatli gidin diyelim. Beşiktaş diyeyim. Fenerbahçe'ye şimdiden geçmiş olsun diliyorum demiş. Bir eskiye rağbet olsa neyse devam edeyim. Bit pazarına nur yağar demiş. Peki ne varsa gençlikte var, ne varsa yenilikte var. Tabii böyle düşünenler de vardı. Aslında ben bunu söylemeye çalıştım. Dinleyicimiz beni şey yapmış. Nedir o? Haksızlık yapmayla itham etmiş ama değil aslında. Kimseye haksızlık yapmıyorum. Dediğim gibi bir taraf değilim. Zaten Fenerbahçeli olmadığım için çok rahatlıkla bunu olsaydım da bu arada bir taraf olmazdım. Ben dün de söyledim yani bir kongre üyesi olsaydım kim bana ne vaat ediyor ve bu vaat ettiklerini gerçekleştirebilir mi ona bakarım. Yani körü körüne gidip de oy vermem. Kendi adıma söylüyorum yani bir Fenerbahçe Kongresi olsaydım ya iki tane aday var. İkisi de iş insanı, kıymetli insanlar. İkisinde önemli açıklamaları var. Önemli şeylere ikisi de stat diyor, ikisi de yıldız transfer diyor. Tesisleşmeden bahsediyor. İş paramız var diyorlar. Yani ikisi de zaten zengin iş insanı. Kim bana fayda sağlayabilir Fenerbahçe? Buna bakarım dedim yani. Bu da gayet makul bir şey. Yani kulüp olarak bana derken. Caner abi Fenerbahçe seneye tekrar seçim olacağı için üyeler efsane başkana bir sene şans verilmesi gerektiğini ve bunu hak ettiğini düşündüler. Zannediyorum düşüncem bu. Biraz öyle. Yani bir evet bu arada kızıyla beraber çıkıyor Sayın Aziz Yıldırım. Teşekkür edecektir. Şu ana kadar açılan sandıklara göre Sayın Aziz Yıldırım 9.979 yani %63'e %37'lik bir oy var. Sayın Safi karşısında açık ara önde götürüyor. Yarışı değişmeyecektir. Artık değişmesi de zor gözüküyor. O yüzden hayırlı olsun diyelim. Evet bu arada 82-82 Anadolu Efes Fenerbahçe mücadelesinde beraberlik var. 82-82 az önce Baldwin'in üçlüğü geldi. Evet birazdan açıklamalar olacaktır. Biz de o yüzden araya falan gitmiyoruz. Hani bu açıklamalar olursa onları verdikten sonra tekrar açıklamalara ya da reklam arasına gideriz diye. O yüzden de dediğim gibi gitmiyoruz reklam arasına. Özellikle Sayın Aziz Yıldırım'ın bir açıklaması olabilir, olacaktır diye tahmin ediyorum. Biz de sizi aktaracağız. Evet, Sayın Şekip Mosturoğlu konuşuyor. Gidelim.
1: Sayın Hakan Safi ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Seçimin demokratik bir ortamda gerçekleşmesine sağladıkları katkılardan dolayı seçim sonuçlarını açıklıyorum. Kullanılan oy sayısı 27.387. Geçerli oy sayısı 27.172. Geçersiz oy sayısı 135. Boş oy 80. Sayın Hakan Safi 9.927 oy. Sayın Aziz Yıldırım 17.245 oy. Sayın Aziz Yıldırım'ı

Kürsüye davet ediyorum. Tüzüğümüz gereği seçim sonuçları yarın 17'de kesinleşecek arkadaşlar.

Evet, Sayın Aziz Yıldırım 17.245, Sayın Hakan Safi 9.927 oy aldı. Birazdan Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşması olacak sevgili dinleyiciler. Biz de o konuşmayı sizlere aktarıyor olacağız. Şimdilik çok ciddi bir tezahürat var. En azından çok ciddi bir sevinçler var diyelim. Haliyle Fenerbahçe taraftarı burayı biraz mutlulukta geçti diyelim. Ya da en azından kendisine gönül veren oradaki kongre üyeleri, taraftarlar oldukça mutlu. Birazdan Sayın Yıldırım'ın konuşması olacak. Bu arada 29 saniye var mücadelenin bitmesine. Anadolu Efes 84, Fenerbahçe Beko 85. Sevgili dinleyiciler çok başa baş geçiyor. Seçim. Seçim diyorum maç. 85-85 oldu ve Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin 39. başkanı oldu sevgili dinleyiciler. Kendisine ekibine hayırlı olsun diyelim. Birazdan da açıklaması olacak. Ben de açıklamayı, biz de açıklamayı sizlere ulaştırıyor olacağız. Şu anda kürsüye doğru gidiyor. Tabii etrafı da çok kalabalık. Çok ciddi bir yoğunluk var. Kendisine gösterilen müthiş bir sevgi var. Haliyle hepsine de bir şekilde karşılık vermeye çalışıyor. Az önce de bahsettim. Yani kendisine gösterilen büyük bir teveccüh var. Bunun da karşılığını bir şekilde vermeye çalışıyor. Sayın Aziz Yıldırım haklı olarak, normal olarak birazdan da bir konuşma yapacak. O konuşmayı da sizlerle buluşturacağız. Biz de Radyo Spor olarak bakalım, evet, spor şube orada bir şekilde yolu, koridor açmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi ağır adımlarla. Sanırım kızı vardı yanında, yanlış hatırlamıyorsam, yanlış görmediysem kızı vardı yanında. Onunla birlikte kürsüye yaklaşmaya çalışıyor Sayın Aziz Yıldırım. Fenerbahçe'nin 39. başkanı seçildi. Kullanılan oyların %63'ünü aldı. 17.245 oyla Fenerbahçe'nin 39. başkanı oldu. Sayın Safi için de 9.927, yani değişim, gençlik isteyen 9.927. Hayır, biz daha önce, yani Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapan Sayın Yıldırım'a güveniyoruz diyen de 17.245 Fenerbahçe Kongre üyesi. Tabii ki insanların kararlarına kesinlikle saygı duymakla beraber böyle bir yol tercih etti Fenerbahçe Kongre üyeleri. Bu arada spor şube de çok büyük bir çaba sarf ediyor. Çünkü çok ciddi bir kalabalık var. Şu anda kızıyla beraber ağır adımlarla kürsüye yaklaşmaya çalışıyor. Ben hep şunu söyledim. Doğru yanlış kısmını değerlendirmiyorum ama kendi açımdan doğru olduğunu söyledim. Bu kampanya boyunca kullandığı dilin çok sağlıklı olduğunu söyledim. Çünkü birlik ve beraberlikten bahsetti. Bir araya gelmeliyiz dedi. Kırgınlıkları bırakmalıyız dedi. Bu önemli ve değerliydi bence. Kıymetliydi. Çünkü yani biz de geçmişte hatalar yaptık dedi. Buralara takılı kalmayalım dedi. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum Sayın Aziz Yıldırım. Tabii çok bugün de gün boyu orada, gerçekten çok yorgun görüyorum Sayın Yıldırım'ı. Dakikalar sonra konuşmasını yapacak Fenerbahçe'nin 39. başkanı Sayın Aziz Yıldırım

0: bir yıllığına seçildi. Önümüzdeki sene tekrar olağan seçim olacak. Orada tekrar bir göreceğiz durumu. Evet, bu arada 87-87 mücadele sevgili dinleyiciler. Biz Sayın Başkan'ın konuşmasına yavaş yavaş gidelim istersen. Çünkü şu anda Şekip Mostoroğlu'yla konuştular. Evet, kürsüye gelecektir. Mesajlarını yerinde dinleyelim. Sayın Saadettin Saran ve yönetimindeki arkadaşların ellerini sıktı. Sayın Saran'ı göremedim ama orada yönetim, şu andaki mevcut yönetimi de gördük orada sevgili dinleyiciler. Evet, Sayın Aziz Yıldırım şimdi kürsüye gidecek ve biz de konuşması için şimdi canlı yayına geçiyoruz.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
2: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 35. Başkanı Sayın Aziz Yıldırım sizlere hitap edecek.
3: Ne oluyor?
4: Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Evet, bugün camiamızda bir seçim yaptık. Ama kazanan Fenerbahçeli Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz, saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camia büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber. Şimdi bizler siz yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz. Şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu statı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini finans olarak yukarıya çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim, beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin. Biz son sözümüz Fenerbahçe. Nerede? Bitmez gönüllerde. Söyleyebilirsiniz. O rakibine son sözümüz Fenerbahçe. Hepimiz yorulduk ama tatlı bir yorgunluk var.
5: Bunu da söyleyebilir miyiz başkan?
4: Yok. Yok yok. Evet, böyle tatlı yorgunluk var hepimizde. Bundan dolayı fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Ama hepinize kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi seviyoruz. Sevgi ve saygılarımızla. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışarıda dışlanmış kimse kalmayacak. Hep beraber bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi kuracağız. Sizi seviyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sayın Divan Başkanım, sana da teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımla beraber kazasız belasız bir kongre idare ettiği için. Sağ ol, var ol.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Reklam. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklam. Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Fenerbahçe'nin 39. başkanı Sayın Aziz Yıldırım az önce de konuşmasını yaptı. Yine birlik beraberlikten bahsetti. Şampiyon olacağız sözü verdi yine. Bu önemli. Kendisi için tabii ki. Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz dedi. Divan Başkanı'na Sayın Şekip Mosturoğlu'na teşekkür etti. Taraftara Sayın Hakan Safi ve ekibine teşekkür etti. Bakalım tabii önümüzdeki senede neler olacak hep beraber göreceğiz. Bu arada Anadolu Efes 89, Fenerbahçe Beko 93 sevgili dinleyiciler. Burada da Fenerbahçe Beko öne geçmeyi başardı. Tam benim okuduğum şekilde ama bakalım maç böyle bitecek mi ben de merakla bekliyorum. Yani çok çekişmeli bir mücadele. 87-87 uzatmaya gitti ve sonrasında uzatmayla bitti. Sonrasında Fenerbahçe Beko üçlüklerle ayakta kalmayı başardı. Şu anda da mücadeleyi önde götürüyor. Bakalım devam edebilecek mi? Bu arada Lloyd'un üçlüğü geldi. Basket faulü geldi. 91-93 oldu. Larkin 4 saniye kala faul buldu. 2'de 1 attığı için. Aslında maçı bitiriyordu Efes. Ama 88-87 kazanıyordu ama Larkin 2'de 1 attı. Ve maçın da uzaması bu durumda uzatmaya gitti. Sonrasında da Fenerbahçe Beko daha iyi oynuyor. Şu anda görüntü bu şekilde. Evet tabi yarış biraz gecikti kıymetli dinleyiciler. Yarış severleri özellikle söyleyelim. Neden yarışı yayınlamıyorsunuz falan demeyin. Yarışı yayınlamak istiyoruz ama birazdan yayınlayacağız. Biz de belki o yayınla beraber araya çıkacağız diyelim. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz 0538 052 1487. Dönüşte uzun uzun okuyacağım. Hadi yayın bitene kadar mesajlarla bir şekilde devam edeceğiz. Sayın Başkan'ın kullandığı dil, bugünkü seçim aldığı oylar, bunların üzerine konuşacağız. Bakalım bundan sonra neler olacak hep beraber göreceğiz. Sözümüzü tutacağız dedi Sayın Aziz Yıldırım. Ne söz verdiysek gereğini yapacağız dedi. Bunun da değerli olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde geri adım atmadı. Hayır biz bir yıl boyunca Fenerbahçe şampiyon yapmak için elimizden geleni yapacağız dedi. Bakalım. Benim merak ettiğim şey şu. Bu bir yıl içinde Fenerbahçe stat projesine başlayacak mı? Mesela bunu hani bu dönemde değildi. Örnek veriyorum. Bu dönemde tamamen sportif başarıya endekslenip sadece kendi fikrim. Önümüzdeki sene eğer tekrar aday olursa Sayın Yıldırım,

0: ya da işte başka bir aday olabilir. Stat projesine yönelmek daha mı doğru olur? Yani odağı sadece sportif başarıya, tek bir merkeze, tek bir yere odaklanmak daha mı iyi olur diye düşünüyorum. Bilemedim ama hani bugün de söyledi Sayın Nihat Bey, stat için çalışacak dedi. Çalışmalarına işte başlayacak dedi. Bilemedim yani. Dediğim gibi, çünkü önümüzdeki sene bir seçim var. Motivasyonu tek bir yere odaklamak daha sağlıklı da olabilir. Diyelim yarışa gidelim. Sonra da aramız var. Sonra birlikteyiz.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Yıldızlı 3. Rey 3 numaralı Miray abla geldiler. Bir boy kadar geride 9 numaralı Kuru Kahve 4.lükte. 2 boy geride 4 numaralı Esen Yıl, onun dışında 17 numaralı Kung Kango, yanında 1 numaralı Beriz Defoz. Onların 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 19 numaralı Yıldız Sultan ilerliyor. Bu safkanın hemen yanına 5 numaralı Samsat geldi. 2 boy kadar geride 13 numaralı Peri Ateşi. 1 boy kadar geride orta kulvarda 8 numaralı Özgülen Güzel. Onun yarım boy gerisinde 7 numaralı Arlin Han sırasıyla. Safkanlar bu şekilde son 800 metreye ulaşmak üzere. 14 numaralı Dilber Hatun'un liderliği sürüyor. Fark 1 boy kadar. İkincilikte 6 numaralı Sosan Yıldızı var. Üçüncülükte 17 numaralı Kung Kango dışta belirdi. 1 boy kadar geride 3 numaralı Miray Ablon'un hemen yanında 9 numaralı Kuru Kahve. 1,5 boy kadar geride 19 numaralı Yıldız Sultan. Yarım boy geride içeride 4 numaralı Esen Yıl. Onların hemen dışında 1 numaralı Bediz Defos. 2 boy geride 8 numaralı Özgülen Güzeli sırasıyla safkanlar son 600 metreye girdi. Liderliğini sürdürüyor 14 numaralı Dilber Hatun. Fark 1,5 boy kadar 6 numaralı Sosan Yıldızı. İkincilikte 1 boy kadar geride 9 numaralı Kuru Kahve sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son düzlüğe lider çıktı 14 numaralı Dilber Hatun. Orta kulvardan 6 numaralı Sosan Yıldız'ın atakları var. Geriden 9 numaralı Kuru Kahve'nin bariyer dibinden 4 numaralı Esen Yıl'ın. Onların hemen sağından 8 numaralı Özgülen Güzel'in, daha geriden 10 numaralı Baş Süvari'nin atakları var. En dış kulvarda 7 numaralı Arlinan sırasıyla son 200 metreye girildi. 6 numaralı Sosan Yıldız, önde dışarıdan 10 numaralı Baş Süvari geliyor. Aradaki farkı azalttı. Dışarıdan gelen 10 numaralı Baş Süvari liderliği rakibinden aldı. Yarım boy kadar fark yaptı ve potaya doğru bu fark bir boy kadar oldu ve 10 numaralı Baş Süvari kazandı. 6 numaralı Sosan Yıldızı ikinci, 14 numaralı Dilber Altun üçüncü, 7 numaralı Arlin Han dördüncü oldu. 16 numaralı Kuru Çay da koşuyu 5. tamamladı. 10 numaralı Baş Süvari Onur Atmaca ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
5: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
7: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
8: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
7: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
8: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
7: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.

0: Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
2: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Bu arada iddia severler için de söyleyeyim. Başaran iddiaya 300-314 kodla yani iddia.com'a indiriyorsunuz. Sonrasında 300-314 üyeliğin son aşamasında yazıyorsunuz. Ve başaran iddiaya ulaşmış oluyorsunuz. Sizi neler bekliyor? Hemen söyleyeyim size. Türkiye'nin en büyük, en iddialı iddia fenomenleri sadece başaran iddia merkezinde, daha doğrusu iddiada. Bu arada iddia.com'a üyeyseniz de kayıtlı bayim bölümden yine değiştirebilirsiniz. 300-314 koduyla analiz bankocu Rayman Caydaş 1978 ve James Gist sadece başaran iddiada. Bunu söyleyeyim öncelikle. Sizler de kuponlarımızı görmek için başaran iddiaya, iddiadan iddia oynayabilirsiniz. Başaran iddia Instagram adresinden yazabilirsiniz. Detaylı bilgi verirler size. Ücretsiz WhatsApp grubu zaten uygulaması da hazır. Bugün yarın çıkacak. Oradan da yine kuponlarımızı ücretsiz olarak takip edebilirsiniz. Yine söylüyorum, iddia ile ilgiliyseniz Türkiye'nin en iddialı platformu. Özellikle bunu söylüyorum. Caner Bey sadece 6 şampiyonluk başarısı değil. Sayın Aziz Yıldırım'dan bahsediyorum. Fenerbahçe'ye kazandırdıkları tesisler ve gayrimenkul varlıkları doğru. Tamam, doğrudur. Gelirlerini artırma gibi vesaire. Eskişehir'den Özcan Bey yazmış. Ben Doğan Karataş her zaman Aziz Başkan'dan yanayız demiş. Peki. Caner Bey sizi kırdıysam özür dilerim. Hayır estağfurullah, benim oradaki gayem sizin haksızlık yaptığınızı söylemedim. Aziz Yıldırım'ın 20 yılda 6 şampiyonluk başarı mıdır diyenlere söyledim. Ben onu kastettim demiş Ercan Bey. Ben de onu aslında biraz ifade etmeye çalıştım. Belki de ben doğru anlatamadım Ercan Bey. Onu ifade ediş şeklim doğru olmayabilir. Sadece bunu böyle düşünenler de var dedim. Hatta sabah da şöyle söyledim bunu. Hani bu bir güzel bir pazarlama argümanıydı bence. Ve güzel de pazarlandı. Hani 40 yılda elde edilen 8 şampiyonluğun 6'sı bizim dönemimizde yapıldı. Yani burada 20 yıllık başkanlık sürecinde 6 şampiyonluk yaşadık deseler belki yanlış ya da farklı yorumlanabilirdi. Ama 40 yılda elde edilen 8 şampiyonluğun 6'sında benim imzam var deyince farklı hani bir ekstra bir bakış açısı belki sergilendi. Bunun da yanlış olmadığını bu sabah söyledim zaten. Önemliydi bu açıklama. Yoksa hani beni kırmadınız. Sadece hani acaba bazen oluyor çünkü yanlış anlamayın Ercan Bey. Bazen maalesef hani dinleyicilerimiz tam böyle ne söylediğimizi anlamadan bazen yazıyorlar sanki bir ön yargıyla yaklaşıyoruz tarzında. Halbuki değil. Ben ortaya sunmaya çalıştım sadece. Aziz Bey'in başkanlığı hayırlı olsun. Tek aşk Beşiktaş. Beşiktaş demiş. Gerisi yalan demiş dinleyicimiz sevgili Kadir Bey. Bir Beşiktaş'tı dinleyicimiz. Peki, tüm renklere saygımız sonsuz. İyi akşamlar Caner Bey. Zaten hep yanınızda genelde içeriden veya dışarıdan birileri işte yazıyor. Yok yok, önemli değil. Yani ben dediğim gibi burada işte 7 yıldır yayın yapıyorum hep de. Sizleri gördüğümü doğru bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Bazen ifade ettiklerimiz doğru şekilde ulaşıyor dinleyicilerimize. Bazen ulaşmıyor. Bazıları ön yargılı dinliyor, bilemiyorum. Boş verin demiş sevgili Levent abimiz. Valla şöyle daha önce de söyledim, yine söyleyeyim. Ben bu radyoyu yıllardır dinliyorum. Buraya girmeden 15-20 sene önceden beri dinliyorum. Türkiye'nin en kaliteli ekibinin olduğu bir radyo. Bir ikincisi en objektif yayın yapanların olduğu bir radyo. Kendim böyle değerlendiriyorum. Daha da önemlisi çok demokratik bir kurum. Sayın Sarı'nın sağladığı inanılmaz, hani burada bizler için. Hani bugüne kadar 7 yıldır Sayın Genel Yönetmenlerimiz, işte şimdi Sayın Ali Erim var, öncesinde Sayın Barış Ertül vardı. Hiç kimsenin konuşmasına karışılmıyor. Hiç, yani inanılmaz güzel bir ortam sağlanıyor. Burada bizden beklenen, dışarıda bir dinleyici olursak, ben mesela bir dinleyiciyim. Zaman zaman açıp başka radyolarda dinleyebiliyorum acaba ne konuşuyorlar. Ve bazen rahatsız oluyorum. Yani bildiğim, gördüğüm ki ben de bu işi yapıyorum. Ha, bütün hayatım sporla geçiyor. Spor dinlemekte, spor takip etmekte, haber takip etmekte, gündemi takip etmekte geçiyor ve benim bildiğim, inandığım, gördüğüm şeyi bana farklı bir şekilde satmaya çalışıyor. Görüyorum ki bu kişilerden birisi olmayayım diye uğraşıyorum yıllardır. Zaten öyle bir hayatım da yok. Çok basit bir hayatım var. Çoluk çocuğumu da görebilirsiniz zaten sosyal medya hesaplarımdan. Hani gizlim saklım da yok. Ne görüyorsam bunu en iyi şekilde, kendim anlayacağım şekilde size de anlatmaya çalışıyorum. Doğru veya yanlış, yanlış da olabilir. Bazen yanlış da ifade edebiliriz. Ama inanın burada hiçbir zaman art niyet yok. Olmaz, olmayacak da. Olduğu günde zaten muhtemelen ben burada olmam, öyle tahmin ediyorum. Çünkü bunu kendime yakıştıramam. Yusuf Kenan Bey ne yazmış? Sayın Yıldırım bütün sandıklarda birinci oldu. Sayın Safi çok hatalı girdi bu işe demiş. İsimler vardı. Diğer yanında ise Sayın Başkan ve yani Sayın Aziz Başkan, transferler kolay değil. Hatta bazı oyuncular da gider. İşi zor demiş. Sayın Yıldırım'dan bahsediyor. Sevgili Mehmet İstemi Bozyer. Seattle'dan yazmış bize. Teşekkür ederiz. Yazın mesajlarınızı. Sizce Fenerbahçe'yi bundan sonraki süreçte nasıl bir organizasyon bekliyor Sayın Yıldırım? Söz verdiği gibi şu ana kadar ortaya koyduğu vizyonu, transferleri gerçekleştirebilecek mi? Sizler de fikirlerinizi yazın. Bu arada Fenerbahçe Beko Anadolu Efes deplasmanında 102-93 kazanmayı başardı ve Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde finale yükselen ilk ekip oldu. Sabah da uzun uzun yorumladım bu mücadeleyi. Fenerbahçe Beko'nun kazanacağını sizlere ifade etmiştim. Üst oldu mücadele, yanılmadım. Ne varsa gençlikte varmış demiş dinleyicimiz. Dursun Özbek sanki 30 yaşındaymış gibi diyor sevgili Emrah Bey Mersin'den belki. Hakan Bey bence Hakan Çalhanoğlu açıklaması yüzünden bence kaybetti. Çünkü bir Galatasaraylı olduğunu düşünüyorum Hakan Çalhanoğlu'nun. Böyle bir imza attırmak İstemsiz bence çok yanlış oldu demiş dinleyicimiz. Böyle bir düşüncesi var sevgili İsmail Bey. İyi akşamlar diyorum. Bir sorum var Sayın Aziz Yıldırım. Hakan Bey'in anlaştığı isimleri alabilir mi acaba? Ben bunu söylemiştim bu sabah. Hani alırım almaz mı bilmiyorum ama hani burada bir işbirliği, bir ortak konsorsiyum olsa daha iyi olabilir bundan sonraki süreçte. Belki görüşürler, neden olmasın bilemiyorum. Anlaştığı, örnek veriyorum, Mason Greenwood'u kim istemez ki mesela, ben düşünüyorum. Yani bir Fenerbahçe taraftarı olsam ya da hani şu anda madem böyle bir şey var, ama tabii Greenwood'un bonservisini Marsilya 50 milyon euro falan açıkladı, örnek veriyorum. Yani bu paraları da vermek lazım tabii. Sayın Sahibi vereceğim, ben bu paraları vereceğim. Her halükarda bu şartları, bu imkanları sağlayacağım dedi ama vereceğini ifade etti ama bilmiyorum. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Neler olacak? Ben de merak ediyorum. Evet. Gerçekten merak ediyorum. Neyi merak ediyorum? Kimlerin geleceğini

Merak ediyorum. Mesela Santrafor, Giresi ve Vedat Muriç vardı. İşte olacak mı? Teknik direktör kim olacak mesela? Bence hani tabii hani kaybedilen seçim üzerinde bence sencesinden ziyade benim gördüğüm bir strateji hatası vardı. O da şuydu. Bana sorarsanız bunun yanlış olduğunu da söyleyebilirsiniz. Hani benim gibi düşünmek zorunda değilsiniz. Düşünmeyebilirsiniz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir teknik direktör ismi olsaydı Sayın Safi tarafından, yani Luis Suarez, Mason Greenwood, Hakan Çalhanoğlu veya Merih Demiral isimlerinden ziyade bu isimler heyecanlandırabilir. Bu isimler önemli isimler, onu söyleyeyim. Ama net bir teknik direktör ismi olsaydı, açıklansaydı bence seçim çok daha başa baş geçebilirdi bana sorarsanız. Bu arada Fabrizio Romano'nun da bir tweet'i var. Sayın Safi'nin seçilmemesinden dolayı Luis Suarez, Mason Greenwood, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral transferlerinin iptal olduğunu yazmış. Evet. Öyle yazmış. Artık bilemiyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir teknik direktör açıklansaydı belki sonuçlar daha farklı olabilirdi. Yani Sayın Yıldırım zaten çok güçlüydü. Zaten 8-10 bin kemik oyu var Sayın Aziz Yıldırım'ın. Üzerine yine de iddialı söylemler olmasa da, isimleri açıklamasa da stat projesinden bahsetti. Fenerbahçe'nin ta kendisiyim ben dedi. Yani Fenerbahçe üzerinde bir ağırlığı var. Haliyle belki biraz daha bir sonraki seçimde aday olurum bilmiyorum, ama olursa en azından bu konularda daha net olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, bugün de rekor bir oyla seçildi Sayın Aziz Yıldırım. Bu borcumuzu mutlaka size ödeyeceğiz. Ödemeden buradan gitmeyeceğiz. Bir yıl içinde ödeyeceğiz dedi. Bakın, bir de bir deadline verdi. Yani bir yıl içinde borcumuzu size ödeyeceğiz dedi. Bence bu önemliydi. Fenerbahçe'nin kazandığını söyledi. Seçimi kazanan kendisinin değil, Fenerbahçe'nin olduğunu söyledi. Bunun da değerli olduğunu düşünüyorum. Abi, iyi yayınlar. Bir sorum olacak. Başkanlık seçimleri neden cumartesi yapılmıyor? Pazar günü olası bir tekrar sayımda gereksiz bir mesai harcanmaz mı? Cumartesi olsa, sıkıntı olsa dahi pazar günü rahat rahat yetişir diye düşünüyorum demiş dinleyicimiz Mustafa Bey. Bilemiyorum, hani böyle bir karar alıyorlar. Bilemiyorum. Genelde pazar günü. Abi, Sayın Koç da Sayın Yıldırım da çok söz verdi ama olmadı. Bence söz vermemek lazımmış. İstanbul'dan Hasan Bey böyle bir mesaj yollamış. Valla bilmiyorum artık. Hani bu sözlerin hangisi? Sonuçta bir yıllık bir hani başkan Sayın Yıldırım, sonrasında devam eder mi, nasıl devam eder bilmiyorum ama bu sene şampiyon olacağını söylüyor. Fenerbahçe'nin böyle bir kadro kuracağını söylüyor. İstenildiği şekilde gitmezse önümüzdeki sene en azından değiştirme şansı var kongre üyelerinin, eğer aday olmazsa. Olursa yine oy vermeme hakkı var, böyle bir özgürlüğü var. Ama eminim ki Fenerbahçeliler de artık sıkıldı bu seçim süreçlerinden. Önümüzdeki sene 3 yıllık başkanlarını tekrar seçecekler. Bakalım, ben takipçisi olacağım. Eminim ki Fenerbahçe taraftarı da benzer şeyler yapacaktır bu süreçte. Ben bir şeyi çok merak ediyorum. Bu kadar %100 emin bir şekilde şampiyon olacağız, söz veriyorum diyor da, bir şampiyonluk kupası hazırladı da başkan ol gel verelim mi dedi. Rakipleri kimse düşünmüyor mu diyor sevgili Sertan Eroğlu. Tabii ki hani düşünüyorlardır. Ya şöyle sevgili Sertan, hani bunu hiç bence evirip çevirmeye gerek yok. Şu Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Bu senede eğer devre arasında iyi bir santrafor alsaydı Fenerbahçe şampiyon olabilirdi. Galatasaray'da bir kadro değişimi olabilir. Çünkü 4 yıldır şampiyon olan kadro, evet belki 4 yıldır bir arada oynamıyorlar ama 3 yıldır oynayanlar var, 4 yıldır olanlar var. Hal böyleyken bir doymuşluk var. Beşiktaş yeniden yapılanıyor. Trabzonspor genç bir kadro yeniden yapılıyor. Tabii ki kimse kimseye şampiyonluğu
Gelin bu

ürün alın demiyor ama haliyle camiayı tekrar kenetlemeye çalışıyor. Bir arada tutmaya çalışıyor. Bir arada tutmak için bir iddialı bir söylem ortaya koymaya çalışıyor. Bunu gayet anlıyorum. Yani başkan adayları Sayın Adalı da gelirken şampiyon olacağız dedi. Ve bir şeyler yapıyorlar. Yaptılar olmadı. Burada da bilemiyorum işte teknik direktör kararı önemli. Teknik direktörün isteyeceği oyuncular önemli. Fenerbahçe'nin geçmiş yıllarda yaşadığı o kırılganlığı bu sene yaşayacak mı? Yaşarsa nasıl reaksiyon göstereceği önemli. Hatırlayın Jesus dönemini, hatırlayın İsmail Kartal dönemini. İşte bu sene Tedesco hastalandı, ne oldu bilmiyorum. Bir ay ortadan kayboldu. Bir anda hasta falan oldu. Geçmiş olsun tabii ki. Bir anda Fenerbahçe tepe tak tak gitti yani. Puan kaybettiği takımlara bakın. Hani Galatasaray maçını kaybetse bile şampiyon olabilirdi. İyi bir kadrosu var. Üzerine doğru takviyelerle. Yine yarışmacı olabilir ama kimse kimseye hani şampiyonluğu tabii ki altın tepside sunmuyor. Hani öyle bir şey yok. Ama başkanların böyle iddialı söylemleri olması normal. Bunun altını doldurmak lazım. Mesela sevgili Sertan, sen bir Beşiktaşlısın. Eminim ki çok da iyi takip ediyorsun Beşiktaş'ı. Eminim ki şu anda bizi dinleyen her Beşiktaşlı gibi kendi takımını, kendi camianı çok seviyorsun ve başarılı olmasını istiyorsun. Doğru mu? Doğru. Şimdi Beşiktaş iyi bir teknik direktör getirdi mi? Getirdi. Dün ne dedi başkan? Ne gerekiyorsa yapacağız. Bunun anlamı nedir? Çok iyi oyuncuları alıp getireceğiz dedi. Bak, hocanın istediği kim varsa alıp getirmeye çalışacağız dedi. Gerekirse gövdemizi ortaya koyacağız. Yani para ortaya koyacağız. Ben de diyorum ki koymalısın zaten Sayın Başkan. Yani Beşiktaş bir daha benim dönemimde Ekim'de havlu atamaz, atmayacak, görmeyecek hiçbir Beşiktaş tarafları dediyseniz o zaman yapmak zorundasınız. Ya da yapacaksınız. Yani yapmak için buraya talip oldunuz. Şimdi Sayın Başkan Aziz Yıldırım ne desin ki? Ya ben Fenerbahçe'ye geliyorum ama tabii ki söz vermiyorum. Şampiyon hani oluruz olmayız. Hani olmasak da canımız sağ olsun Sayın Kongre üyeleri diyemez tabii ki. Ne diyecek? Biz şampiyon olmaya geliyoruz. Böyle bir kadro kuracağız. Ya iddiasını ortaya koymak zorunda. Mecbur. Ama bu demek değil. Bu iddia çerçevesinde ya da bu iddia ya da bu hedef ya da işte hedefe giden yolda neleri doğru yaptığını göreceğiz. Mesela geçen sene, ondan önceki yıllarda ya da daha önceki yıllarda yapılan yanlışlar tekrar olacak mı? Ben mesela buradan Fenerbahçe taraftarına söylüyorum. Artık şu kırılganlığı atın üzerinizden mesela. İki maç kötü gitti, hemen ıslıklamayın kendi oyuncularınızı. Çünkü bir şekilde ayağa kalkmanız gerekecek, devam etmeniz gerekiyor ki ediyorsunuz sezon sonuna kadar. Öyle ya da böyle. Bir bakıyorsunuz arada yaptığınız o belki hani düşerken takımın düştüğü anda takımınıza sahip çıkmıyorsunuz demiyorum. İşte belki münferit olaylar bir anda takımı düşürüyor, şampiyonluktan ediyor. Ya da işte benzer durum bu sene Beşiktaş'ta da yaşandı. Doğru yanlış kısmına geçiyorum. Trabzonspor Fatih Hoca'nın dilinde tüy bitti ya. Gelin destekleyin, stada gelin, stada gelin, stada. Belki de şampiyon olacaktı Trabzonspor. Yani burada başkanların iddialı söylemlerde bulunması bence yanlış değil. Sadece bu iddialı söylemleri ne kadar daha iddialı hale getirecekler. Yani takviyeler, teknik kadro, başarısızlıklarda işte tekrar takımı yukarı çıkarma, çalışma koşulları, maaşları neyse artık maaş bütçeleri buraları ne kadar iyi yönetecekler buraya bakmak lazım. Ve bence bu söylemleri ben çok değerli buluyorum ama ısrarla söylüyorum. Bunun için neleri feda edeceksiniz, neler yapacaksınız benim için önemli olan şu. Ben de zamanında çalıştığım kurumda şirketin daha doğrusu evet öyle değildim yani ülke müdürüne söz vermiştim. Ben bu yarıştığım kulvarda birinci olacağım demiştim. Şu ana kadar hiç olamamışız demişti. Nasıl olacaksın yani gidip satın mı alacaksın parayla? Yok birinci olacağım. Sadece o fırsatı vermenizi istiyorum demiştim. Ve sonra 4 yıl üst üste birinci olmuştuk mesela. Çok özel bir şey yaparak değil. Sadece ekibi o hedefe inandırarak. Doğru adımları atarak. Ödüller almıştık yani. Türkiye'nin en iyi yönetilen. Neyse işte lojistik firması seçilmiştik. 4 yıl üst üste ki ben bıraktım.
Sonrasında da başkaları seçildi. Ben çekildim. Ondan sonra başkaları seçildi. Mesela onu söylemeye çalışıyorum ama hani bu iddialı söyleminin altında bir çalışma vardı. Ve onu da zaman içinde zaten görmüşlerdi. Hatta ve hatta ilk ödül törenine de inanmadığı o ödül törenine de kendisi gelip ödülü kendisine takdim etmiştim. Yani onun almasını istemiştim. Diyelim. O yüzden Sayın Başkan'ın ya da başkanların açıklamaları önemli, değerli ama yaptıkları daha da değerli. Sadece sözde kalmamalı. Caner Bey, Aziz Başkan bile olsa Galatasaray geçip şampiyon olacağına inanmıyorum. Benim görüşüm. Aykut Bey, neden olmasın ki? Yani bence çok gözünüzde büyütüyorsunuz bazı şeyleri. Ben sizinle aynı fikirde değilim sevgili Aykut Bey. Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var, iyi bir organizasyonu var. Ve taraftarı yıllardır başarı da geldiği için bir huzur var, iç huzur var Galatasaray'da. Ama inanın, siz organizasyonunuzu doğru yaparsanız, saha içinde güçlü olursanız, saha dışında kopmazsanız, kendi kendinizi yemezseniz, bölünmezseniz olabilirsiniz. Niye olamazsınız yani? Galatasaray'da sonsuza kadar şampiyon olacak diye bir kural yok. Öyle bir garanti de yok. Az önce sevgili Sertan'ın söylediği gibi. Bu sene şimdi Trabzonspor çıkar, şampiyon olur. Kimse de buna bir şey diyemez yani. Çünkü iyi bir organizasyon kuruyorlar mesela şu anda. İyi oyuncular transfer ediyorlar. Hem genç oyuncular hem belli bir seviyede Avrupa'da başarılı olmuş ama artık futbol hayatının belli bir dönemini, yani olgunluk dönemini yaşayan oyuncuları transfer ediyorlar. Genç oyuncular alıyorlar. Yedek bençini, yedek kulübesini güçlendiriyor mesela Trabzonspor. Bu çok değerli. O yüzden de neden olmasın yani. Peki. Yani sevgili Oktay Bey mi? Fotoğraf yollamış. Sayın Aziz Yıldırım'ın fotoğraflarını yollamış. Peki, teşekkür ederiz, sizi görüyoruz zaten. Teşekkürler ama paylaşımınız için. İyi akşamlar İstanbul'a, Necevit ben. Ben bu yabancı sevdasından niye vazgeçemiyoruz acaba ya? Bizim altyapımızda kaliteli çocuklar var. Diğer liglerde oynayan neden onlar takip edilip de Süper Lig'e, büyük takımlara transfer edilmiyor? Ben yine diyorum, biz yabancı sevdasından vazgeçmediğimiz sürece bizim futbolumuzun hiçbir geleceği yok demiş sevgili Ecevit Bey. Saygı duyuyorum düşüncenize. Altyapıdan maalesef oyuncu çıkaramıyoruz. Ama bunu da böyle değerlendirmiyorum ben. Yani böyle bakmıyorum. Burada yabancı oyuncular olabilir. Yeter ki biz altyapılardan oyuncu çıkarmaya çalışalım. Teşvik edelim. Özellikle kulüplerimize doğru kriterler koyalım ve bu doğru kriterleri de uygulayalım mümkünse. Bunu uygulamak için statlarımız var ama o statların zeminini mesela iyileştirelim. Genç oyuncu oynatan ya da yerli oyuncu daha fazla oynatan kulüplere daha fazla gelir kazanma şansı verelim. Onları teşvik edelim, alıp bir şekilde genç oyunculara hani yatırım yapıp daha sonra o yatırımın meyvesini toplayacak bir organizasyon yapalım. Bunu zaman zaman dile getiriyorlar işte. Hani Spor Bakanlığı çalışıyor işte kulüplerle beraber, Milli Eğitim Bakanlığı vesaire, ama günün sonunda hani sürdürülebilirlik konusunda bilmiyorum ya, yani problemler var. Daha iyi organizasyon olabilir, yapılabilir diye düşünüyorum. Şu ana kadar yapılanlar yeterli mi diye sorarsanız, işte Altın Ordu vardı, sonra yok oldu. Yani yok oldu derken işte alt lige düştü. Daha sonra da böyle futbolcu üreten bir yer göremiyorum sevgili Ecevit Bey. Halbuki aslında ülkemizin nüfusu genç. Genç nüfus çok fazla, futbola ilgi var. Bir sevda var, çocukların da ilgisi var. Ben karar verdim, kızımı futbolcu yapacağım. Şimdi futbol okulu araştırıyorum. 4 yaşında henüz, biraz daha büyüsün. Ama çok ciddi futbolla ilgileniyor. Bakacağız duruma. Ama zor yani. Kolay işler değil. Hani burada işte ailelerin çocuklarının zaman ayırması, onları istedikleri belki branşa yönlendirmeleri, sadece futbol anlamında değil. Mesela voleybolda güzel bir organizasyon var. Aşağıdan sürekli oyuncu çıkıyor. Basketbolda çok çıkaramamaya başladık. Hani aslında milli takım düzeyinde fena değiliz ama hani aşağıdan gelen jenerasyon ne kadar şu andaki çıtayı yukarı çıkaracak, bir muamma.

bana sorarsanız. Futbolda bunu maalesef yapamıyoruz. Bir gün yapar mıyız? Çok emin değilim. Yani bu konuda açıkçası çok emin olamıyorum diyorum. Buradan ilerliyorum. Caner Bey, iyi akşamlar. Ankara'dan Harun ben. Hakan Çalhanoğlu camiasız kalmış mıdır? Yok, niye camiasız kalsın ki? Sonuçta kendisi şu anda milli takımda. Bence böyle bakmamak lazım. Sonuçta profesyonel oyuncular bunlar. Ekmek parası neredeyse orada görev yapabilirler. Bir de yurt dışında doğup büyüyen bir oyuncu. Yani camiasız kalsan olur, kalmasan olur. Hakan Çalhanoğlu bir gün futbolu bıraktıktan sonra gidip Avrupa'nın herhangi bir kulübünde çalışabilir. Bence çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir lider. Ve hani birçok dilde bildiğini düşünürsek böyle bakmamak lazım. Bu bence bir kısır döngü. İşte şu takıma giderse camiasız kalır, bu takıma giderse camiasız kalır. Maalesef ülkemizin de böyle bir futbol iklimi var işte. Aşamadığımız konulardan bir tanesi maalesef bu. O yüzden de büyük takımlar arasında transferler olmuyor. Olduğu zaman da camiasız kalıyor oluyor. Bunu Uğurcan'da da biraz gördük diyelim. Lucescu Beşiktaş'a gelirken şampiyonluk sözü veremem ama bu takım gazetelerin 3. sayfasından 1. sayfasına taşırım demişti. Gazeteler öyle yazmıştı. Hem dediğini yaptı hem de şampiyon yaptı demişti rahmetli. Mircea Lucescu, Allah rahmet eylesin. Gerçekten önemli bir teknik direktördü. Önemli bir futbol adamıydı. Ama maalesef hayata gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin dedi, diyelim. Gerçekten değerli bir spor adamıydı. Hem milli takımımızda hem Galatasaray'da, Beşiktaş'ta görev yaptı. Dünyanın birçok yerinde önemli sporcular yetişti. Milli takımımızın şu andaki belki oyuncu havuzunda da çok ciddi bir etkisi, katkısı olduğunu yadırgamayalım. Önemli bir futbol adamını kaybetmiştik. Ya bu söylediğinizi sanırım şuna istinaden söylediniz sevgili Mustafa Bey. Ben de şöyle söylüyorum. Ne hangi konu olursa olsun eğer iddialı olduğunuz bir konu varsa o konuda mutlaka argümanlarınızın, geçerli donelerinizin, elinizde bilgi, belge neyse artık olması gerekiyor. Ne iş yapıyorsanız yapın mutlaka bir bu konuyla alakalı daha önce önemli şeyler başarıyor olmanız gerekiyor veya işte insanları ikna edecek bir şeyler ortaya koymanız gerekiyor. Sayın Yıldırım'ın bence bugün seçilmesinin ana faktörlerinden bir tanesi buydu. Hani beni tanıyorsunuz dedi, yani çok ortaya bir şey koymaya gerek yok dedi. Beni biliyorsunuz, ben 20 yıl bu kulüpte başkanlık yaptım, şampiyonluk yaşadım, Fenerbahçe için bedel ödedim dedi. Yani çok ötesi berisi yok. Ha, Sayın Safi değil başka birisi olsaydı da biraz zor olurdu. Ama Sayın Safi eğer pes etmezse bir sonraki seçimde kazanabilir. Tekrar başkan adayı olursa. O zaman adaylarını belki adamları şu, bu seçimde yaptığı düşünülen ya da yaptığını düşündüğünüz kendisini böyle düşünebilir. Hataları tekrarlamaz. Fenerbahçe Kongre üyesinin kalbine gidecek yolu daha net bulur. Ve bu çerçevede hareket ederse kazanabilir. Henüz yaşı genç. Ve söylemlerine baktığım zaman da Fenerbahçe için her şeyi yaparım diyor. Ben de beklerim. Öyle söyleyeyim. Kendisinden beklerim. Yani pes etmemesi gerekiyor. Eğer Fenerbahçe'ye bu kadar gönülden karşılıksız hizmet edeceğini vaat ettiyse burada da bir içtenlik gördüm kendi adıma. Bir samimiyet gördüm. Bunun bir sene sonra belki daha tutarlı, belki insanları daha çok ikna edecek şekilde ortaya koymasında fayda var diye düşünüyorum. O zaman da zaten sportif başarı gelir gelmez durumuna göre eli daha güçlü olabilir, daha zayıf olabilir. Ya da hani güçlü zayıftan ziyade hani belki Sayın Başkan şampiyon yapar, bir daha başkan adayı olur.

Neyse, gerekirse yaparız. Buluruz formülünü. Yani ortada da bir gerçeklik var. İşte cebinizden belki para koyamıyorsunuz. UEFA başınızda. Harcama limitleri var. Elde birçok yabancı oyuncu var. Hani onu alıyorum, bunu alıyorum. İşte Greenwood örneğin, işte anlaştım diyor 4 yıl. Tamam, güzel. Ama Marsilya diyor ki 50 milyon euro mesela. Hani Fenerbahçe 50 milyon euroyu neden Greenwood'a vermeli bu kadar borç varken diyor diyen kongre üyeleri var. Ya da işte Luis Suarez için Sporting Lisbon 80 milyon eurodan aşağı olmaz diyor. Şimdi hani bir taraftan 75 milyon euroya Osimhen alındı diyenler var. Hani Luis Suarez bir Osimhen midir diyenler oldu. Olmuştur eminim. Kongre üyelerinden bahsediyorum. Ama benim gördüğüm birçok kongre üyesinin genel bakış açısı şuydu. Yani Sayın Safi doğru dönemde aday olmadığı gibi. Yani Sayın Aziz Yıldırım'la burada adaylık sürecinde ciddi dezavantajları vardı diyenler oldu.

Devam ediyoruz. Kısa bir aramız oldu. Bir nefeslendik. Haliyle bizim insan olmadığımızı düşünen dinleyicilerimiz oluyor zaman zaman. Hani siz de nefes mi alıyorsunuz? Bir ara bir dinleyicimiz vardı. Böyle 5-6 yayında bir yazıyordu. Hani şu anda dinleyen dinleyicilerimiz bir yazsın da rahatsız olan varsa lütfen düzeltelim kendimizi. Abi yayında çok nefes alıyorsunuz diye yazmıştı mesela bana. Çok merak ediyorum yani nefes almadan nasıl yayın yapmalıyım diye kendi kendime böyle günlerce düşündüm. Acaba özel yani konuşurken nefes almadan nasıl konuşabilirim? Nefesiniz yayına çok geliyor demişti ki hani yaklaşık 7 yıldır haftada 20 saat yayın yaptığım düşünülürse herhalde mikrofona yaklaşmamam ya da yaklaşmam gereken yerleri de takdir edersiniz ki biliyorum diye düşündüğümü yani bildiğimi düşünüyorsunuz herhalde. Dikkatlice konuşmaya çalışıyorum da onu da dinliyorsa kırmamaya çalışıyorum. Ama çok ilginç gelmişti. Yani şey gibi bu böyle abi iyi araba kullanıyorsun ama yola çok bakıyorsun falan demek gibi bir şey. Yani nefes almadan nasıl yayın yapayım yani? Mecbur nefes almam lazım. Yani bazen yayına da gelebilir bu arada aldığımız nefes. 5 saat konuşuyoruz aralıksız. Her saatte 3-4 dakika aramız var. Hadi belki bir 2 dakikada yarış aramız var. Yani neredeyse her 60 dakikada 52-53 dakika ya da 50 dakika bir fiil konuşuyoruz. Tabii ki nefes de alacağız. Bazen çok özür diliyorum ki onu da genelde söylüyorum. Belki öksürebiliriz. Olabilir yani nihayetinde. Böyle bir dinleyicimiz vardı ama umarım şu anda boğulmamıştır. Evet, Fenerbahçe taraftarları yazabilir, diğer dinleyicilerimiz yazabilir. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi günlerdir, haftalardır konuşulan başkanlık seçimi sona erdi. Fenerbahçe'nin 39. başkanı Sayın Aziz Yıldırım oldu. Yani şöyle bakıyorum. Sevgili dinleyiciler. Kendisine, Fenerbahçe camiasına, kendisine inanan Fenerbahçeli dostlara hayırlı olsun diyelim ya da Fenerbahçe camiası için hayırlı olsun diyelim. Umarım iyi bir başkanlık dönemi geçirir. Kavgadan, gürültüden uzak, kendisine söylediği gibi tamamen kendi işimize odaklanacağız. İyi bir kadro kuracağız, eksiklerimizi biliyoruz dedi. Bu bence önemli. Yine önemli bir şeylerden bahsetti. Bunları da kısa kısa söylemek istiyorum. Şu, geçmişte Fenerbahçe'de görev yapan profesyonellerin bu ekipte yani Sayın Yıldırım ve ekibinde olabileceğini, olacağını söyledi. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önce denendi Beşiktaş'ta benzer bir şey ama çok da başarılı olamadılar. Ama bu tabii benzer bir süreç olacağı anlamına gelmez. Teknik direktör konusu önemli. Bir mutlaka kısa vadede bir açıklama yapmaları gerekiyor. Kısa vadede mutlaka

belirlemeleri gerekiyor. Hem Fenerbahçe taraftarına hem kongre üyelerini Fenerbahçe'ye gönül verenlere diyelim. Bu arada biz 23.15'te bitireceğiz sevgili dinleyiciler yayınımızı. Bugün böyle olacak. Neden? Çünkü voleybol milli takımımızın Bulgaristan'la mücadelesi var. 24'te başlayacak ama maç önü yayınımız var Esport'ta. Ve Esport ortak yayınına geçeceğiz. Orada arkadaşlarımız maç önünü değerlendirecekler. Bakacağım birazdan kimler olacak maç önünde ama onları da sizlere takdim edeceğim. Voleybol milli takımımızın daha önce oynadığı maçları ve bugün oynayacağı mücadeleyi yine sizler için değerlendiriyor olacaklar. Geçen yayında Sayın Burcu Hakkemez ve Sayın Elif Ağaca sizlerle birlikteydi. İtalya-Türkiye maçı öncesi ve sonrasında bakalım bugün yine aynı ekip mi olacak? Bakacağız birazdan. Onu da sizlere takdim edeceğim. Yani ben 23.15 itibariyle bugünkü yayınımı sonlandırıyor olacağım. Yaklaşık 20 dakikamız var. Üzerine voleybol milli takımımızın mücadelesini izleyeceğiz. Umarım başarılı oluruz bu arada. Onu da söyleyelim. Evet, şöyle bakıyorum. Neler olmuş? Evet, ilginç. Peki, devam ediyorum. Yine mesajlarınıza bakacağım birazdan. Sayın Yıldırım şöyle bir şey söyledi. Bu dikkatimi çekti. Camiamızda bir seçim yaptık. Kazanan Fenerbahçe'dir dedi. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren Sayın Safi Bey ve saydığımız tüm isimleri bir araya gelmeye davet ediyoruz. Onlar da güzel tezahüratlar yaptı. İnşallah bu tezahüratları bu stadyumda hep birlikte yaparız ve şampiyon oluruz dedi. Fenerbahçe'nin birlik olmaya ihtiyacı var. Bakın bu önemli bir mesaj. Bunu daha önceki yayınlarda da yine dile getirmeye çalıştım. Sevgili dinleyiciler. Neden? Çünkü birlik beraberlik olmadığı sürece özellikle büyük camialar, taraftar, teknik ekip, idari kadro neyse artık herkesin birlik beraberliğe inanması ve o hedef doğrultusunda birlikte hareket etmesi gerekiyor. Hani muhalifleri de aslında kendisine muhalif olacak yöneticileri de yine bir arada olmaya çağırıyor, davet ediyor. Bunun değerli olduğunu düşünüyorum. Evet. Değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Bu arada mesela Ederson hakkında yaptığı açıklamalar vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yani Ederson değerli bir kaleci. Oturup konuşacağız demişti. Mesela bunlar hani oyunculara da sahip çıkması ben değerli olduğunu düşünüyorum. Bu belki de geçmişte yaşadıkları tecrübelerin de bir sonucuydu. Yani hatalar yaptık demişti mesela. Orada yaşadıkları, orada yaptıkları belki söylemlerin, eylemlerin, yapılan hareketlerin belki de bir karşılığıydı. Onu da söylemekte fayda görüyorum. Dediğim gibi ben değerli gördüm. Kendisine, ekibine, teknik ekibine hayırlı uğurlu olsun. Merakım şu. Bundan sonraki süreçte neler olacak? Yani ne zaman transferler gelmeye başlayacak? Anlaştığı oyuncularla ne zaman anlaşmaları fiilata dökecekler? Gerçekten merak ediyorum. Evet. Peki. Merak ediyorum ben de ne zaman işte örnek veriyorum bir Vedat Muriç'i ne zaman göreceğiz? Gerçekten görecek miyiz? Yine aynı şekilde Dortmund'u Girassi'yi ne zaman göreceğiz? Peki. Evet gerçekten

Yani Fabrizio Romano'nun, özellikle Hakan Çalhanoğlu ve Greenwood transferinin gerçekleşmeyecek olmasını yazması da az önce ilgimi çekti. Ben de size okumuştum zaten bu durumu. Şöyle bakıyorum. Başka neler var? Evet. Peki. Şimdi dinleyicimiz demiş ki, evet Sayın Yıldırım geldi ama henüz teknik direktör konusunda net bir karara varmadılar. Ne kadar sürede, Ahmet Bey yazmış, açıklanır. Yani uzar mı bu süreç? Valla ben çok uzayacağını düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe'nin bir iki hafta içinde teknik direktör, hatta bir hafta içinde teknik direktörünü belirleyeceğini düşünüyorum. Yerli mi olur, yabancı mı olur bilmiyorum ama her kim olacaksa Fenerbahçe'nin belki alınacak oyuncuları bu hocanın oyun sistemine göre almasında fayda var diye düşünüyorum. Çünkü sonrasında işte benim istediğim oyuncu olmuyor, geç oynatıyor, zaman geçiyor, oyuncuyu küstürüyor gibi durumlar olabilir. Ya da oyuncu maç ritmi kazanmıyor. Sezonun başında ya da belli bir zaman geçtikten sonra da adaptasyon problemi yaşayabiliyor. O yüzden ne kadar erken hoca açıklanırsa transferlerinde bu hocanın oyun sistemine göre yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bir yıllık bir planlama ısrarla söylüyor Sayın Aziz Yıldırım. Bu yıl biz şampiyon olacağız diyor. O zaman bir yıllık bir planlama olduğunu düşünüyorum ben. Bence hocayı da böyle, hocayla da böyle anlaşmaları gerekiyor. 1 artı 2 yıllık, 1 artı 3 yıllık neyse artık. Hani birden sonrasında artı opsiyonu koysalar daha iyi olacak. Çünkü olası bir, olabilir bu da yani. Bu da bir ihtimal. Başarısızlık dahilinde getirdikleri hocaya bir de yeni yönetimin tazminat ödemesi gerekecek. Eğer başarısız, yani başarısızlık ihtimalini de düşünüyor olması gerekiyor şu andaki yönetimin. En azından ben öyle değerlendiriyorum sevgili dinleyiciler. Evet. Şöyle bakıyorum. Fenerbahçe Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde de finale yükseldi. Anadolu Efes'i 3-1 geçmeyi başardı ve finaldeki rakibini bekliyor. Bakalım neler olacak? Finalde Beşiktaş Gain mi, Bahçeşehir Koleji mi finale çıkacak? Bahçeşehir Koleji seride 2-1 önde. Yarın oynanacak biliyorsunuz bu mücadele. Yarın günlerden ne? Pazartesi. Evet, yarın ben de burada olacağım. Bu mücadele yine benim saatime mi denk geliyor? Bir bakalım. Herhalde gelir diye tahmin ediyorum. O final mücadelesinde yine sizler için değerlendiririz. Bir dakika bir bakayım. Çok güzel basketbolu seviyoruz tabii ki. Basketbolda özellikle kendi ligimizdeki bu playoff serisi de çok heyecanlı geçiyor. Evet, doğrudur. Yarın 20'de ben de 20.30'da zaten burada olacağım. Yine üzerine konuşuruz. Ama güzel bir maç olacak. Bakalım, eğer Bahçeşehir Koleji yarın kazanırsa seride durumu 3-1'e getirip finale yükselen ikinci takım olacak ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi olmuş olacak. Beşiktaş kazanırsa seriyi Akatlara taşımış olacak ve son mücadelede finale çıkan takım belli olmuş olacak. Ben playofflar başlarken Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin finalde karşılaşacağını yorumladım. Öyle düşündüm ama şu ana kadar beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattı Beşiktaş Gain, onu özellikle bir söylemekte fayda görüyorum. Evet. Şöyle bir bakıyorum. Başka neler var? Evet, gelen mesajları okuduğum sizler için. Bugün bu arada Perez de İspanya'da seçimi kazandı sevgili dinleyiciler. Perez Real Madrid'in yeni demeyeyim ama eski başkanı tekrar devam etti başkanlığına. Zaten çok güçlü bir başkan adayı, onu söyleyelim.

Muhtemelen de bir süre daha devam edecektir Madrid'deki. O da çok güçlü bir figür. İddialı söylemleri, transferleri, transfer politikası şu ana kadar. Hani işte genelde bonservisi elinde olan oyuncuları almaya çalışıyorlar. Hani bir şekilde kandırıyorlar. Evet. Bakıyorum. Şöyle. Gündeme de bakmaya çalışıyorum bir taraftan. Önemli bilgiler varsa, önüme düşen herhangi bir haber vesaire varsa onları da sizlere aktarmak istiyorum ama şu anda yok gibi gözüküyor. Evet, birazdan yayını bitireceğiz sevgili dinleyiciler. Bir 7 dakika sonra maç merkezi sona erecek ve voleybol milli takımımızın 4. mücadelesini izleyeceğiz. Milletler Ligi'nde biliyorsunuz genç bir kadroyla çıkıyoruz maçlara. Bugün bilmiyorum tabii, dün oynayan bazı oyuncular oynamıyor olabilir. Bulgaristan'la karşılaşacağız. Milletler Ligi'nde şu ana kadar milli takımımız bir galibiyet, iki mağlubiyet aldı. Bulgaristan'da bir galibiyet, iki mağlubiyet aldı yine. Onlar da 3 puanla şu anda bizim üzerimizdeler. Biz kazanırsak 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle beraber birçok takımı geçebiliriz. Örneğin 10. basamağa kadar çıkabiliriz ya da 9. basamağa kadar Hollanda'nın aşağısına kalırız ama yenildiğimiz için muhtemelen Belçika'yı yakalamış olacağız. Bakalım, onlar çünkü oynadı bu arada 4. maçlarını. Şu ana kadar Milletler Ligi'nde Brezilya 4'te 4 yaptı. İtalya 4'te 3 yaptı. Onların tek bir mağlubiyeti var. Çok istikrarlı gidiyorlar. Brezilya bugün 3-2 mağlup oldular. Onu söyleyelim. Japonya yine 3'te 3 yaptı. Ferhat Akbaş yönetiminde biliyorsunuz Japonlar bir Türk antrenörle çalışıyorlar ve çok da başarılılar. Ferhat Hoca, onu da tebrik edelim. Onlar da şu ana kadar 3'te 3 ile gidiyorlar. Çekya yine 3 galibiyet 1 mağlubiyetle şu ana kadar istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri voleybolda çok güçlüdür, ekoldür. Onlar da şu ana kadar, yine Çin aynı şekilde 3'er galibiyet birer mağlubiyetle sıralanıyor. Aynı şekilde Polonya da önemli bir ülke voleybolda, kadın voleybolda. Onlar da 3 galibiyet 1 mağlubiyetle yine sıralanıyor. Burada belki hayal kırıklığı demeyeyim ama hani bizim tabii ki az kadroyla gelmememiz önemliydi. Sonraki etapta muhtemelen az kadroya geçeceğiz ama buralarda tabii alacağımız galibiyetler de önemli ve değerli diye düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda sevgili dinleyiciler, birazdan o mücadele başlayacak. Dediğim gibi biz de o mücadeleyi takip edeceğiz. Esport ekranlarından nakden yayınlanacak. Onu söyleyelim. Ve Radyo Spor'dan da yine nakden yayınlanacak o mücadele. Evet, yaklaşık bir 6 dakika sonra Burcu Hakkemez, eski voleybolculardan kıymetli bir sporcuydu Burcu Hakkemez. Bakalım kimin yapacak, yine aktaracağım. Voleybol da sevdiğimiz bir spor tabii. Çok da yakından takip ediyoruz. Biliyorsunuz bir voleybol ülkesiyiz. Aslında erkeklerde de çok ciddi başarılar elde etmeye başladık. Kulüpler düzeyinde, milli takım düzeyinde her ne kadar bunu başaramasak da. Ama kulüp düzeyinde başarılarımız var. Kadın voleybolda tabii kulüp düzeyinde de ciddi başarılarımız var. Vakıfbank'ın, Eczacıbaşı'nın, yine Fenerbahçe, Opet'in çok ciddi başarıları var. Galatasaray'ın bu sene yine elde ettiği önemli bir başarı var. Yani voleybolda gerçekten biz voleybol ülkesiyiz diyebiliyoruz. Çok da değerli gençler yetiştiriyor Voleybol Federasyonu, vallahi tebrik ediyorum ama önemli. Gençler de yetiştirebiliyorlar. Peki şöyle bakalım. Evet, birazdan huzurlarınızdan ayrılacağım bu güzel mücadeleyi. Umarım bu arada milli takımımızın kazanmasını bekliyorum sevgili dinleyiciler. Bu mücadeleyi.

0: Hani bugün bir kayıp beklemiyorum. Bulgaristan karşısında kazanmamız bana sürpriz olmayacaktır. Dün İtalya karşısında da set aldık ama daha iyi oynayabilirdik. Daha iyisi olabilirdi, onu söyleyeyim. Özellikle çok basit hatalar yaptık. Evet, birazdan yaklaşık bir 4 dakika sonra Burcu Akkemez ve Elif Ağca maç önünde Esport Plus ve Esport ekranlarında olacak. Yine Radyo Spor'dan da maç önünü nakden yayınlayacağız. Sevgili dinleyiciler, onlar da son hazırlıklarını yapıyor. Türkiye, Bulgaristan Türkiye voleybol mücadelesinin maç önü yayınıyla sizlerle birlikte olacak. Ben de yayını bitireceğim o saat itibariyle diyelim. Yaklaşık bir 3-4 dakika sonra yayın başlayacak. Biz de anlık olarak o yayına bağlanıyor olacağız. Bakalım neler anlatacaklar bize bu maç önünde. Dün özellikle İtalya karşısında milli takımımızı nasıl buldular? Nerelerde hatalar yaptık? Bu hatalardan bugün en azından nasıl ders çıkartacağımızı düşünüyorlar. Dün oynayan bazı oyuncularımız bugün oynamayabilir mi? Bunları mutlaka kendileri yorumlayacaklardır. Veya bundan sonraki süreçlerde yine oynayacağımız maçlarla alakalı derin analizler yapacak Sayın Burcu Akyemez ve Sayın Elif Ağca. Az sonra Esport Plus ve Esport ekranları ile Radyo Spor ortak yayınıyla yine karşınızda olacak. Dediğim gibi birazdan biz de oraya bağlanacağız. En azından ben şimdilik veda ediyormuş gibi yapayım. Yarın saat 20.30'da yine karşınızda olacağım. O yüzden yarın da kimseye söz vermeyin bu saatlerde. Bu defa da şeyi konuşacağız. Bahçeşehir Koleji Beşiktaş mücadelesini yine konuşuyor olacağız yarın da. Ve bakalım neler, spor gündeminde neler olacak, onları yine değerlendiriyor oluruz kıymetli dinleyiciler. Yoğun bir gündü, benim için de yoğun bir gündü, güzel bir gündü. Baktığımız zaman en azından bir basketbol mücadelesi vardı. Fenerbahçe'de seçim vardı, seçim sonuçları vardı. Belki başkanların, sadece Sayın Aziz Başkan'ın sonuçlar belli olduktan sonra açıklaması vardı ama onun haricinde dolu dolu bir spor günü daha geride bırakıyoruz. Dediğim gibi saat çift sıfırda Radyo Spor frekanslarında Bulgaristan Türkiye Voleybol Milletler Ligi'nde, Voleybol Ligi'nde takip edebilirsiniz. Birazdan dakikalar sonra Esport ve Esport Plus ortak yayını ile beraber Sayın Burcu Akyemez ve Sayın Elif Ağca'nın yorumlarıyla maç önünü yine Radyo Spor frekanslarında sizlerle buluşturacağız. Milli takımımızın, voleybol milli takımımızın Bulgaristan maçı öncesinde maça dair görüşlerini, fikirlerini, izlenimlerini, dünkü maçın analizlerini yine yapıyor olacaklar. Biz de o yayını yine sizlere ulaştırıyor olacağız. Ben de tabii o an itibariyle sizlerin huzurlarınızdan ayrılmış olacağım diyelim. Peki, var mı mesajımız? Şöyle bir bakalım. Mesaj yollayan tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. Yüzün üzerinde mesaj geldi. Okuyamadığım mesajlar da oldu. Okuyup da kırdığım, üzdüğüm dinleyicilerimiz olursa affolsun diyelim. Mümkün mertebe sürçülisan etmemeye, kırmamaya, üzmemeye çalışıyoruz ama bazen olabilir. Bizler de belki o anda münferit hareket etmiş olabiliriz. Ediyor olabiliriz. Olabilir. Bir insanız diyelim. O zaman ben bitiriyorum. Dinleyen herkese, mesaj yollayan herkese teşekkür ederim. Yarın 20.30'da tekrar karşınızda olacağım. Ve sizleri Bulgaristan Türkiye Milletler Ligi Voley Kadınlar Milletler Ligi Voleybol Milli Takımımızın maçından önceki maç önü yayınıyla Sayın Burcu Hakkemez ve Elif Ağca'nın değerli yorumlarıyla baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.
1: Voleybolda Milletler Ligi
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi sona erdi.
3: Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Canlı yayın.
5: Ama içerideki oyunculara baktığımızda çok tanıdık isimler de var. Türkiye'de forma giymiş. Giymeye de devam eden. Genel olarak Bulgaristan'a baktığında neler söylersin?
6: Şimdiye kadarki maçlarını

0: Domini'yi 3-0 yenmişler. İtalya ve Brezilya'yı da 3-0 yenilmişler. Aslında onlar da çok inişli çıkışlı bir performans sergiliyorlar. Antrenörleri Marcello Abbondanza geçtiğimiz seneden beri antrenörlük yapıyormuş. Öncesinde Zetova hepimizin
1: Ya
0: de
1: Zeto
0: bildiği,
1: vardı. Evet, aynen.
0: Solak pasör çaprazı, o da Bulgar milli takımının oyuncusuydu. Bu arada küçük bir parantez açmak istiyorum ben. Bu FIVB'nin yeni belirlediği bir kural varmış. Her takımda bir kadın antrenör
1: Evet.
0: olma zorunluluğu. Bu açıkçası beni bir kadın olarak çok mutlu
1: Ben de çok
0: etti.
1: mutlu etti. Çünkü hep de şöyle bir soru gelir ya. Ya kadın antrenör niye yok? Hani hep
0: Evet.
1: niye erkekler diye. Aslında bu da biraz onun önünü açmak için
0: Evet.
1: güzel bir kural değişikliği.
0: Bugün ben Bulgaristan Brezilya maçını bugün izledim. Fafoay'da kenarda gördüm Brezilya takımında.
1: Çok iyi.
0: Onu da uzun zaman sonra sahalarda görmek beni çok mutlu etti. Marcello açıkçası takıma yeni geldiği için taktiklerini ve istediklerini çok takıma uygulatabiliyor mu bilmiyorum. Takım da çok genç bir takım. Yani işte maç içinde oyuncu değişiklikleri fazlasıyla yapıyor ki biz buna geçtiğimiz seneden çok alışkın değiliz.
1: Aynen, aynen.
0: Genelde Fenerbahçe ile beraber izlediğimiz zaman Abbondanza'nın çok oyuncu değişikliği yaptığını görmemiştik ama benim bu son izlediğim Brezilya maçında ilk sette 8 değişiklik falan yaptı. Yani manşette direkt hata yapmadıklarında pasörün eline top getirebiliyorlar ama direkt hatayı da çok yapıyorlar. Çok genç oyuncuları olduğu için açıkçası o tecrübeyi oyunun içine çok yansıtamıyorlar. Yani genel itibariyle
1: Evet,
0: başlangıç
1: zaten
0: olarak böyle diyebilirim.
1: aslında skorerlerine de göz atacağız. Hem Türkiye'nin hem Bulgaristan'ın şu ana kadar, çünkü iki takım da 3 maçı tamamlamış durumda ve son maçlarına çıkıyorlar birinci etaptaki. Dilersen önce biz Türkiye'nin bu etapta ilk 3 maç sonunda en skorer listesine bir bakalım. Tabii ki tahmin ettiğimiz gibi Yaprak Erke 46 sayıyla, 46 hücum sayısıyla ve de birinci sırada yer alıyor. Normal genel sıralamada da 8. sırada. Kötü bir
0: Evet,
1: performans
0: kötü değil.
1: değil. Aslında takımı ayakta tutan ismimiz de diyebiliriz Yaprak için. İkinci sırada Defne var. Genç pasör çaprazımız. 41 sayı üretmiş. 34 hücum, 7 blok sayısı var. Dün İtalya karşısında bloklarda yer konumlamada biraz sıkıntı yaşadık ama ondan önceki Hollanda Dominik maçında aslında blok olarak köşe oyuncular iyi performans sergilediler net bir şekilde. Üçüncü sırada belki de en fazla eleştirilen ilkin var. Takım kaptanımız İlkin Aydın. 26 sayı üretmiş. 23'ü hücumdan, ikisi bloktan, biri de direkt servis sayısı ace olarak geçmiş hanesine. En dikkat çeken Carmen Aksoy. Aslında bakıldığında bu diğer oyunculara göre daha az süre aldı Carmen. Sonradan oyuna girdiği maçlar oldu. İlk 6 başladığı maçlar oldu ama 20 sayısı var. 12 hücum, 7 blok, 1 ace. 5. sırada da gene az oynayan, ki bir maçta bacağındaki sakatlık sebebiyle Hollanda maçında yoktu biliyorsun. Saliha Şahin de 14 sayı, 13 hücum, 1 ace. Şimdi bu sıralamaya baktığımızda sence ekstra performans sergileyen, seni etkileyen isim?
0: Yani şimdi bu kadroya baktığında Yaprak'ın best scorer olarak en başta olacağı hiç düşünülür müydü? Bence Yaprak iyi bir performans sergiliyor. Takımın eğer bir hücum gücü varsa ilk adamımız, ilk oyuncumuz Yaprak olarak gözüküyor. Burada da zaten aynı şekilde. İlkinle aralarında aslında çok fark var ama İlkin de oynamadığı bazı işte Saliha ile çok
1: Evet, değişti.
0: değiştiler. Onun dışında Aylin'le de bir sette değişmişlerdi. Yani İlkin genel olarak bu turnuvada çok kendi de bence bu şekilde düşünüyordur ve hissediyordur. Çok bekleneni veremedi gibi bugüne
1: Hücum
0: kadar.
1: anlamında evet, yani hücumda gerçekten özellikle blokları, yani önüne kurulan blokları, biz çünkü ilkinin blok arası işte blok outlar, plaselerle o dengeyi bozabildiğini gördük ama o performansını izleyemedik.
0: Ben bunu niye bağlıyorum biliyor musun? Bence İlkin gerektiği kadar dinlenemedi. Yani evet Galatasaray takım olarak sezonu erken bitirdi. Ama yani Vakıfbank bir Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Eczacıbaşı da aynı şekilde. Ama ben İlkin'in gerektiği gibi sakatlıklarını üstesinden gelip dinlenip kendine işte diğer oynamayanlar gibi şu anda antrenman yapmaya başlayan ekip kadar zaman ayırabildiğini düşünmüyorum. Biraz bir yıpranmışlık var sanki. Evet, o şekilde hissediyorum.
1: Bir daha ilkinin bireysel performans grafiğini rica edebilir miyim yönetmenimden? Evet. Yani burada gördüğümüzde aslında 20

0: 3 hücum sayısı var. 18 hücum hatası yapmış. Maç ortalaması 11.33. Hücum yüzdesi de %31.51'de kalmış. Baktığımızda yani maç ortalaması biraz düşük tabii.
1: Çok alışkın olduğumuz bir yani çok alışkın olduğumuz bir tablo değil açıkçası ama ya önümüzde çok uzun bir milli takım süreci var ve kadro genişliğimiz de çok üstünde durulması gereken bir konu bence. O yüzden yani çok bunun üstünde durup da işte ilkin çok kötü oynadı. Bunu bu kadar büyütüp şey yapmaya gerek yok. Oyuncunun da motivasyonunu düşürmeye gerek yok. O yüzden bundan sonrasında inşallah çabuk toparlayabilir. Bakalım bugün ne olacak? Bugün çünkü
0: Evet,
1: işte dünkü mağlubiyetten sonra yeni bir gün ve Bulgaristan yani her ne kadar normal şartlarda bizim seviyemizde olmasa da çok tecrübesiz bir takımlar.
0: evet.
1: Şu anda oynanan maçların heyecan seviyesi ve tecrübe düzeyine göre güzel bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum ben.
0: İlkinden sonra bir de yaprağın bireysel hücum grafiğini görebilirsek, yani ikisini karşılaştırmak anlamında da belki iyi olabilir. 46 dedik zaten bütün sayılarını hücumdan kazandırmış durumda yaprak şu ana kadar. 13 tane hücum hatası, maç ortalaması da 15.33. Hücum yüzdesi de neredeyse %50'lere geliyor, %44.66.
1: Evet, hücum yükünü o çekiyor şu anda.
0: Peki bir şey soracağım. Mesela 4 numarası maçörü anlamında rotasyonun daha kısıtlı olması, daha yani mesela biz ana kadroda Filenin Sultanların ana kadrosunda birbirinden çok farklı ve çok farklı paslara vuran, farklı yüksekliklerde, farklı hızlarda vuran 4 numarası maçörleri görüyoruz ve bu da aslında karşının dengesini değişikliklerde biraz değiştiriyor. Sence şimdi rotasyonun daha kısıtlı olması ve içeride oynayan oyuncuların tarzlarının birbirine çok yakın olması da
1: Tabii
0: bizi
1: ki.
0: olumsuz yönde etkiledi mi?
1: Tabii ki. Bir de yani aynı zamanda içeride oynayan oyunculara bir nefes alma fırsatı da sunulamamış oldu. Yani işler kötü giderken hep söylüyoruz, her zaman olabilir. Böyle bir dışarı çıkıp nefes alıp neyi yanlış yapıyorum? Yani topa mı erken giriyorum? Pas mı kötü geliyor? Kiminle neyi konuşmam? Bir sakinleşeyim diye geçen bir süreç vardır. Onu hiç yaşayamadan üst üste yapılan hatalar oyunu daha da aşağıya çekiyor bence. Yani tabii ki bu rotasyon şimdi biz böyle burada yorum yaparken bile açıkçası biz de yoruluyoruz şimdi. Sadece yorum yapıyoruz ve yoruluyoruz. Düşün, Brezilya'ya gidiyorsun. Yani saat değişikliği var, saat farkı var. Orada maç oynuyorsun ve antrenmanda yapıyorsun aynı zamanda. Evet, bu kızların işleri bu. Bu iş onların zaten emek verdiği ve yapmayı bildikleri şey. Ama sonuçta bir performans sergiledikleri için yorgun olmaları da çok normal.
0: Bu arada ben de Voleybol Federasyonu'nun sosyal medyasından sen de takip ediyorsundur. Mesela boş oldukları gün önce bir ağırlık
1: Tabii
0: antrenmanı
1: ki
0: yaptılar.
1: yapmaları gerekiyor.
0: Üstüne top antrenmanı
1: Çünkü
0: yaptılar.
1: sadece bu maçlar değil yani. Sadece ki buradaki maçlar değil. Bizim hedefimiz belki Viyenel de değil.
0: Evet.
1: Bizim hedefimiz yani Ağustos ayı, Temmuz ayı,
0: Avrupa.
1: daha sonrası Avrupa Şampiyonası için hazırlanıyoruz. Yani o yüzden sadece 2 günlük veya 3 günlük hadi bu Brezilya'yı kurtaralım diye düşünüyor olsaydık zaten ilk 6, ilk 12
0: Tabii canım,
1: az
0: evet.
1: kadromuzla, kaptanımızla Eda, bütün işte Zehra, bütün takım orada burada Brezilya'da mücadele ederdik. Biz şu anda her programda üstüne basa basa söylüyoruz. Gençlerimizi yetiştirmek adına fedakarlıkta bulunuyoruz hepimiz, bütün voleybol camiası ve Türkiye. Ve bu kızlara biraz zaman tanıyoruz. Büyümeleri ve gelişmeleri için ve karşılığında çok güzel alacağız. İnşallah o günleri de göreceğiz. Çok yakında göreceğiz yani.
0: Bence de göreceğiz. Şimdi gençlere yer veriyoruz ve onları yetiştirmeye çalışıyoruz derken Carmen'in istatistiklerini ben rica edeceğim. Çünkü orada çok enteresan bir nokta var. Göreceksin şimdi gelince. Bulgaristan kadrosu da bizim kadromuzla beraber şu anda ekrana geliyor. Alabilirsek evet kızlarımız da geldi kahveleriyle. Ya burada hiç hücum hatası yapmamış galiba.
1: Evet.
0: Hücum
1: Oyunda
0: yüzdesi
1: kaldı.
0: de
1: Evet.
0: 54.22. Bu arada maç ortalaması 4 sayı olması da aslında daha az süre almasından kaynaklanıyor.
1: Tabii
0: Yani
1: ki.
0: her sette ve her
1: Full
0: maçta
1: oynamadığı için.
0: oynamadı, full oynamadığı için maç ortalaması tabii ki düşük gözüküyor ama cesur diyebilir miyiz
1: O işte daha önceden de konuştuk, o kafasına takmaz hali, yani yaptığı hataların üzerinde çok durmaması Carmen'in çok işine geliyor. Ve hata da, hücumda hata da yapmamış aslında baktığımızda, ama yani kötü attığı servisin üzerine veya açık aldığı bir avantajın üzerinde çok durmadığı zaman bir oyuncu, ondan sonraki sayıyı daha rahat konsantre olup üstesinden daha kolay gelebiliyor. Bu da Carmen'in çok işine geliyor bence. Yani bugünkü kadro nasıl olacak? Ben onu düşünüyorum.
0: Evet, ben de onu düşünüyorum. Acaba libero'da bir değişiklik olacak mı? Çünkü Melis'i hiç libero formasıyla görmedik.
1: Evet.
0: Eylül'ü gördük ilk 3 maçta. Dünkü maçta da hep dedik ki blok yerleşimi ve defans yerleşimi ile ilgili sıkıntılar vardı İtalya karşısında. Bunu yani nasıl oturtacak bu kadro diyeyim?
1: Bu kadronun zaten bunu oturtmak için şu an bugün son günleri, evet, Bulgaristan'la oynayacakları maçta. Şimdi Bulgaristan takımının hücum çeşitliliği İtalya kadar farklı yüksekliklerde, evet, veya farklı özelliklerde smaçörleri olmadığı için bugün işimizin daha kolay olduğunu düşünüyorum. Yani evet, mücadele eden bir takım var sonuçta. Bulgaristan milli takımı da ben en son 1980 senesinde olimpiyatlara gitmişler Moskova'ya.
0: 1980, ben doğduğumda, evet, bayağı olmuş.
1: Evet. Ve şu anda onların da en büyük hedefleri olimpiyata gitmek. Yani bu ortalama sıralaması öncesinde ilk 18'deydi, evet, ama şu anda dünya sıralamasında 20'ye gerilemişler. Evet. Şimdi onlar da...
0: Sıralamadan gitme şansları biraz düşük.
1: Çok
0: belki
1: düşük.
0: Belki elemelerden gidebilirler.
1: Çok düşük,
0: o
1: evet, ama yani enerji olarak yüksek bir takımlar ve yapabildikleri, sergileyebildikleri en iyi performansı Brezilya, İtalya. Çünkü kazanma şansları çok az olduğu için ve kaybedecek bir şeyleri olmadığı için çok rahat sergilediler. Ama bizim bugüne kadar oynadığımız oyun belki onları kendilerine biraz daha yakın hissettirip bugün biraz daha stres olup gerilip bu rahatlıkla oynayamayacaklarını düşünüyorum ben.
0: İnşallah.
1: Bir de işte Abondanza da antrenör olduğu için, takımın antrenörü. Dün bu arada dikkatini çektim bilmiyorum, Brezilya maçında ilk setin sonunda biz Roberto'yla ufak bir tartışma,
0: evet,
1: yaşadılar.
0: Evet, sen anlattın. Ben böyle sararak izlediğim için çok,
1: evet,
0: denk,
1: evet,
0: gelmemişim oraya.
1: Bir sarı kart gördüler. Ben biz hep bahsediyoruz ya challenge'ların uzun sürmesi.
0: Evet.
1: O challenge'ların uzun sürmesi oyunu çok yavaşlatıyor. Ve bence Brezilya'da ekstra bir yavaşlatıyor. Yani herkes böyle uzun uzadıya ekrana bakıyor. Hareketli, yani soğumamak için ısınma hareketleri yapıyorlar. Bunun üzerine yani benim anladığım o ki bize Roberto bir tepki gösterdi. Marcello'nun challenge almasına.
0: Yeter, itiraz etmedi.
1: Evet, challenge almasına. Çünkü oyun çok duruyor ve oyun oynayamıyorlar, açılamıyorlar. Bunun üzerine bir gerginlik yaşandı. Yani oyunda yine böyle şeyleri deneyecektir diye düşünüyorum,
0: evet, yani
1: ben.
0: Yani zaten Abondanza'yı sen hepimizden iyi tanıdığın ve beraber çalıştığın için hani zaman zaman çıkışlarının olduğunu,
1: evet,
0: takımı kötü giderken rakibi soğutmak amaçlı her türlü yola başvurabildiğini zaten biliyoruz.
1: Potansiyeli var.
0: Aynen. İstersen, evet, Bulgaristan demişken Bulgaristan'ın da skorerlerini bir görelim ilk 3 maç ardından. Birinci sırada pasör çaprazları var Solak. Stoyanova 38 sayısı var, 33 hücum, 5 blok sayısı. İkinci sırada Milanova 31 sayı, 28 hücum, 3 blok. Üçüncü sırada orta oyuncuları Saykova 22 sayı, 15 hücum, 5 blok, 2 ace. Dördüncü sırada Paskova 17 sayı, 13 hücum, 2 blok, 2 ace. Ve beşinci sırada da gene orta oyuncuları Naneva var, 13 sayı, 11 hücum, 2 blokla tamamladı. Şimdi oyunculara baktığımızda aslında Paskova, Milanova Türkiye'de oynamış isimler. Bir, hı-hı, de Koleva var, 4 numarası maçörleri zaman zaman oyuna girip çıkıyor. Çok fazla kullanabiliyor Abondanza onu. Ya şimdi bu bakınca şöyle bir şey geldi aklıma. Yani belki de çok yanlış düşünüyorum ama bunu burada beraberiz, hep beraber samimi bir ortam paylaşmak,
1: evet,
0: istedim. Şimdi diğer takımlara da bakıyorsun, yani Avrupa takımları özellikle. Hep böyle şu anda artık olmuş ve milli takımlara skor üreten oyuncuların çoğunun Sultanlar Ligi'nde pişip yetişip,
1: evet,
0: oralara gittiğini ve milli takımda performans sergilediğini,
1: evet,
0: görüyoruz. Şimdi gençlerimize dönüp bakıyoruz. Diyoruz ki ya bu gençler niye kulüp takımlarında daha fazla süre alıp da milli takıma daha özgüvenli bir şekilde gelemiyorlar? Yani atıyorum Bulgaristan takımındaki bu oyuncuları alacağımıza, kulüplerimize, gençlerimize mi acaba yer versek gibi bir soru geldi benim de aklıma.
1: Senden mi geldi?
0: Bana geldi, kendime sordum.
1: Senden
0: yani.
1: Kendine sorduysan senin cevaplamanı.
0: Şimdi sana soruyorum.
1: Tercih ederim. Yani baktığımızda gerçekten ben de şimdi maç kadrolarını burada değerlendirmemiz gerektiği için geçmişlerinde oynamış oldukları takımlara bakıyorum. Evet. Ve hepsi genellikle...
0: Diyorum, bu da oynamış,
1: evet,
0: bu da oynamış.
1: 3-4 oyuncu.

0: Hani birinci Süper Lig, Sultanlar Ligi olmasa bile birinci ligde oynamışlığı var. Herkesin evet, bir Türkiye'den
1: yani
0: bir
1: mesela
0: yolu
1: ne bileyim şimdi Paskova örneğini verirsek 2024-25 Göztepe'de oynadı. Hatta Göztepe'yi Sultanlar Ligi'ne çıkaran Ataman'ın kadrosunda 4 numarası maçörüydü. 2022-23'te Kuzeyboru'da oynamış. 2021-22'de Sigorta Shop, sonrasında Ankara Gücü'nde oynamış. Yani aslında baktığında
0: bayağı hani burada emek
1: ilk
0: var.
1: İlk 8'i zorlayan ama Sultanlar Ligi'nde kalabilen kulüplerde tercih ediliyordu. İşte Nilüfer'de oynayanlar var. Milanova mesela, o da 4 numarası. O da mesela Nilüfer'de oynamış. Afyon Belediyesi'nde oynamış. Hatta önümüzdeki sene de Afyon Belediyesi'nde forma giymeye devam edecek. Yani hani bazen diyoruz ya hani gençlerimiz var potansiyelli ama bir türlü onları adapte edemiyoruz. Hani bir sebep de bu sanki birazcık da kulüplerde de hani daha fazla yer almaları lazım gibime geliyor benim.
0: Yani bizim zamanımızda ben mesela kaç yaşında, 15 yaşında ben A takıma çıkmıştım ve ikinci pasördüm. Vakıfbank Güneş Sigorta'da oynuyordum o zaman. Deniz keza evet, öyle, aynen. O da Eczacıbaşı'nda A takımdaydı. Ama oynamaya başlamamız 1-2 sene sonrasında olmuştu. Ya ama şu anda 15 yaşında bir pasöre bir takımın emanet edildiğini ben açıkçası düşünemiyorum. Çünkü
1: yok, ben de düşünüyorum.
0: Yapılan yatırımlar çok daha farklı. Türkiye'de voleybolun geldiği nokta çok farklı bir yerde. Ya tabii ki gençlere şans verilmesin. Melis Sine libero forması
1: giyinmiş. Evet, aynen. Ben şimdi ona bakıyordum.
0: Gençlere şans verilmesin ve yani gençler kendi liglerinde, altyapıda veya işte ikinci ligde veya birinci ligde. Çünkü artık her iyi takımın birinci ligde ve ikinci ligde
1: o mesela
0: de
1: bence çok mantıklı evet. Bir şey o. Bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu. Keşke olsa. Keşke. Yani benim zamanımda yoktu. Senin zamanında
0: benim
1: da yoktu.
0: Benim zamanımda da yoktu. Biz sadece yıldız takım, minik takım, genç takım oynayıp
1: sonra
0: A takıma
1: geçiyorduk. Sonra bitiyordu. A takımda bekliyordun yani.
0: Şimdi U18'ler, U20'ler, midiler bu tarz şeyler de çıktığı için yani oyuncu yetiştirmeye yönelik aslında çok büyük bir çaba olduğu için A takıma gelen oyuncular, yetişip de gelen oyuncular oynamak için tabii ki sıra bekliyorlar. Bunlar için de en önemli geçmeleri gereken oyuncuların başında yabancılar geliyor. Evet. Şu anda Türkiye'de oynayan yabancı kalitesinde değerlendirirsek işleri gerçekten çok, çok zor. Yani bilmiyorum soruna cevap verebildim mi?
1: Evet, şöyle bir
0: seni tatmin etti mi bilmiyorum.
1: Tatmin etti. Yani aynı şeyleri düşünüyoruz zaten. Evet. Yani kafalar aynı çalışıyor. Ama şey düşündüm mesela hani şöyle bir kural mı gelse acaba? Şimdi Akif abi bana kızacak büyük bir olasılıkla bunu duyunca ama.
0: Ben bu ortamı terk etmek istiyorum.
1: Evin stüdyoyu terk etti. Yani Şampiyonlar Ligi'nde ve Sev Kupası'nda oynayan takımlarımızı ayrı tutaraktan. Onlar bizi çünkü Avrupa Kupası'nda temsil ediyor. Evet. Sonuçta o seviyelerde oynadığınız zaman gençlere çok da fazla süre tanımıyorsunuz ama
0: evet.
1: Diğer takımlarımızda acaba bir tane genç oynatma
0: zorunluluğu
1: mu olsa?
0: Bu hangi ligde var? Bir ligde var sanırım yabancı, yurt dışında sanırım böyle bir ligde.
1: Yani bilmiyorum hangi ligde. Bu sadece bugün ben düşünürken öyle bir aklıma geldi yani. Böyle bir talepte buradan bulunuyorum. Artık bilmiyorum ne kadar.
0: Sesin kısıldı biraz.
1: Ankara'da Akif abicim seni çok seviyorum. Böyle bir fikir geldi aklıma. Şimdi Bulgaristan'a geri dönersek. Paskova ve Milanova özelinde bu 2-4 numara smaçörü sence kopmayıp bir şey olmaz.
0: Tamam evet.
1: Paskova ve Milanova özeline dönersek bizim 4 numara smaçörlerimizle karşılaştığında servis karşılama anlamında sence zorlayabileceğimiz iki isim mi?
0: Yani dünkü oynanan maçta Brezilya'nın çok zorladığını gördük. Üst üste atılan bir 3. sete başlandığında bir 4 sayılık bir seri var. Aynı pozisyonda, aynı yerde, aynı kişiye atılıp sayı alınabiliyor. Onların da zayıf noktaları bence manşet servis karşılama. Çünkü direkt çok hata yapıyorlar ve yani çok olmadık yerlerde olmadık hatalar yapıyorlar. O yüzden oyunun dengesini kurduğumuz zaman, ya biz kendi işimizi yaptığımız zaman, kendimize güvendiğimiz zaman, işte bu negatif yorumlara kulaklarımızı tıkadığımız zaman, yani zaten
1: bir rahatlasak zaten.
0: Aynen, çok değerlendirilecek bir rakip
1: taktiksel
0: olarak görmüyorum ben açıkçası. Evet, ya yani bu kadar küçümsemek de istemiyorum ama sonuçta Türk milli takımı olarak şu anda bulunduğumuz yer çok farklı ve günün sonunda bir gün burada oynayan kızlar da bizi temsil edecekler. Şu anda onların tohumlarını ekiyoruz
1: aynen
0: biz.
1: Aynen öyle.
0: O yüzden bence bugün çok güzel bir mücadele izleyeceğiz. Bizim için de zaten en önemlisi o. Hep öyle diyoruz. Hep destek, tam destek arkalarındayız. En önemli olan şey mücadele. Yüzleri gülsün, ve yüzümüz yere bakmasın.
1: Aynen, kesinlikle.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
3: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
4: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
5: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
0: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
6: Brezilya etabındaki son maçımız öncesi, Bulgaristan-Türkiye maçı öncesi Elif Ağca ile sohbetimize ve maçı, rakibi, kendimizi yorumlamaya devam ediyoruz efendim. Hemen pasör diyeceğim ben. İlk üç maça baktığımızda bizim pasör performansımızı ve pasör rotasyonumuzu nasıl değerlendiririz? Eski bir pasör olarak
7: pasörler her zaman canımızdır. Elimizin üstünde tutuyoruz pasörlerimizi. Ve onlara emek veriyoruz, gözlerin içine bakıyoruz. Ya ama bunu hep de söyledik. Yani Dilay gerçekten bizi ileride temsil edecek olan pasörlerin başında geliyor bence. Bugüne kadar da ben kendi performansını kafası rahat bir şekilde yerine getirebildiğini düşünmüyorum. Bizim alışkın olduğumuz Dilay gibi değildi. Buse'yi yer yer değerlendirmeye çalıştık ama bence Buse'ye şu anda tam olarak bir takım emanet edilmedi. Yani takımın pasörü Dilay ve
6: evet, hep ikili
7: Dilay'ın aksadığı yerlerde zorunlu olarak içeri girdi. Bugün öyle bir şey olur mu? Ben yine sanmıyorum çünkü Santarelli Dilay'ı oynatmak ve yetiştirmek istiyor. Ben bazı antrenman görüntülerini de gördüm. Yani attığı her pasın arkasından nasıl olması gerektiğini tekrar
6: sabırlı
7: dile getiriyor.
6: Şekilde,
7: evet, bu iş zaten öyle bir şey. Bu şekilde oyuncu olunuyor yani. Antrenörler de bu şekilde oyuncu yetiştiriyorlar. Çünkü bu bir alışkanlık yani. Pas atma stili, tekniği bir günde değişmiyor. Sürekli tekrar üstünde konuşarak yapılan bir şey. Şu anda çok üstüne düştüğünü görüyorum ve yetiştirmek için elinden geleni yapıyor. Bu da bizim için çok faydalı. Ama şöyle de bir şey olabilir mi diye de bazen düşünüyorum. Mesela bir günde bir Buse'yle başlayıp ona bir şans verip Buse'yi nasıl oynatacak
6: mesela
7: takımı?
6: Mesela hem Buse'yle hiç başlamaması, çünkü geçtiğimiz seneki birinci etabı düşünüyorum. Gene hani ana kadroya göre daha genç bir kadroyla gitmiştik. Tecrübeler de vardı içinde. Her seferinde farklı bir altıyla başlamıştı. Her maça farklı bir altıyla çıkmıştı. Ama burada, bu birinci etapta onu görmüyoruz.
7: Çünkü Burcu, bence burada o kadar fazla tecrübeli oyuncu yok. Yani onları bölüştüremiyor. Burada Yaprak ve İlkin'in sahada olması gerekiyor. Hmm. Yani Yaprak ve İlkin'in yanına kimi koyabiliyor? Pasörü bildiği İlkin var. İlkin'le çok zaman geçirip oynadığı için ve İlkin geçtiğimiz sene, evet, Buse ilk 6 oynadı takımında ama İlkin Eczacıbaşı'nda daha üst seviyede, Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere orada zaman geçirdiği için kendine daha yakın ve konforlu görüyor olabilir. Oradaki o değişiklikleri anlayabiliyorum. Çünkü işte orta adamın gençtir, orta oyuncun gençtir, pasörün biraz daha tecrübelidir. Bunu bu şekilde dengeleyebilirsin. Burada Yaprak ve İlkin'in oynaması dışında başka bir alternatifimiz yok. Bazen de Salih'a sakatlığı olmadığında. Pasör çaprazı olarak çok genç bir oyuncumuz,
6: evet,
7: var. Orta oyuncularımız çok genç. Pasörümüz de aslında çok genç. Ama daha tecrübeli. O yüzden kendimi çok böyle tekrar düşüyormuş gibi hissediyorum.
6: Yo,
7: ama
6: bence çok güzel.
7: Yani çok genç oldukları için zamana ihtiyaçları var. Birbirleriyle de zaman geçirmeye ihtiyaçları var. Antrenörün de onları tanıması için bir süre geçmesi lazım. Çünkü atıyorum 5 sayı gerideyken oyuncuların nasıl tepki verdiğini,
6: evet,
7: şu anda görüyor. Veya 10 sayı
6: kimi
7: öndeyken
6: kimi nerede sokacağına karar,
7: evet,
6: veriyor.
7: Gibi. İşte zor durumda servise kimi sokabilirim kritik anlarda. Burası onları denemek için çok güzel bir yer. O yüzden burayı elimizden geldiğince iyi değerlendirelim bence.
6: Peki istersen Melis Yılmaz'a dönelim. Dedik bugün libero olarak mı çıkacak, normal formayla mı çıkacak? Melis Yılmaz normal formayla çıktı sahaya. Bakalım neler söylemiş maç öncesinde.
8: İlk haftanın son maçını oynayacaksınız. Neler söyleyeceksin Melis? İyi bir turnuva geçirdik. Dominik maçıyla başladık, güzel bir başlangıç ama sonrasında Hollanda ve İtalya'ya kaybettik. Zaferle bitirmek istiyoruz. Bugün önemli olacak. Ama kolay olmayacağını biliyoruz. Bulgaristan da genç bir takım, iyi bir enerjileri var. Bugün kazanmak istiyoruz ama. Takımla ilgili en hoşuna giden şey ne bu turnuvada? Gördüğünüz gibi çok genç bir takımımız var şu anda. Gözlerindeki parlamayı görüyorum arkadaşlarımın. Son ana kadar mücadele ediyorlar. Antrenmanlarda çok çalışıyoruz. En iyisini göstermeye çalışıyoruz hep. Bazen kolay olmuyor, biliyorum. Ama takımla gurur duyuyorum ve bugün kesinlikle kazanmak istiyoruz.
6: Evet, Melis Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Güzel enerjisiyle duygularını paylaştı ve onun da dediği gibi aslında Viyeneli'nin birinci etabını, Brezilya ayağını biz de galibiyetle kapamak istiyoruz. Az sonra Bulgaristan-Türkiye maçı yayınıyla Esport, Esport Plus da sizlerle birlikte olacağız. Anlatımda Emre Yazıcıoğlu olacak. Ona da kolay gelsin diyelim. Biz maç ardından tekrar Elif Ağca ile burada olacağız. İyi seyirler. Filenin Sultanlarına da başarılar diliyoruz.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
3: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
4: Sizler dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
5: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor!
6: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
2: Radyospor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
3: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
4: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
5: Ben Radyospor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor.
6: Hoşçakalın, Radyospor'da kalın.

0: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
5: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.

0: vitamin voleybolcularımızın yanında.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.
1: Vestel milli heyecanı sunar.
3: Bulgaristan'ın Menci. Bugün Veneva kenarda başlayacak.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Radyo Spor.
2: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar

Baş antrenörümüz Daniele Santarelli. Libero olarak yine Eylül başlıyor. Evet, Bulgaristan takımı da tanıtılıyor. Laura Slavcheva, Maria Koleva, Miroslava Paşkova, Mila Paşkuleva, Borislava Saykova, Jana Todorova, Darina Naneva, Aleksandro Milanova, Monika Krasteva, Mikaela Stoyanova, Svetelina Ilieva, Kalina Veneva, Kaya Nikolova ve Margarita Gunceva. Bulgaristan'ın tam kadrosu bu şekilde. Milli takımımız Melis Yılmaz, Saliha Şahin, Eylül Akarçeşme, Yatkın, Dilay Özdemir, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Yaprak Erkek, İlkin Aydın, Ezel Balık, Buse Ünal, Meren Yeşilırmak, Carmen Aksoy, Aylin Uysalcan, Defne Başça Yolcu, Alexander Şikanyiç mücadeleyi yönetecek baş hakem. Görüntüde Marcello Abbondanza. Fenerbahçe ile bu sene bir kupa almıştı. Şampiyonlar Kupası'nı kazanmıştı sezon başında Marcello Abbondanza, ama sezonun geri kalan kısmı Sarı Lacivertlerin pek istediği gibi geçmedi. Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü final hedefi tutturulamadı. Ve Marcello Abbondanza da biraz tepki aldı dürüst olmak gerekirse. Karşılaşma başlamak üzere, iyi bir kapanış yapalım Brezilya'da. Servisle Bulgaristan başlıyor. Hücumdayız. Carmen Aksoy bu top çıktı. Bir kez daha hücumda olacağız. Dilay bir kez daha Carmen'i düşündü ve Carmen'in sayısıyla başlıyoruz. Carmen Aksoy. Dilay ısrarla Carmen'i kullandı. Şimdi Yaprak servisi yolladı. Bulgaristan hücumu. Stoyanova. İyi savunma. Saliha Şahin bloğa yakalanıyor. Saliha. Stoyanova'nın bloğu. Eylül. Defne Başyolcu. Defne'nin smacı dışarıya gitti. Sayı Bulgaristan'ın 2-1. Brezilya'daki Bulgar voleybol severler de görüntüye geliyor. Servis kullanıldı. Şimdi Defne. Defne bu kez sayı aldı. İlk hafta önemli bir kazancımız. Defne başyolcu oldu. Şimdi serviste Carmen var.

0: Egemen Aksoy. Slavcheva, iyi bir pas gelmedi. Defne sayı almak istedi. Blok sektirdi topu ama Yaprak yetişemedi ve sayı Bulgaristan'ın. Paşkova sayı aldı. Şimdi serviste Saykova var. Orta oyuncuları Saykova, etkili bir servis. Biraz uzakta Dilay. Plase'ye gitti Saliha. Blokla karşılandı Dilay. Bir kez daha Saliha'ya döndü. Saliha sayı alıyor. Saliha Şahin. Biraz da Dominik maçında girdiğinde serviste çok etkili olmuştu Saliha. Ama sonrasında ufak bir sakatlık problemi yaşadı. Bugün ilkin yerine Saliha ilk altıda başladı mücadeleye milli takımımızda. Slavcheva ortadan ucun blok geldi ama top dışarı gidiyor. Naneva. Servisi kaçırdı. Stoyanova. Servis hatası Bulgaristan milli takımında 4-4. Şimdi Saliha geliyor servise. Saliha iyi bir servisine Milanova'yı zorladı. Sonrasında da blok sayısı. Öne geçiyoruz. 5-4. Yaprak çok iyi iş çıkardı burada. Yani güzel bir blok sayısı Yaprak'tan. Plase, Yaprak savunmayı yaptı. Şimdi Deniz Uyanık. Paşkuleva, Slavcheva. Blok sayısı geliyor. Bu kez de Deniz Uyanık'tan. İşte pozisyon. Arka arkaya blok sayıları. Farkı ikiye çıkarttık. Saliha servisi kullandı. Paşkova. Dilay'ın müdahalesi. Bir blok daha ama dublaj geldi. Avantaj topu olacak milli takımımız adına. Defne. Şimdi Yaprak. Yaprak geldi. Yaprak çok kontrollü. Hiç zorlamadan havuza nefis bir plase yapıyor. Smaç plase Yaprak Erkek. Saliha'nın da servis turu devam ediyor. Pipe'a da blok geldi. Müthiş blok tutuyoruz. An itibariyle ve fark 4 sayıya çıktı. Bir kez daha görüyoruz pozisyonu. Milanova'yı Dilay ve Deniz durdurdular. Ve mola.
1: Reklam. Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
2: Radyo Spor.
0: Başlangıç yaptık müsabakaya. Bilhassa bloklarımız çok iyi çalışıyor. Saliha serviste etkili ve onun servis turuyla birlikte fark 4'e yükseldi. Bulgaristan mola kullandı. Bir iyi servis daha Saliha'dan ve şimdi hücum şansı milli takımımızda. Yaprak Erkek yine boşluğu çok iyi gördü. Yaprak Erkek. Çok görerek oynayan bir oyuncu Yaprak. Arka arkaya sayılar Yaprak'tan geliyor. Saliha bir servis daha kullandı. Yine etkili. Milanova'yı zorladı. Paşkuleva. Bu top dışarı gitti. Hatayı yapan Miroslav.

0: Merhaba, Paşkova. Serimiz devam ediyor. Altı sayılık fark. Saliha Şahin. Slavceva. Sayıyı bulan Darina Naneva. Servis kullanıldı. Paşkova. Smaç servisi dışarıya yolladı. Fark bir kez daha 6. 11-5. Deniz servis kullanacak. Deniz Milanova. Yine Darina Naneva. Tek ayakta bir sayı daha buldu Naneva. ...11-6. Naneva şimdi servise geldi. Uzun bir servis. Yaprak karşıladı. Dilay. Carmen Aksoy. Stoyanova zor bir açı. Savunmayı defne yaptı. Yaprak erkek. Bir kez daha Yaprak'la ucumdayız. Blok geldi. Top canlı, oyun devam ediyor. Avantaj topu Bulgaristan için. Slavceva. Milanova, iyi savunma. Yaprak erkek geldi, Yaprak. Bu top da düşmedi. Müthiş mücadele. Stoyanova geldi ama bu kez çıkarmayı başaramadık. Gerçekten son ana kadar harika bir savunma. Yaprak erkek karşıladı. Burada çok akıllıca Dilay Özdemir bu topu kurtaramayacaktı ve o da hücum etti. Sayıyı buluyor Dilay. Dilay şimdi servis kullandı. Ortadan hücum. İyi savunma. Saliha Şahin'den yaprak erkek. Buraya takılıyor bu kez yaprak. Slavceva'nın bloğu farkı 4 sayıya indirdi. Servis yaprağın üzerine sürekli, yaprak hedefte. Defne başyolcu. Bir süredir tabii oyun çok fazla 4 numara ucumlarına yıkılmıştı bizde. Şimdi Defne başyolcu. Sayı aldı. 13-8. Paşkova. Milanova blok geldi. Blok sayısı. Defne başyolcu bir de blok sayısına imza atıyor ve tebrikleri kabul ediyor. Yaprak servisi kullandı. Slavceva, Stoyanova sağ eliyle hücum etmek zorunda kaldı ve sonrasında da fileye değiyor. Mola 15-8.
1: Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Reklam.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Bilhassa molada Marcelo Abbondanza takımının enerjisinden memnun olmadığını söyledi. Yaprak 3 sayısı var. Serviste Yaprak Erkek. Etkili bir servis. Milanova geldi ve keskin çaprazı buldu. Milanova. Ülkemizde forma giyiyor Milanova. Afyon Belediye Güntaş'ta. Görüntüde Aleksandra Milanova servisi kullanacak. Şimdi Melis de oyunda bizde. Manşet için ortadan hücum. Carmen Aksoy. Dilay da maça iyi başladı. 16-9-7 sayılık üstünlüğümüz var. Stoyanova blok yumuşattı. Carmen gitti yükseltti. Defne başyolcu Milanova'nın savunması. Slavcheva Stoyanova vurdu ve dışarı attı. Sayı milli takımımızın. Fark iyice açılmış durumda. 17-9 çok rahat hızlı ilk sette Bulgaristan karşısında. Sekiz sayılık fark. Carmen ortadan hücum ama yine blok var. Stoyanova çok iyi müdahale orada. Saliha Şahin'den plase geldi Defne. Bu top çıkmıyor. Defne başyolcu. 18-9. Evet, bir challenge ama daha ziyade mola gibi kullanmak istiyor bunu. Marcelo Abbondanza sanıyorum.
2: Mid rally challenge team Bulgaria center line fault.
1: Evet, rakip alana müdahale var mı? Yani bu tamamen tabii ki itiraz kullanılması için. Kullanılmış bir itiraz. Molası kalmadı Marcelo Abbondanza'nın. Evet. Herhangi bir faul yok bu pozisyonda. Karşıya geçmek. Geçme için kullanıldı challenge. Top dışarı gitti. Paşkova ama temas var diyor. Karşılaşmanın hakemi. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Evet, Defne'nin ellerinden gidiyor top. 18-10. Saliha parmak pasla aldı. Saliha hücumu yaptı. Paşkova çıkarttı. Çok uzaktan Slavcheva bu pası attı ama iyi oyun kuramadı ve bir hücum hatası daha Bulgaristan'da. 19-10. Defne. Defne'nin servisi Milanova. Şimdi Stoyanova. Güçlü vurdu Stoyanova. Şimdi ikili değişiklik Bulgaristan'da. Servis kullanıldı. Dilay. Deniz'i kullandı. Deniz uyanık. Sayı alıyor. 20-11. Sheva oyuna dahil oldu. Bulgaristan'da. Yaprak tekrar oyunda. Servis içeri gidiyor.

0: Çok etkili bir servis daha Sarıya. Müthiş servis attı şu ana kadar bu turnuvada. Bir de ace. Maçın başındaki servis turda çok etkili olmuştu. Veneva oyunda Bulgaristan'da. Ortadan üçün blok geldi. Bu top çıkacak ama avantaj topu milli takımımız için Eylül. Şimdi Dilay. Deniz Uyanık blok ama dublaj. Defne'den 4 numaradan Yaprak Erkek elleri bulmayı başarıyor. ...22-11 yaptığı skoru Yaprak. Sarıya. Etkili bir servis. Paşkuleva'yı zorladı. Sonrasında bu top dışarı gitti. Bir sayı daha milli takımımıza. Servis geldi. Veneva etkili bir hücum değil. Yaprak karşıya attı. Libero'dan gelen pas. Krasteva'ya blok geliyor. Bir blok daha. İlk sette milli takımımız Bulgaristan'ı sağdan sildi adeta. Eylül'den çok iyi savunma ve sonrasında da Deniz Uyanık. 24-11 yaptı skoru. Şimdi set sayıları başlıyor. Krasteva. Çıkartan Eylül. Yine iyi savunma. Yaprak Erkek etkili hücum edemedi. Krasteva geldi. Bu topu çıkartamıyoruz. Bloğun müdahalesine rağmen dublaj gelmedi. 24-12. İlk set sayısını çeviriyor Bulgaristan. Veneva. Servisi kullanacak Bulgaristan'da. Veneva. Eylül. Dilay. Yaprağa döndü. Yaprak çizgiye gitti ve seti bitirdi. Yaprak Erkek 25-12'lik çok rahat bir ilk sette Bulgaristan karşısında 1-0 öndeyiz.
1: Vestil'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında. Radyo Spor.
3: Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Pire'nin sultanlarının destekçisi.

0: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
2: Radyo Spor!
3: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor!
4: Reklam!
2: Radyo Spor! Radyo Spor!
4: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor. Çak, çak.

0: Tekrar birlikteyiz. Müthiş bir ilk set performansı. Filenin sultanlarından çok rahat sonuca gittik. Bulgaristan karşısında ilk sette ve performanslara baktığım zaman tabii Defne öne çıkıyor. Dört sayı buldu. Yaprak'la birlikte 3 tane hücum sayısı, bir tane de blok sayısı, ikisinde de bunu görüyoruz. 3 tane de savunması var başarılı Defne Başyolcu'nun. Dört tane de blokla bitirdik ilk seti. Ki Deniz bir blok 3 sektirmeyle çok etkili oynadı. File önünde. İkinci set başlıyor. Dilay Özdemir. Saliha Şahin'in sayısıyla başladık ikinci sete de. Saliha müthiş servis attı. Şu ana kadar Yaprak Erkek ortadan hücum etkili olmadı. Dilay'ın savunması, pasörlüğü Eylül yaptı. Defne bloklanıyor. Saykova'nın bloğu. Servis kullanıldı Yaprak'ın üzerine. Carmen Aksoy. Todorova çıkarttı. Defne'nin savunması. Dilay. Saliha'ya döndü. Saliha arka alanda. Milanova. Çok sert bir smaç. Veneva'dan. Bu top dönmedi. Bulgaristan öne geçiyor 2-1. Milanova kısa kullandı. Yaprak aldı manşeti. Defne Başyolcu. Çok sert vurdu Slavcheva. Müdahaleyi yaptı ancak çıkartması mümkün değil. İki iki. Carmen. Başkuleva ortadan hücum geldi. Sayı alıyor Saykova. Eylül. Defne bloktan sekti ve Defne bir sayı daha. Defne Başyolcu'dan. Şimdi serviste olacak Defne. 3-3'lük eşitlik var. Defne servis kullandı. Milanova açık karşıladı. Slavcheva. Veneva vurdu. Bir kez daha topuna gidecek. Veneva. Yine bloğun müdahalesi ve dublaj gelmedi. Öne geçiyoruz. 4-3. Dilay'ın bloğu. 4-3 yaptı skoru. Milanova ortadan hücum. Müthiş bir blok geliyor. Deniz çok iyi takip etti orta hücumunu. Birinci sınıf bir blok. Deniz Uyanık'tan 5-3 pasör değişikliği yaptı. Bu kez Abondanza Gunceva oyuna girdi. Çok etkili servis Defne'den, avantaj topu milli takımımız için. Dilay Deniz'i buldu. Deniz Uyanık tek ayakla bir sayı daha. Deniz de bugün gerçekten çok etkili oynuyor. O da artık tabii takımın deneyimlilerinden oldu. Çünkü Vakıfbank'ta da İki sezondur çok yüksek seviyede maçlar oynuyor Deniz. Yaprak geldi Pipe'dan. Bu top çıktı. Stoyanova nefis savunma Defne'den. Bir savunma daha yaptı Defne. Sonrasında da blok içinde. Saliha Şahin topu eritti ucumda. Bu sette de farkı açıyoruz. 7-3. Yani Defne birçok alanda çok iyi işler yapıyor. İşte servis, blok ve yaptığı savunmalar. 8-3 ve Bulgaristan molası.
1: Reklam. Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
2: Siz de fırsatları kaçırmayın.
1: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Herhalde yapacak bir şey yok. Gözlerin üzerinde olduğu bir isim Defne. Çok önemli bir pozisyonda oynuyor. Ve şu ana kadar da mükemmel oynadı. Sadece ucumda değil, birçok alanda. Yani gerçekten bugün döktürüyoruz. Çok rahat oynuyoruz ve Dilay süslemeye de başladı. Çok tabii farklı oyunculardan da katkı aldık. Farklı şekilde servis sayıları, blok sayıları, hücum sayıları ve burada da bir pasör hücumu izledik. 9-3. Defne çok etkili bir servis daha. Yine hücumda olacağız. Dilay. Deniz Uyanık belki koordinasyon müthiş değildi ama bu topta çıkmıyor. Bir sayı daha bizim hanemize geliyor. İşte burada zor pozisyonda vurdu Deniz. Deniz de mükemmel oynuyor. Ne çıkan iki oyuncu. Tabii takım halinde iyi oynuyoruz ve en önemlisi de keyif alarak oynuyoruz. Bu da skora şu ana kadar yansımış durumda. Nikolova oyuna girecek Bulgaristan'da. Naneva kenara geldi. Orta oyuncu değişikliği. Defne bir etkili servis daha. Stoyanova. Sert vurdu Stoyanova ve serimizi bitiriyor. Yaprak. Saliha geldi. Saliha yaprak dublajı yaptı. Dilay bir kez daha Saliha ile oynadı. Saliha. Bloktan sekti. Todorova. İyi savunma. Yine Defne. Saliha Şahin. Gunceva. Müthiş çalışıyoruz. Savunmada. Defne vurdu. Defne topu dışarı yolladı. Servis Saliha'nın üzerine. Deniz Uyanık'la hücum ettik ve bu top çıkmıyor. Bir sayı daha Deniz'den. Burası 3 numara ve 2 numara arası. Güzel bir organizasyon. 11-5. Saliha Şahin servis kullanacak. Milanova, Gunceva, Paypa'da blok geliyor.

0: Bir blok daha. Deniz bugün fili önüne adeta duvar ördü. Müthiş performans Deniz Uyanık'tan. Stoyanova'yı durdurdu. Şimdi Saliha. Bir başka etkili servisçimiz Stoyanova. Bir blok daha geliyor. Aynı sahneyi bir kez daha yaşadık. Deniz fileyi kararttı bugün. Bir mola daha.
1: Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak filenin sultanlarının destekçisiyiz.

0: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Pasör eşleşmesini çok iyi kullandı Yaprak. Mark 10 sayıya çıktı. Bulgaristan'da da denemeler devam ediyor. Krasteva oyunda. Stoyanova'nın yerine. Salia. Milanova. Gunceva kendisi hücum etmeye çalıştı ama yine dikkatliyiz. Defne geldi. Avantaj topu olacak. Dilay Deniz'le oynadı. Savunma. Dilay kendisi vurdu. Dilay Özdemir'in sayısı geliyor. Bu pozisyon için bir anda smaçör oldu Dilay. Çok yetenekli bir oyuncu ve çok iyi bir atlet. Çok şeyler beklediğimiz bir oyuncu önümüzdeki 10-15 yılda Dilay. Salia servis kullandı. Krasteva. Tabii Bulgar takımı bir ara Zetova'yı denedi biliyorsunuz koç olarak. Sonra Abondanza göreve geldi. Kaçan bir servis 17-6. Deniz servisi kullanacak. Deniz uyanık. Krasteva'ya blok giriyor. Bu kez de Carmen Aksoy. Müthiş blok yaptık bu maçta şu ana kadar. Deniz. Yine etkili servis. Milanova. Yine blok. Hücum şansı bizde. Pas yap.

0: Yaprak gitti. Yaprak erkek de keskin çaprazı müthiş görüyor. 19-6 adeta Bulgaristan'a patladık bugün. Deniz. Müthiş servis. Bu top çıktı. Avantaj topu. Bir kez daha Dilay Özdemir. Onun pası Yaprak Erkek geldi. Yaprak Erkek'ten bir sayı daha. Tam bir voleybol şöleni. 20-6. Sadece 6 sayı verdik bu sette Bulgaristan'a. Çok konsantre görünüyor oyuncularımız. Bir etkili servis daha. Milanova bu top sekti. Paşkuleva'nın defansı. Dilay. Carmen'e döndü Carmen Aksoy. Bir tek ayakta Carmen'den. İliyeva oyunda, Milanova serviste çok zorladığımız bir isimdi. Onu tamamen düşürdük. Aslında iyi bir hücum opsiyonu Bulgaristan takımı için. Ama onu oyundan düşürdük. Şimdi kaçan bir servis. 21-6, 21-7 oldu. Nikolova servis kullandı. Dilay iki elle bir plase attı. Eylül'den iyi savunma. Defne. Avantaj topu Bulgaristan için. İliyeva. Evet, bu top karşıya geçti ve Bulgaristan için kolay bir pozisyon oldu. Uzun mesafeden Defne. Burada 4 numaraya yollamaya çalıştı. Çok kolay bir pozisyon değildi. Nikolova 21-8. Eylül. Dilay. Carmen Aksoy hücum etti. File üstü mücadelesi. Rakip alanda müdahale. Sayı bizim 22-8. Evet, burada İliyeva fileye değmiş. Düzeltiyorum. İliyeva. Top içeri kaçtı ve bir sayı daha bize geliyor. Bu kez bizim oynama boşluğumuzda müdahale. Kurtaramadı Slavcheva. Bir challenge geldi. Bulgaristan milli takımından. Neye acaba? Evet, daha öncesinde bir fileye temas var mı diye.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Pozisyon çok net. Sayı milli takımımızın. ...23-8... Dilay servis kullanacak. Dilay, İliyeva, yine etkili servis. Arkada çok iyi savunma geldi Saliha'dan ama sayı Bulgaristan'ın. Çok iyi çıkarttı burada Saliha ama top biraz talihsiz bir yere gitti. Yapacak fazla bir şey yok bu pozisyonda. 23-9 Eylül. Dilay ortayı kullandı yine. Carmen Aksoy. Bugün ortaları çok fazla kullandı Dilay. Zaman zaman zor anlarda dahi ortalara dönmek istedi. 24-9. Krasteva. Bir kez daha hücum etmeye çalıştı ama Plases'i dışarı gidiyor ve böylelikle ikinci sette milli takımımızın çok büyük bir farkla 25-9'la setlerde durumu 2-0'a getiriyoruz Bulgaristan önünde.
0: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında. Radyo Spor.
3: Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak bilinin sultanlarının destekçisi.

0: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Diray Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
2: Radyo Spor.
3: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor.
2: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
3: Tekrar birlikteyiz. 25-12, 25-9'luk iki set. Az önce Daniele Santarelli konuştu. Bu şekilde servis atmaya devam ettiğimiz takdirde elbette onların işi çok zor olacak dedi. Koç da mutlu görünüyor bugün. Her şeyi doğru yaptık. Gerçekten etkili servisler. Bunun sonucu olarak da müthiş blok tutuyoruz. Çok iyi bir enerjiyle oynadık. Ve böyle olunca da tabii şu ana kadar iki sette sadece 21 sayı verdik toplamda. İtalya ve Bulgaristan'a karşı, Brezilya'ya karşı bile zaman zaman dişini göstermiş. Dominik'i 3-0 yenmiş bir Bulgar takımı. Onları çok kötü bir takım gibi gösterdik şu ana kadar. Tabii ki buna devam etmemiz gerekiyor. Şu ana kadar... Deniz'den 8 sayı geldi. Yaprak'tan 8 sayı. Defne'den 7 sayı. Dilay da şu ana kadar 5 sayı üretti. 2 tane blok sayısı, 3 tane de hücum sayısı var Dilay'ın. Carmen'den 5 sayı. Saliha'dan 4 sayı. Tabii burada skor dağılımımız da çok komple, çok yönlü bir oyun oynadığımızı zaten gösteriyor. Sadece bir oyuncunun yıldızlaştığı bir maç değil. Tam bir takım eforu görüyoruz ve çok güzel bir voleybol ortaya çıktı bu sayede.

ve bu şekilde de bitirelim ve moralli kapatarak ilk haftayı, daha sonrasında tabii Ankara'da Pire'nin Sultanları seyirciyle buluşacak. Üçüncü set başlıyor. Bulgaristan da tabii bir arayışta, Marcello Abbondanza çok fazla oyuncu değişikliği yaptı. Ilieva başlıyor. Üçüncü sete Ilieva servis kullandı. Eylül bu top içeri kaçtı ama top bir kez daha bizde. Carmen Aksoy. Bir sayı daha Carmen'den. Yaprak Erkek. Bileden sekti, top karşıya geçti ve bunu affetmiyor Saliha Şahin. Manşette çok büyük problemler yaşamaya devam ediyor Bulgaristan. Servis geldi Slavcheva. Milanova. Bloktan sekti ve dışarı gitti. Bulgaristan sayısı 2-1. Nikolova etkili bir servis ve servis sayısı. Naneva, düzeltiyorum. Servis sayısını buldu Naneva. Naneva. Yaprak Erkek. Saliha Şahin geldi ve bir sayı daha Saliha'dan. Carmen Aksoy. Uzun bir servis. Milanova. Blok karşıladı. Stoyanova. Carmen Aksoy. Şimdi Saliha. Plase'ye gitti. Saliha bir de Plase'yle sayı alıyor Saliha Şahin. Carmen'in servisi. Slavcheva ortayı kullanmak istedi. Yine blok dikkatli. Defne Başyolcu. Dublaj gelmedi. Blok sayısı Bulgaristan. Eylül. Defne. Ilieva savunmayı yaptı. Stoyanova. İlay çıkarttı. Şimdi Saliha. Eylül pasörlük yaptı. Milanova teması alıyor. 4-4 yaptı skoru Milanova. Slavcheva. Dilay. Ortadan hücum Deniz Uyanık. Beş-dört. Servis kullanıldı. Milanova. Yapraktan savunma. Saliha Şahin geldi. Saliha. Top dışarıda. Sayı Bulgaristan'ın. Beş beş oldu skor. Aleksandra Milanova. Dilay'dan bir kez daha Saliha'ya. Plase. Ilieva.

0: Bu top çıkmıyor. Yaprak Erkek çok zor bir pozisyonda Yaprak sayı almayı başardı ve fark 2 sayı. Mükemmel bir yere atıyor. Yaprak Erkek burada. Saliha Şahin. İliyeva'yı zorladı. İliyeva hücum yapacak. İliyeva'ya blok geliyor Deniz Uyanık'tan. Bravo Deniz. Yani ne kadar iyi ellerini soktuğunu görüyoruz Deniz'in. Mola.
1: Reklam.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
2: Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Radyo Spor. Reklam.
8: Radyo Spor.
0: Oyuncunun Hilay Yaprak'la oynadı. Saykova. Stoyanova. Servis kullanıldı. Şimdi Deniz Uyanık. Deniz'den bir sayı daha geliyor. Çok hızlı gitti yine. Tek ayağı Deniz Uyanık. 1.95 boyunda Vakıfbank'ın oyuncusu. Deniz'den bir de servis sayısı. Deniz Uyanık bir de ace attı. Yan çizgiye harika bir servis Deniz Uyanık'tan. Deniz. İliyeva. Stoyanova. Bu top çıkacak mı? İki tane dokunuş ama burada şans bizden yana değil. Stoyanova servisi kullandı. Yaprak karşıladı. Yaprak hücumu da yapacak. Yaprak çok sert vurdu. Bu top geri döndü. Stoyanova'dan. Şimdi Carmen Aksoy, Bulgaristan'da iyi savunma var. Todorova istediği gibi yükseltemedi. Eylül'den pas şimdi. Yaprak Erkek. Maçın en uzun rallerinden bir tanesi. İliyeva geldi. İliyeva sayı aldı. Belli bir enerji getirdi takımına İliyeva. Daha önce ülkemizde Çanakkale Belediyespor'da oynamıştı. Şu anda Almanya'da Aachen takımının formasını giyiyor İliyeva. Amerika'da üniversite okumuş bir oyuncu. Dilay Özdemir. Yaprak Erkek geldi. İliyeva müdahaleyi yaptı. Avantaj topu olacak milli takımımız için. Dilay kendisi hücum etti. Todorova. İliyeva'dan plase, Defne, Dilay, 4 numaraya, Yaprak Erkek geldi, Todorova, bu top da çıktı, İliyeva geldi, bloktan sekti, top dışarıya gitti, sayı Bulgaristan'ın oldu. 10-10'da skorda dengeyi yakalıyor Bulgaristan milli.

0: takıma. Servis kullanıldı. Saliha Şahin şimdi Defne geldi. Defne başyolcu. Milanova hücum edemedi Bulgaristan. Avantaj topu milli takımımız için. Dilay'dan Yaprağa. Yaprak çok sert vurdu ama blok geliyor Yaprağa. Bulgaristan öne geçti. 11-10. Yaprağa biraz durdurmayı başardılar blokta. Son birkaç pozisyonda. Ve şimdi Daniele Santarelli mola aldı.
1: Radyo Spor. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Neden Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
3: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
4: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı.
8: Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
5: Radyo Spor!
0: İliyeva çok sert vurdu. Naneva biraz servis kalitemizi yeniden yukarıya çekmemiz gerekiyor. Bu yumuşak bir servis oldu biraz. Çok zorlamadı manşeti ve orta oyuncudan sayı geldi Bulgaristan'da. Defne başyolcu. Şimdi Milanova. Avantaj topu Bulgaristan için. Slavcheva ortayı kullandı. Eylül'ün savunması. Defne başyolcu elleri çok iyi kullanıyor ve sayıya imza atıyor Defne. ...13-13... İşte burada Milanova çok atik davrandı ama Defne müdahaleyi yaptı. Sonrasında da sayıyı ustaca alıyor Defne başyolcu. Carmen servisi yolladı Slavcheva. Aleksandra Milanova. Lockout. ...14-13... Bulgaristan tekrar üstün durumda. Melis oyunda. Servis karşılama için smaçör formasıyla. Slavcheva ama işaret henüz gelmedi. Thank you. Evet, rotasyon kontrol edildi ve şimdi tekrar oyundayız. Slavcheva işareti aldı. Eylül bu top içeri kaçtı. Bulgaristan sayısı işareti var. Biraz geç gelen bir düdük oldu aslında. Rakip alana müdahale kararı.
9: Challenge Turkey reaching beyond the net.
0: Yani burada bir şey yapmamış Dilay. Burada bir faul yok. Burada bir faul yok aslında. Yanlış bir karar ve buna itiraz ediyoruz. Evet, pozisyon inceleniyor.
9: Faulty first row player block by Turkey. Point for Bulgaria.
0: Şimdi burada tabii Dilay ve arka oyuncu ve blok yüksekliğine çıktığı için bir faul gösterilmiş. Dolayısıyla sayı Bulgaristan'a verildi. Rakip alana müdahale değil. 15-14 servis kaçtı. Defne Başyolcu. İyi bir servis geldi. Milanova. Saliha. Hücumu da yapacak ama bloğa yakalanıyor Saliha. Stoyanova'nın bloğu Saliha'ya. Bu sette daha iyi blok yapıyor Bulgaristan. Fileden sekti. Deniz aldı manşeti. Deniz uyanık. 16-15. Farkı bir sayıya indirdi Deniz. Saliha 7 sayısı var. Servis kullandı. Ilieva. Stoyanova. Yaprak geldi. Yaprak erkek. Milanova. Stoyanova. Sayı alıyor. Stoyanova. 17-15.
1: Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Pire'nin sultanlarının destek

0: Reklam.
1: ...17-16... Park bir sayı ve serviste şimdi Deniz var. Deniz etkili bir servis geldi. Libero'dan gelen pas. Ve bu top fileye gitti İlieva. Dengeyi sağlıyoruz skorda 17-17.

0: Deniz Uyanık yine çok etkili servis. İliyeva aynı pozisyon, tamamen aynı pozisyon. Bravo Deniz. 18-17 müthiş etki etti maça Deniz. Bu karşılaşmada olağanüstü bir performans ortaya koydu. 13 sayı Deniz'den. Ama tabii ya bu servisleri Deniz'in belki direkt sayı değil ama sayıları bize getiriyor. Burada da yine etkili bir servis ama sayı Bulgaristan'a gitti. Stoyanova 2.93'ten vurdu. Genç pasör çaprazı Stoyanova. Eylül. Şimdi 4 numaraya giden top. Blok yumuşattı. Slavcheva, Stoyanova geldi. Saliha Şahin. Fili üzerinde. Dilay dokundu. İliyeva. Blok out. ...19-18... Eylül. İyi manşet geldi ve sonrasında da Carmen Aksoy. Dilay servis kullandı. İliyeva. Stoyanova. Bir sayı daha aldı Stoyanova. Tekrar önde Bulgaristan 20-19.
1: Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor.
0: Kublaş Eylül'den bir kez daha yaprak geldi. Yaprak bu kez sayı almayı başarıyor. Kenardaki oyuncularımızın heyecanı işte Beren Yeşilırmak en sağ taraftaydı. Çok genç bir başka oyuncumuz. 20-20 Yaprak. İliyeva. Slavcheva, Stoyanova. Bir blok yapalım artık Stoyanova'ya. Bu sette daha iyi oynadı şimdi. Milanova. Yine bir roll shot denedi. Arkasından smaç ve Milanova'nın sayısı geliyor. ...21-20... Evet, Paşkova, Naneva, orta oyuncu, smaçör değişikliği, servis ve savunma için yapıldı Bulgaristan'da. Saliha Şahin, Bulgaristan hücumu, Milanova geldi, Milanova dışarı vuruyor. Aleksandra Milanova'dan hücum hatası 21-21. Carmen 8 sayısı var. Carmen'in 21-21. İyi bir servis ve şimdi hücum şansı bizde. Dilay kurtardı. Defne Başyolcu etkili bir hücum olmadı. Slavcheva, Milanova. Temansı aldı Milanova. 22-21. Slavcheva. Eylül biraz uzak fileden Dilay. Defne Başyolcu geldi. Defne Başyolcu çok kritik bir sayı. Bravo Defne. Tekrar denge var skorda 22-22. Servis geldi Defne'den. Stoyanova, Defne'den savunma. Fili üstü mücadelesi. Top bizde ama hücum edemeyeceğiz. Avantaj topu Bulgaristan için. Stoyanova geldi. Blok sektirdi. Eylül dönemedi orada. Salihan'ın bloğu biraz kötü yakalandı. Eylül bu top çıkmadı. 23-22. Salihan geldi. Salihan savunma. Bulgaristan'dan Stoyanova. Arkadan gelen bir top ama hücum etti. Stoyanova 24-22 yaptı skoru. Bulgaristan için set sayıları. Stoyanova bu sette çok daha etkili oynadı.
4: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, ajans spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı.
0: Servis kullanıyor. Eylül manşeti aldı. Bir anlaşmazlık. Hücum şansı Stoyanova. Bir kez daha top bizde. Defne geldi. Defne'ye blok. Saykova'nın bloğuyla set tamamlanıyor. Setlerde durumu 2-1'e getirdi Bulgaristan.
5: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
1: Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
6: Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Pire'nin sultanlarının desteği.

0: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
1: Siz de fırsatları kaçırmayın.

0: voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Biz voleybol
2: ülkesiyiz. Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
3: Birlikteyiz. Setlerde durum 2-1'e geldi. Çok rahat kazandığımız ilk iki set sonrasında 3. sette Bulgaristan takımı reaksiyon gösterdi. Servislerde müthiş bir performans ilk iki sette ama tabii ki bütün maç boyunca onun devam etmesi çok kolay bir şey değil. Bulgaristan'da İlyeva bir hareket getirdi. Stoyanova az önceki sette çok skorerdi görüntüde. 11 sayısı var Stoyanova'nın. Ve Defne 10

Dayıyla oynuyor. Üçüncü sette sadece üçüncü sette 8 sayı aldı Stoyanova. Bizi biraz rahatsız etti. Şimdi dördüncü set başlıyor. Filenen sekti. Milanova geldi. Milanova dışarı atıyor topu. Milanova sayıyla başladık. 1-0. İliyeva. Stoyanova geldi. Bloktan sektirme, arkasından yaprak. Şimdi Salia sol elle plase. Milanova iyi savunma, yaprak erkekten. Hücum şansı Defne Başyolcu. Defne Başyolcu'dan sayı geliyor. 2-0'la başladık 4. sete. İliyeva. Kötü bir pas geldi. Eylül plaseyi iyi yetişti. Sonrasında fileye vurdu Salia bu pozisyonda. 2-1. Slavčeva. Defne. Dışarıya gitti top Defne'den. 2-2. Slavčeva. Yaprak. Defne. İliyeva'dan arka alanda savunma. Saykova. Aylin oyuna giriyor milli takımımızda. Defne Aylin değişikliği. Aylin Uysalcan oyunda. Eylül açık karşıladı. Şimdi Salia zor bir hücum. İliyeva. Libero'dan gelen pas ama hücum şansı milli takımımızda şimdi. Dilay. Carmen. Dilay bu kez Salia'ya döndü. Plase etkili değil. Slavčeva. Stoyanova, Eylül geldi. Şimdi Aylin, Aylin Uysalcan, İliyeva arka alan savunması başarılı. Milanova akıllıca bir plaseyle sayı alıyor. Aleksandra Milanova. Bulgaristan, Slavčeva. Ortayı kullandık Carmen Aksoy'la. Carmen'in sayısı farkı 1'e indiriyor. Biraz da tabii tehlikeli bir pozisyondu. Neyse ki kimsenin bir şey yok burada. Deniz'in sayısı. Bir itiraz geldi. Ayak karşıya geçti mi itirazı?

Bulgaristan'dan.

0: Bir hayli uzun sürdü inceleme. Evet, sahaya karşıya geçmiş. Bulgaristan'ın itirazı haklı ve sayı Bulgaristan'ın. ...5-3... Milanova, Aylin, blok geldi, tekrar Aylin'e, Aylin yeniden blok ama tekrar hücum şansı, şimdi Salia, Salia sert vurdu ama Todorova çıkarttı, Stoyanova, blok geldi Stoyanova'ya, tekrar hücum şansı milli takımımız için, Deniz öldüremedi. Saykova. Bir kez daha uzun bir rally. 6-3 ve mola.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Radyo Spor.
0: Saykova, Deniz uyanık, bir sayı daha geliyor Deniz'den, 7-5. Salia servis kullandı, etkili bir servis, Milanova. Servis hatası geliyor. Fark 2 sayıya indi.

0: Şimdi Deniz 14 sayıyla oynuyor. Bugün şu ana kadar Deniz uyanık. Deniz etkili bir servis. Milanova. Hücum şansı bizde. Yaprak Erkek geldi. Yaprak Erkek sayı alıyor ve Mark şimdi bir sayı sadece. Deniz'den bir servis daha gelecek. Bugün harika servis kullandı Deniz. İliyeva. İliyeva geldi. İliyeva blok. Slavcheva. Stoyanova'yı durduruyor bloğumuz bu kez. Müthiş bir blok sayısı. Yaprak Erkek Stoyanova'yı bloklamayı başardı ve işte Daniele Santarelli'nin mutluluğu Molla Bulgaristan.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor.
0: Tekrar oyundayız mola sonrasında. Deniz'in servisleri bize hayat verdi. Deniz bir tane daha çok etkili servis. 9-8'de öne geçiyoruz. Deniz muhteşemsin. Deniz öne geçirdi. Milli takımımızı Deniz uyanık. Bir tane de ace geliyor Deniz'den. Müthiş bir yere. Örümceği almış Deniz orada. Deniz bu kez servis kaçtı ama olsun Deniz. Momentumu yeniden bize döndürdü bu çok kritik servis turuyla birlikte. Tebrikleri de kabul ediyor kenara gelirken. Servis turu sonrasında Dilay şimdi. Carmen Akso'ya blok geldi. Naneva'nın bloğu. Milanova düzeltiyorum. İliyeva 11 blok bizden, 10 blok Bulgaristan'dan. File üstü mücadelesi. Slavcheva. Naneva. İliyeva. Eylül. Carmen Aksoy. Fileden döndü, itirazları var. Oyunu devam ettirdi karşılaşma hakeme. Bulgarlar durmadı, biz durduk. Evet, burada da top zaten aslında fileye gitmiş. İliyeva. Dilay. Yaprak geldi. Milanova. Milanova kaçırdı. Hatayı yapıyor hücumda Milanova ve fark bir sayı indi. 12-11. İliyeva. Hücumu yaptı. Yine dışarı yolladı Milanova. Bu kez de paralele dönmeye çalışırken kaçırdı. 12-12.

0: Dilay. Stoyanova. Blok sayısı geliyor. Carmen Aksoy. Öne geçiyoruz bu blokla birlikte. ...13-12... Dilay Özdemir. İyi bir servis. Başkuleva'yı zorladı. Avantaj topu bizim için şimdi. Dilay. Yaprak erkek geldi. Yaprak dışarı vuruyor. ...13-13... Servis hatası. Darina Naneva kaçırdı. Tekrar öndeyiz 14-13. Yaprak 13 sayıyla oynuyor. Stoyanova. Dilay karşıladı. Aylin vurdu. Aylin'in sayısı. Aylin sayı alıyor. Durumu 15-13 yaptı Aylin Uysalcan. Servis kısa İliyeva. Milanova. Bu top çıktı. Şimdi hücum Saliha Şahin. Bir sayı da Saliha Şahin'den geliyor ve fark 3 sayı 16-13. Fark 3 sayıya çıkınca Bulgaristan molası geldi.
1: Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Filenin Sultanları'nın destek

tümü yakaladık. Tabii bunda Deniz'in de payı çok büyük. Servis turuyla bizi öne geçirmişti ve tekrar oyundaki üstünlüğü ele aldık. Şu anda fark 3 sayı 16-13. Stoyanova plaseye gitti. Savunmayı Aylin yaptı. Şimdi Saniha geldi. Eylül Lublaş. Saniha bir kez daha hücum edecek. Saniha İlyeva. Slavcheva koştu. Milan Noma dışarı vuruyor. 17-13. İyi mücadele ve hatalar Bulgaristan'dan. Burada çok zor bir topu Aylin çıkarmayı başardı ve sonrasında da hücum hatası Bulgaristan'dan. Fark 4 sayı. Yaprak 17-13. Çok etkili bir servis Yaprak Erkek. Ace geliyor Yaprak Erkek'ten. ...18-13... Yaprak bu kez uzun, biraz fazla uzun. Melis oyunda. Yaprağın yerine Slavcheva servisi Eylül karşıladı. Saliha Şahin blok geliyor Saliha'ya. İyi yetişti. Saykova ve bloğu yaptı. Farkı 3 sayı indirdi Bulgaristan. Slavcheva.

Saliha Şahin ortadan ucum, bu top çıkmadı. Carmen Aksoy. 19-15. Carmen'in sayısı ve Carmen şimdi servise gidecek.

0: Carmen çıktı şimdi. Beren servis kullanacak. Beren, Carmen değişikliği. Beren Yeşilırmak. İliyeva. Paşkova. Savunma geldi. Plase etkili değil Salia'dan. Stoyanova temas diyor. Ama temas yok sayı milli takımımızın. 20-15. Bulgaristan itiraz edecek bu pozisyona ama temas sanki yok gibi.
1: No block touch, please correct. Touch in defense. Okay,
0: blok teması değil de arka alanda acaba, tabii Beren'in son müdahalesine mi itiraz istiyor? Bulgaristan öyle bir konuşma geçti çünkü. Evet. Son anda değmiş Beren. Sayı Bulgaristan'ın 19-16. Milanova servis kullanacak Bulgaristan'da. Paşkova'nın yerine tekrar oyunda Milanova. Melis manşeti aldı. Sonrasında hücum sayısı Aylin. Girdikten sonra Aylin de iyi katkı verdi. Bravo. ...16 yaşındaki bir başka oyuncumuz Aylin Uysalcan. 20-16. İliyeva. Stoyanova, plase etkili değil. Dila gitti oraya. Eylül pasörlük yapacak. Salia. Bu plase etkili olmadı. Sonrasında da bir refleks Deniz'den ama o top dışarı çıkıyor. 20-17 bir fırsat kaçırdık burada. Tam olarak maçı artık çok rahatlatabilecek bir 5 sayılık fark söz konusu olacaktı. Salia manşet aldı. Salia hücum. Salia'nın hücumu dışarıya gitti. ...20-18... Saykova. Melis. Tek ayak. Deniz Uyanık, günün yıldızı Deniz. Markı bir kez daha 3 sayıya yükseltiyor. ...21-18, Salih şimdi servisi kullanacak. Yaprak tekrar oyunda Melis'in yerine. Ön turda. İliyeva, bu top dışarıya gitti İliyeva'dan. 22-18, fark 4 sayı. Salia Şahin, İliyeva, Stoyanova, Eylül savunmayı yaptı. Dilay, şimdi Aylin geldi. Aylin Uysalcan, bravo Aylin. 23-18. Defne başladı. Aylin bitirecek gibi görünüyor. Bravo. İliyeva, onu da en sonunda çıkarttık oyundan. O da bizi çok zorladı bugün. Oyuna girdikten sonra Veneva tekrar oyunda. Ve blok sayısı geliyor Deniz Uyanık'tan. 24-18. Deniz'in bloğu ve Maç sayıları başlıyor. Türkiye'miz için. Salia. Milanova. Stoyanova blok geldi. Milanova bir kez daha Stoyanova'ya döndü. Blokla bitiriyoruz maçı. Deniz Uyanık. Bir yıldız gibi parladı bugün Deniz ve maçı onun bloğuyla kazanmamız da çok anlamlı oldu. 25-12, 25-9 müthiş iki set. Sonrasında 25-22 ile seti Bulgaristan kazandı. Üçüncü sette direnç ortaya koydular ama dördüncü setin ortalarından itibaren yine kontrolü aldık. Ve maçı 3-1 ile kazanıyoruz. Ve İlk gruba galibiyetle veda edeceğiz. 2 galibiyet, 2 mağlubiyet. Güzel bir son oldu bizim için. Tehlikeli bir Bulgaristan takımına karşı bölüm bölüm muhteşem bir voleybol ilk 2 set. Ve işte takımın coşkusu. Çok kısa bir ara, sonra röportajlarla sizlerle birlikte olacağız.

0: Milli heyecanı sundu. Reklam.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
3: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Radyo Spor.
2: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk

0: O Radyosu, Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor!
2: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport.

0: tarafsız yayın yapıyor.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor!
2: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor!
5: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.